0: Sen niye bunlar ne diye soruyorsun? Ne geziyor burada desene.
1: Diğeri daha kısa.
2: Uzattınız ama. Kuryeyle ormanda dolaşırken ağaçtan düşmüş bu cevizleri gördük. Karnımız da acıkmıştı. Yemeye başladık. Gerçi ben daha iyi yemedim.
1: Neden?
2: Kıramadım.
3: Kuryede ceviz kırıcı yok muydu?
2: Kurye?
0: İnan ki düşünemedim.
2: Aslında şu an ciddi bir sorunumuz var.
0: Nedir?
2: Bu cevizleri bu şekilde toplu halde bulmanız imkansız. Nasıl yani?
1: Teleskop haklı. Etrafta ceviz ağacı yok. Olsa bile ağaçtan düşen ceviz böyle toplu halde durmaz. Hem bunların kabuğu bile soyulmuş.
0: Ben bunu da düşünemedim.
2: Birinin cevizlerini yedik yani, öyle mi? Öyle görünüyor.
0: Ne yapacağız?
1: Ne yapacağız dediğinizi duyuyorum. Evet benim duyarlı dostlarım. Cevizlerin sahibini bulmak için gizem dolu bir maceraya ne dersiniz?
2: Senin şu ani çıkışların var ya, habercinin düşüşü gibi.
0: Buldum. Bir tane buldum.
1: Kabuğu soyulmuş. Bu ceviz diğerlerinin devamı gibi görünüyor.
0: Öyleyse doğru yoldayız.
1: Kesinlikle kurye.
2: Bir tane daha.
1: Bu ceviz mi haberci?
2: Ha? Değil mi?
0: Ceviz tabii ki. Ama Hindistan cevizi.
2: Hindistan cevizi büyük olur bir kere.
0: Bunun da cevizden küçük olduğunu görmüyor musun haberci?
2: Bulamayacağız biz bu cevizlerin sahibini.
1: Hadi ama bulacağız, merak etme. Bu da neydi?
0: Vay be, jet gibi geçti.
2: Karada bu kadar hızlı hayvan yaşıyor muydu ya?
1: Yaşıyormuş demek ki.
2: Hey, işte orada. Neye bakıyor acaba?
1: Evet dostlar, acaba bu sincap neye bakıyor? Şimdi öğrenmeye gidiyoruz. Gelin benimle. Sincap kardeş.
4: Buyurun.
1: Bizden korkmana gerek yok sincap kardeş.
0: Üzgün görünüyorsun.
2: Bir derdin mi var?
4: Evet.
2: Bize anlatabilirsin. Elimizden ne geliyorsa yaparız.
4: Kendime bir sürü ceviz toplamıştım. Tek tek kabuklarını da soymuştum. Kışı yemek için yuvama getirecektim. Ama hepsini yuvaya getiremedim. Ben de birkaç seferde getireyim dedim ama...
1: Ama cevizleri bıraktığın yerde bulamadın, doğru mu?
4: Evet.
0: Bunlar mı?
4: Cevizleri...
2: Kusura bakma sincap kardeş. Senin olduğunu bilemedik.
0: Hatta birkaç tanesini de yedik. Helal et.
2: Sen yedin.
0: Evet, ben yedim.
2: Ama eksik olanları telafi edeceğiz. Üzülme.
4: Helal olsun. Hiç gerek yok. Ben biraz daha toplarım. Çok teşekkür ederim.
0: Nihayet cevizlerin sahibini...
1: Bulduk. Evet benim duyarlı can dostlarım. Bir gizemi daha çözdük.
4: Birkaç tane ceviz de dereye düşürmüştüm. Onları da gördünüz mü acaba?
5: İçinde garip cisimler yüzen dere.
1: Evet dostlar. Bir günde iki gizem çözdük. Bu harika değil mi?
2: Öyleyse sincabın diğer cevizlerini de getirmeye

Ha? Merak etme Silki. Kurye aklı tilki. Tabii ki.

0: 10. bölüm. Baş dönmesi. Ne oldu çocuklar? Niye dönüyorsunuz?
1: Bugün okulda sema gösterisi izledik profesör. Onlar da böyle dönüyorlardı.
0: Anladım. Ben de çok severim sema gösterilerini ama durun artık. Daha fazla dönmeyin.
1: Ama çok eğlenceli.
2: Evet evet, çok güzel.
0: Çocuklar hemen durun lütfen. Yoksa bir yere çarpacaksınız.
2: Profesör, ben durdum ama dünya dönmeye devam ediyor.
1: Her şey niye dönüyor?
0: Dikkat edin.
2: Eyvah.
1: Başım dönüyor.
2: Benim de.
0: Merak etmeyin. Birazdan kendinize gelirsiniz.
2: Özür dileriz profesör.
1: Çok üzgünüz.
0: Tamam, sorun yok. Böylece bugün öğreneceğimiz organımızı da belirlemiş olduk.
2: Hı? Neymiş?
0: Dengemizi sağlayan organımız kulaktır.
1: Ay, kulak demişken amma da kaşınıyor kulağım bugün.
0: Yamancığım, yine de sen parmağını kulağına sokma.
1: Ama profesör, benim bildiğim kulak sadece duymaya yarar. Bir de böyle tatlı tatlı kaşınmaya.
0: Duymaya yarar, bu doğru. Ama denge organımız da kulaktır.
1: Ay, of! Bu da kaşındıkça kaşınıyor.
2: Yapma Yaman, canın acıyabilir.
1: Eyvah, duymuyorum. Profesör, yardım edin bana.
0: Ah Yaman, ah. Gel bakalım yanım. Bakalım sorun neymiş?
1: Vay başıma gelenler. Profesör lütfen söyleyin. Çok mu kötü durumum?
0: Merak etme, kulak zarın zarar görmemiş. Sadece kulak kiriyle kulağını tıkamışsın.
1: Ne olur banyo yaptırın kulağıma. Kirler gitsin, tertemiz olsun.
0: Sakin ol, ben halledeceğim. İşte oldu.
1: Çok teşekkür ederim profesör. Hayatımı kurtardınız.
2: Profesör, bu alete sahip olmayanlar kulağını temizlemek için ne yapmalı?
0: Hiçbir şey.
2: Nasıl yani?
0: Rabbimiz

0: kulağımızı kendi kendini temizleyecek şekilde yaratmıştır. Kulak yolunda bulunan sıvı içeri giren tozları, kirleri tutar. Belirli aralıklarla da kulağın dışına atar.
1: Biz de yardım edelim işte kulağımıza. Kendimiz atalım.
0: Az önceki gibi mi?

0: zaten görüyordum. Simülasyona girmeye gerek yoktu.
1: Haklısın Yaman'cığım. Ama şimdi daha detaylı göreceğim. Kaşif, kesit görünümüne geç.
0: Eyvah! Kulağa dev bir salyangoz girmiş. Hemen çıkarmalıyız.
1: Korkma. O da kulağımızın bir parçası. Salyangoza benzediği için de adı salyangoz zaten.
0: Aman iyi bari.
1: Kulak kepçemiz ses dalgalarını toplar ve kulağın içine aktarır. Ses dalgaları kulak yolundan ilerler. Önce kulak zarına, sonra çekiç, örs ve üzengi kemiklerine ulaşır.
2: Peki ne işe yarıyorlar?
1: Bu kemikler sesin şiddetini ayarlarlar.
0: Sonra ne oluyor ses dalgaları?
1: Ses dalgaları salyangozun içindeki sarmal kanallara ulaşır. Burada ses dalgaları algılanır ve sinirler vasıtasıyla beyne gönderilir.
0: Hani dengeyi sağlıyordu? Dengeyle ilgili bir şey görmedik ki.
1: Tebrikler. Dikkatinizden bir şey kaçmıyor. Şimdi salyangozun baş kısmına bakın. Bunlara yarım daire kanalları denir. Yarım daire kanallarının içi sıvıyla doludur. Ortasında da ampula denen bir organ vardır.
0: Ne işe yarıyor bu ampula?
1: Sağa sola döndüğümüzde yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapar. Böylece vücudumuzun nereye döndüğünü algılar.
2: Kendi etrafımızda dönerken aniden durduğumuzda bu sıvı dönmeye devam eder. O yüzden biz dursak da başımız dönüyor.
1: Aferin Civan. Aynen öyle.
2: Profesör, ampula kolunu itersek ne olur?
1: Güzel soru. Acaba o kolu neden koymuştum? Buldum. O kolu itince yarım daire kanallarındaki sıvı ampulaya baskı yapıyor. Dengenin nasıl sağlandığını göstermek için koymuştum.
0: Deneyelim mi?
1: Pek iyi bir fikir olmayabilir.
2: Neden?
1: Çünkü durduk yere ampulayı harekete geçirirsek simülasyonun dengesi bozulabilir. Biz içindeyken de bu durum tehlikeli olabilir.
2: Lütfen profesör, çok merak ettik.
0: Bir şey olursa da siz halledersiniz. Size güveniyoruz.
1: Hadi o zaman kemerinizi sıkı sıkı bağlayın.
2: Eyvah, kulak üstümüze geliyor.
1: Sıkı tutunun. Bu kadar gösteri yeterli bence. Kolu geri çek Civan. Hadi Civan, başarabilirsin.

0: ucuz atlattık. Rabbimiz kulağımızı öyle güzel yaratmış ki hem dengeyi sağlıyor, hem sesleri duyuyor, hem de kendi kendini temizliyor. Daha ne olsun?
1: Ne oldu Yaman? Boynun mu tutuldu?
2: Hayır profesör. Ampulama fazla baskı yapmayın ki dengem bozulmasın.
1: Buna gerek yok. Kulağın görevi bu zaten.
2: Olsun. Ben de biraz yardımcı olsam fena olmaz.

0: gün. Bir, iki, üç, dört. Hadi Meto, daha hızlı. Bu harcadığım kalorileri nasıl geri kazanacağım kim bilir.
1: Of, enerjim kalmadı hiç. Allah rızası için bir otobüs gelsin artık. Yoksa devam edemeyeceğim.
0: Dayanın arkadaşlar. Biraz daha dayanın. Oh, otobüs beklerken ısınmak için başka yol düşünemediğinize inanamıyorum.
2: Benim bir fikrim var. Neden otobüse doğru koşmuyoruz? Böylece hem ısınırız hem de sıcağa ulaşma vaktimiz kısalmış olur. Ne dersiniz?
0: Aslında bu hiç de fena bir fikir değil.
2: Hadi o zaman. Gazamız mübarek olsun. Dayanın arkadaşlar. Birazdan otobüste karşılaşacağımıza eminim.
1: Olamaz. Bakın.
0: Hadi koşun. Durun. Kovalamanın anlamı yok. Kaçırdık.
2: Ufak bir hesap hatası oldu galiba.
1: Kendiliğinden oldu değil mi abicim?
0: Bu ufak hata bizi bitiren son darbe oldu İso.
2: İso mu?
0: Olmadı değil mi?
1: Olmadı bence.
0: Neyse arkadaşlar. Hadi gelin bu işe bir çözüm bulalım.

0: biraz kayar mısınız? Sıkıştım.
1: Hı? Benim hiç yerim kalmadı.
0: Sen yiyecek şeyi nereden buldun?
1: İttirmeyin.
2: Hayrola çocuklar? Soğuktan kaçmak için camiye sığınmak varken niye bu dolaba tıkıştınız?
1: Okul otobüsünü beklerken üşüdük de.
3: Otobüsü görebileceğimiz bir yer olsun diye burayı tercih ettik.
2: İlahi çocuklar, hiç güleceğim yoktu. Allah her şeyin çaresini yaratmıştır çocuklar. Biraz düşünürseniz bu soğuk problemine de daha kalıcı bir çözüm bulacağınıza eminim.

0: biraz saçmaladık cidden. Soğuktan koşarak kaçmak da ne demek?
1: Makbule teyze haklı. Bizim durağı ısıtacak kalıcı bir çözüm bulmamız gerekli. Kaçmamız değil. Evet ama nasıl bir çözüm?
2: Selamun aleyküm çocuklar. Bodu'yu gördünüz mü? Allah'ım bu hayvan yine nereye kayboldu? Tam da en ihtiyacım olduğu anda. Sanki sesini duyar gibiyim. Bodu, neredesin? Bodu, yine ne yaptın böyle?

0: Hayrola Müçtaba abi? Neler oldu böyle?
1: Çamaşır makinesinin kazanını daha yeni bir parçayla değiştirmiştim ki eski parça ortadan kayboluverdi. Sonra bir baktım botu da yok. Meğer kazanla küçük bir gezintiye çıkmış.
2: Baksanıza, bunca sakarlıktan sonra abime sığındı yavrucak.
0: Ben seni anlıyorum Bodu. Bu kazanın biraz daha büyüğü olsa ben de içinde bir tur atmak isterdim.
1: Herhalde ısınmak istedi.
0: Ne oluyor? Bunlar metal parçalar değil mi?
2: Evet. Ne olmuş?
0: Arkadaşlar, bence sorunumuzun çözümünü bulduk. İşte sobamız. Ben pek bir şeye benzetemedim ama sen öyle diyorsan. Anladım. İçine girip öyle bekleyeceğiz otobüsü değil mi? Yok. Buna bir ayak bulmamız lazım, o kadar.
2: Ha? Evet. Biraz da boya atarız başlamışken.
0: Hadi o zaman. Abi ben mi anlamadım?

0: Hayırlı sabahlar çocuklar. Bakıyorum sorununuzu aklınızı kullanarak çözmüşsünüz.
1: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Sayende aklımıza geldi diyebilirim.
0: Biraz da Bodu'nun sakarlığı sayesinde tabii. Öyle veya böyle. Helal olsun çocuklar.
2: Oo çocuklar. Bu ne lüks böyle. Bundan başka varsa benim de işime yarar vallahi.
1: Yaparız amca. Sen yeter ki iste. Senin ne işine yarayacak ki?

0: amca.
1: Soğuktan korunmak bir yana dursun, isteyenlere simitlerini sıcak sıcak verebilirim. Belki yeni bir sandviç bile denerim.
0: Ben bunu nasıl düşünemedim? Bunu sadece ısınma aleti olarak değil. Mangal olarak da kullanabiliriz.
2: Yarına kadar dayansaydın Meto. Böyle devam edersen yeni menüde sen olacaksın.

0: işi iyi düşündünüz çocuklar. Allah sizden razı olsun.
1: Allah senden razı olsun Asıl amca. Şu kaşarlı simit olayını çok iyi düşündün.
0: Alın bakalım çocuklar. Bundan sonra sizin sabah kahvaltınız benden.
2: Yaşasın!
1: Desenize, bu iş en çok Meto'ya yaradı. Artık sabahtan biter sizin simitler.
3: Yok yok, sen hiç meraklanma simitçi amca. Ben her gün bir taneyi geçmem. Belki bizimkiler o gün aç değilse onların payını da yerim, o kadar.
0: İstediğin kadar ye Meto'cum. Vallahi büyük sevaba girdiniz çocuklar. Sadece ben olsam neyse. Siz bütün mahalleyi ısıttınız bu sefer. Helal olsun size.

Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kara ve Keçe, her zamanki gibi harika görünüyorsunuz. Bugün çok önemli bir konumuz var. Öyle böyle değil. Gerçekten çok önemli bir konu. Arkadaşlar, bugünkü konumuz israf. Aslında hepimiz bu konu hakkında fazlaca bilgi sahibiyiz. Ama nedense uygulamada başarısız olabiliyoruz. Biz de konunun önemine dikkat çekmeliyiz dedim. Nasıl? İyi demiş miyim? Hadi düşünün bakalım. Eminim sizin çizimleriniz bizlerin farkındalığını daha da arttıracak. Hazırsanız başlayalım. O halde seninle başlayalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Çatlaklar. Deprem diyeceğim ama konumuz israf. Bakalım neler çıkacak. Suyu çekilmiş bir baraj. Susuz kaldığı için kurumuş bir doğa. Çok üzüntü verici değil mi? Nasıl biter koca barajın suyu? İşte sorunun cevabı geldi. O kadar güzel cevapladın ki Keçe. Tebrik ederim. Su hayattır. Ve hayat israf edilemez çocuklar. Her damlanın bizim için ve dahası aynı tabiatı paylaştığımız diğer canlılar için önemi çok büyük. Aman unutmayalım. Kara, hazırsan açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir masa. Anladım galiba. Evet, yiyebileceği kadar yemek almak, gıda israfının önüne geçmek için en güzel çözüm. Yiyin, için ama israf etmeyin diyor kitabımız Kur'an. Ne güzel söylüyor. Evet, su ve gıda israfından başka var mı dikkat çekmek istediğiniz bir konu? O zaman hiç vakit kaybetmeden Keçe ile devam edelim. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir televizyon. Bilmez olur muyum? Esas ben gerisini merak ediyorum. İşte beşi yerde. Doğru kullanmadığımız takdirde zamanımızı israf eden beşli. Zaman en kıymetli sermayemizdir çocuklar. Onu da bilinçli kullanmalıyız. Buyur karacığım, aklına bir fikir geldi galiba. Çizim mi yapmak istiyorsun? Sen iste yeter ki. Hadi o zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir kutu. Bakalım ne çıkacak? Buldum. Geri dönüşüm kutuları. Kağıt, plastik ve cam atıklar çöp değildir çocuklar. Onları geri dönüşüm yerine çöpe atarsak israf etmiş oluruz. Çok teşekkür ediyorum Kara. Harika bir hatırlatma oldu bu. Elinize sağlık çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çizecekleriniz? Önemli miydi? Yine meraklandırdınız beni. Son bir çizim daha alalım o zaman. Buyur Kara. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir bina mı? Çok merak ettim şimdi. Bir cami. Ama konumuz israftı Kara. Oo, işte bunu hiç beklemiyordum Kara. Muhteşem bir hatırlatma oldu. Sanki yedim cami, israf etmeden biriktirilen paralarla inşa edilmiş çok anlamlı bir eserdir bizim için. Düzenli tasarruflarla neler yapılabileceğini varın siz düşünün. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim, bakalım ne olur.

0: Selamun aleyküm Cemile.
1: Aleyküm selam.
0: Hayırdır Cemile? Bisikletine bir şey mi oldu? Parkta seni göremedik.
1: Bisikletim sağlam. Ama parkın bisiklet yolunda biraz daha sürsem bozulabilirdi.
2: Haklısın gerçekten. Hem de sadece bisikletlerimiz değil, biz de tehlikedeyiz.
0: Kesinlikle katılıyorum. Bisiklet yolunun acilen düzeltilmesi lazım.
2: Sadece bisiklet yolu değil, bütün park dökülüyor arkadaşlar.
1: Geçen savuncağın zinciri kopmuş.
3: Yoo!
0: Birine bir şey olmuş mu peki?
1: Çocuk düşmüş ama Allah'tan bir yere kırılmamış. Biraz yara ve morluklarla kurtulmuş.
2: Şanslıymış.
0: Verilmiş sadakası varmış.
2: O deyimi ben kullanabilirdim ama aklıma gelmedi ya. Tüh.
0: Ah. Anlaşıldı. Çözümde galip, iş bitirmede mülayim birisi olarak bu soruna müdahale etmeliyim. Üzülmeyin arkadaşlar. Problemlerin üstesinden gelecek ve size yeni bir park yaptıracağım.
4: Yaşa! Var ol!
0: Hep birlikte inşallah. Sağ olun.
1: Bitti mi?
0: Ne bitti mi?
1: Başkanlık gösterim bittiyse gerçekten çözüm için bir şeyler planlayabiliriz.
0: Sen zahmet etme. Ben hallederim.
1: Nedenmiş o?
0: Planlamada galibim de o yüzden ben yaparım.
1: Hayır, ben yaparım.
0: Hayır, ben yaparım.
4: Sakin olun arkadaşlar. Ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Ben de yaparım. Mahallemizin parkıyla ilgili benim de ciddi çözüm önerilerim var.
2: Benim de.
0: Benim de. O zaman herkes hayalindeki parkı hazırlasın. Bakalım hangimizinki en güzel olacak.
3: Tamam.
0: Salih'cim, fikrin hoşuna gitmedi sanırım.
2: Daha iyisi aklıma geldi Galip. Kendi projenle ilgilenmeni tavsiye ederim ayrıca.
1: Arkadaşlar, rica etsem dışarıda konuşabilir misiniz? Dikkatim dağılıyor.
0: Ama böyle mızıkçılık yapacaksak hiç yarışmayalım arkadaşlar.
3: Galip!
0: Tamam ya, tamam.
5: Selamun aleyküm gençler.
3: Ve aleyküm selam.
5: Tek tek takıldığınıza göre ödevler çok ha?
1: Ödev değil hocam, proje.
0: Mahallemizin parkı için projelerimizi yapıyoruz hocam.
5: Hay maşallah, park işi tam ehlinin elinde desenize. Neler yaptınız? Merak ettim. Sessizliğe bakılırsa henüz netleşmemiş.
2: Yo, benimki neredeyse bitmek üzere.
4: Yani aslında süper fikirlerim var ama gizli.
5: Gizli mi?
0: Evet hocam, bireysel takılıyoruz.
5: Bireysel ha? Neyse, bakalım yakında anlarız. Vakit girmek üzere çocuklar. Bireysel takılmayacaksanız eğer, sizi cemaatle namaz kılmaya davet ediyorum.
1: Geliyoruz hocam.
0: Namazda cemaat olarak takılıyoruz hocam.
5: Allah'a şükür. Neyse ki.
0: Anladığım kadarıyla kimse tamamlayamadı.
1: Benimki bitmek üzere.
4: Yarın öğle namazına kadar herkes hazırlansın o zaman. Anlaştık mı?
3: Tamam.
0: Hop, Salih abi. İyi misin Salih abi?
2: Çok iyiyim Ali. Acayip iyiyim.
0: Aa, ne güzel maşallah.
2: Hey Allah'ım ya Rabbim.
4: Şu kenarda görülen kısımda mutlaka bir kaykay parkuru olacak.
1: Kaykay parkurundan önce bisiklet yolunu halletmeliyiz. Bu yüzden zeminde kullanılabilecek en iyi malzemeleri araştırdım.
2: Esas benim fikrim kısa boylu çocuklar için dünyada bir ilk olabilir.
0: Ama arkadaşlar sadece klasik park çalışmışsınız. Oysa benim harika fikirlerim var. Bir müsaade ederseniz 4 dakikanızı istiyorum.

0: parkın tam ortasını büyük bir oyun alanı olarak planladım. Bakın, ama bakmazsanız göremezsiniz.
1: Ağaçsız, çiçeksiz ya da dinlenme alanları olmayan bir park hayal edilemez arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla parklarınız kupkuru olmuş.
2: Yok.
1: Gösterin o zaman, hani?
3: Dinlemediniz ki anlatayım.
1: Yemyeşil dinlendirici bir park
4: kay,
1: için...
4: Kay kay parkuru çok profesyonel, dikkatinizi çekerim.
5: Bir parkta basketbol potası en önemli ihtiyaç.
0: Oyun alanından dışa doğru genişleyen... Çamur!
4: Benim parkımda hiç çamur olmayacak mesela.
0: Çamur diyorum, çamur!
5: Basket oyun alanlarımız çamura bulanmayacak. Çünkü zemini ona göre yaptıracağız. Çamur!
0: Kızgın çamur! Kaçın! Gitmiş. Tamam, çıkabiliriz.
4: Neye kızdı bu köpek? Bu kadar anlamadım.
3: Beni bile görmedi gözün.
1: Benim park fikrimde...
0: Mustafa!
1: Ne yani? Proje anlatmak da mı yasak?
0: Salih nerede?
4: Camide bizimleydi.
2: Salih!
5: Siz gidin ya. Ben ikindiyi bekleyeceğim.
0: Gel burada bekle kardeşim. Daha en iyi park projesini seçeceğiz.
3: Fazla düşünmeye gerek yok. Benimki tabii ki.
4: Daha projende kaykay alanı yok.
1: Seninkinde de dinlenme alanı yok.
0: Projede bu işi galip olana bırakın.
6: Selamun aleyküm.
4: Aa, Bayram Hoca.
2: Aleyküm selam hocam.
6: Bence artık mesele neyse konuşmamız gerekiyor. İşlerimizi güzel bir iletişim dili kullanarak istişareyle yapmamız en doğrusu. Böylece ortak akıl harekete geçmiş olur. Peygamberimiz de böyle yapardı, unutmayın. Hepinizin harika fikirleri var. Ama tek başına yeterli değil. Oysa fikirlerinizi birleştirdiğinizde mükemmel bir park olacak.
3: Selim'in kaykay parkurunun etrafına benim aşınmayan bisiklet yolu çok iyi olur.
4: Bence de.
0: Güvenlik için orta kısımda planladığım oyun alanlarına Salih'in 3 ayrı boyda düşündüğü potaları yerleştirebiliriz.
5: Aynen kardeşim.
6: Oyun oynamaktan yorulanlar için dinlenme alanları ve yürüyüş yapmak isteyenler için planlanan yeşil parkurda en dıştan parkı çevreleyebilir.
2: Evet.
6: İşte şimdi harika bir plan oldu. Ne dersiniz?
2: Müthiş.
6: O zaman sıra geldi fikrimizi Muhtar Bey'le paylaşmaya.
2: Yaşa!

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Elif, B, T, S, Cim. Ha? Ha. Ha.
1: Ha?
0: Ha.
1: Ha?
2: Ne haberler var ha?
3: Kanalda her şey yolunda. Ben de gündemi tarıyorum çocuklar.
4: Şunlara bakın. Bir geziye çıktınız, ne hale geldiniz?
0: İlk incelemelerime göre düşmüş olabilirler. Bir yandan kaybolmuş ya da yolu ararken yorgun düşmüş gibilerdir.
1: Bence acıkmışlar.
2: Bademin ağzındaki ne öyle?
5: Yetimleri sevindirelim. Yetimler için kurulacak şenliğe sponsor arıyorum yazıyor. Bir de iletişim bilgileri var.
2: Siz bir harikasınız.
3: Hadi o zaman.

0: Kimler benimle geliyor? Siz bugünlük görevinizi tamamladınız.
1: Ben gelirim.
2: Ben de.
0: Hadi gidelim.
3: Kambursuz düğün olmaz.
1: O söz öyle miydi?
4: Aman, mo işte.
3: Yetimler için şenlik düzenleyen amca da yetim büyümüş.
1: Ne zor.
4: Bu şenlik büyük ses getirecek çocuklar.
3: Sponsor bulunursa...
1: Ah sen, biz de sponsor olabilecek kişilere mail atıp durumu bildirelim.
4: Tabii ya, Allah çalışanı sever.
3: Hey siz, durun bakalım. Boş durmak istemiyorsanız bahçedeki ağaçları sulayın.

0: Selamun aleyküm Musa amca.
1: Ve aleyküm selam gençler. Hoş geldiniz.
2: Musa amca, bize eğitimler için düzenleyeceğiniz şenlikten bahseder misiniz?
1: Ben de yetim büyüdüm. Yetimliğin ne olduğunu bilirim. Peygamberimiz yetimleri korumamızı istemiştir. Onları mutlu edecek bir şenlik düzenlemek istiyorum. Herkesten destek bekliyorum.
2: Unutmayın sevgili izleyiciler. Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Nasıl oldu çocuklar? Bitti Yusuf.
3: Bunlar bitmez, baksana.
2: Çekim bitti Yusuf.
3: Ya benim çektiğim? Bunlar karşımda dururken...
2: Tamam, uzatma.
3: Uzatmışlar. Bu börekleri uzatmışlar. Upuzun yapmışlar. Malzemesini bol tutmuşlar. O kadar da uzun değilmiş.
2: Peygamberimiz der ki, Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev, içinde kendisine iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir.
0: Burası hayırsever Musa amcanın pastanesi. Her gün yetimlere ücretsiz yemek dağıtıyor. Musa amcanın yetim şenliğine destek olun. Yetimleri sevindirelim.
2: Size destek yollayın, yetimleri kollayın. Allah rızası için yetim başı okşayın.
4: Zenginler, parası olanlar ve beni duyanlar, destek olun. Bu işi de bana bırakmayın.

0: Mehmet duyuyor musun? Tamam.
1: Söyle Han. Tamam.
0: Şenliğe katılacak 3 yetim çocuk yetimhanede mahsur kalmışlar. Tamam.
1: Ne? Nasıl olur? Nereden öğrendin Han?
0: Drone'la alanı çekiyordum. Yetimhaneye kadar gittim. Çocuklar balkonda ne sallıyorlardı.
2: Peki kimse yok mu yardım edecek?
1: Ah sen, Mia. Siz yetimhane müdürünü bulun. Yusuf, sen çekime devam et. Biz de Mo, İkbal ve Han'la çocukların yanına gidelim.
3: İyilik için!
4: O kadar kalabalık ki nasıl bulacağız?
2: Bari Musa amcayı bulalım.
5: Polis abi selam. Ben Yusuf. Bize yardım eder misin?
6: Tabii. Sorun ne Yusuf?
5: Yetimhanede 3 çocuk mahsur kalmış. Şenliğe gelememişler. Müdürünü arıyoruz.
6: Şimdi buluruz.
1: Arkadaşlar, siz nasıl mahsur kaldınız?
2: Onun yüzünden. Şenliğe gidiyorduk. Fırat gözlüğünü unutmuş. Biz de buraya tırmandık. Şimdi inemiyoruz. Kapılar da kapalı.
7: Nasıl çıktıysanız inseydiniz.
4: Hayır, zaten tehlikeli bir iş yapmışlar.
1: Biraz sabredin, müdürü bulacağız.
8: Mehmet, beni duyuyor musun? Tamam.
1: Duyuyorum Yusuf. Ne oldu? Tamam.
8: Biz polis abiyle müdür amcayı bulduk. Kangi ve bademi de aldık. Polis arabasına bindik.
1: Sonuca gel Yusuf.
8: Arabanın lastiği patlamış. Kangi gerekli malzemeleri çıkartırsa çok geçmeden yanınızda oluruz.
1: Durum ne Yusuf?
5: Kangi işte. İlk denemede yine yanıldı. Araba lastiği çıkaracağı yerde deniz simidi çıkardı.
1: Şimdi ne yapıyorsunuz?
5: İkinci denemesinde isabetliydi. Birazdan patlak lastiği değiştirip yanınızda oluruz.
6: Kangi harika iş çıkardı. Teşekkürler.
9: Çocuklar siz de bir daha yalnız dönmeyin. Gelin bana söyleyin.
6: Mehmet, sana ve ekibine teşekkür ederim.
1: Ne demek polis abi? Memnuniyetle.
2: Bugünü de atlattık çok şükür.
4: Çok şükür.
5: Bence hak ettim.
1: O zaman dönüş vakti.
7: Bir dakika. Ben daha atlı karıncaya binmedim. Bu mudur yani? Tamam, buna da şükür. Çekme.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Agah dede.
1: Efendim evlat.
0: Şey, biz okuldan arkadaşlarımla bir dergi çıkartıyoruz da.
1: Öyle mi? Ne güzel. Tebrik ederim sizi.
0: Çok teşekkürler. Acaba bugün o dergi için sizinle röportaj yapabilir miyiz?
1: Röportaj mı? Hay hay, seve seve. Lakin nasıl bir şey olacak? Biraz anlatır mısın?
0: Çok basit. Dikkat balonu nasıl ortaya çıktı? Dikkat öyküsü nasıl ortaya çıktı? Böyle sorular soracağım.
1: kolaymış. Tamam. Zayıf not almam bu soruların cevabını biliyorum.
2: Evlat, yardım edin.
3: Neler oluyor baba?
1: Bilmiyorum ki kızım.
2: Kontrol kolu kırıldı. Balonu kontrol edemiyorum. İmdat!
3: Ömer abinin sesi bu.
1: Evet. Kontrol kolu kırıldı diyor.
2: Balon sürükleniyor. Yardım edin.
3: Eyvahlar olsun. Yardım etmeliyiz baba.
1: Evet. Çocuklar, siz burada şu ağacın dibinde bekleyin, olur mu?
0: Biz de gelsek Agah dedi, yardım ederdik size.
3: Burada kalmanız daha doğru olabilir Alper.
0: Ama gelseydik.
3: Canlarım, Ömer abinin balonu kayalıklara doğru sürükleniyor. Biraz tehlikeli olabilir. O yüzden burada kalmanız daha doğru.
1: Çocuklar, telaşlanacak bir şey yok. Elifciğim, sen birçomuz olarak arkadaşınla röportaj yap.
3: Öyle ya, sana kaç sefer anlattık. Sen dikkat balonu hakkında her şeyi biliyorsun.
0: Peki, tamam.
1: Sema, hadi koş kızım. Çocuklara telaşlanacak bir şey yok dedik ama durum çok ciddi Sema.
3: Evet baba, Allah yardımcımız olsun.

0: Sema, Ömer abini kurtarmak düşündüğümüzden zor olabilir.
1: Farkındayım baba.
0: Biraz sola kır Sema.
1: Tamam baba. Ama rüzgar çok hızlı sürüklüyor diğer balonu. Yetişemeyeceğiz.
0: Allah'ın izniyle yetişeceğiz kızım. Kötüyü düşün.
2: Hay Allah. İnşallah kötü bir şey olmaz.
3: İnşallah. Tam da röportaj yapacaktık.
4: Tamam, biz beraber yapabiliriz. Öyle konuştuk ya.
3: Ama ben dikkat balonu hakkında çok eski sorular da soracaktım.
4: Nasıl eski?
3: Yani fikir nereden çıktı? Macera nasıl başladı?
4: Bence bu soruların cevaplarını bulabiliriz.
3: Nasıl? Siz cevap verebilir misiniz?
4: Ben henüz çok yeniyim. Ama Sema ablanın da dediği gibi Elif balonun miçosudur. O her soruyu cevaplayabilir.
3: Hı? Sahiden cevaplayabilir misin Elif?
4: Evet, ne sormak istersen bana sorabilirsin arkadaşım. Ben miço olduğum için tüm cevapları biliyorum.
3: Tamam, o halde dikkat balonu nasıl ortaya çıktı?
4: Elif.
5: Efendim miço yardımcısı.
4: Acaba bunu dikkat öyküsü gibi anlatsan olur mu?
5: Aa, olur. Hem sonrasında dikkat yarışı da yaparız.
4: Olur.
6: İmdat! Kayalıklara çarpacağım.
0: Eyvahlar olsun. Balon delinirse felaket. Sema, dümeni bana bırak kızım. Biraz daha risk almamız lazım.
1: Baba, rüzgar çok hızlı. Ne yaparsak yapalım yetişemeyiz o balona.
0: Denemekten başka çaremiz yok kızım. Balonu yakalayıp Ömer abini bizim sepete çekmekten başka ne yapabiliriz?
1: Benim aklımda bir fikir var ama...
5: Bir varmış, bir yokmuş. Sema abla da bizim kadar bir çocukmuş.
3: Nasıl yani? Sema abla küçük müymüş?
5: Evet, ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Hem biliyor musunuz? Agah dede de bizim gibi çocukmuş bir zamanlar.
3: Ya.
5: Evet, neyse.

0: De Sema ablanın masal dinlemeyi çok sevdiğini hatırlamış. Kızını neşelendirmek için ona bir masal okumuş. Sema abla masalı dinlerken çok mutlu olmuş.
1: Oh be, yaşasın.
0: O günden sonra Agah dede Sema abla hep masal okumuş, öyküler anlatmış. Ama Sema abla bunları dinlerken zaman zaman uzaklara dalıp gidiyormuş. Agah dedenin de aklına bir fikir gelmiş.
1: Ne gelmiş?
0: Ben bu anlattığım öykülerden Sema'ya sorular sorayım. Bir yarışma yapalım. Sema soruları bilip yarışmayı kazanmak için öyküleri can kulağıyla dinler. Böylece kafası dağılmış olur diye düşünmüş.
1: Harika fikir.
0: Evet, işte dikkat öyküleri böyle çıkmış ortaya.
1: Peki ya dikkat balonu?
2: Allah'ım sen yardım et, kayalıklara çarpacağım.
3: Ah be Sema, nereye gittin kızım?
4: Baba, balonu olabildiğince dengede tutmaya çalış.
3: Sema kızım, ne yapıyorsun?
4: Baba, Ömer abiyle aramızda en az 10 metre var. Ve rüzgar çok hızlı. Hızla kayalıklara doğru sürükleniyor. Biz onu yakalamadan o kayalıklara çarpmış olacak.
3: Allah korusun. Kızım ama bu durumda...
4: Baba, bu ipi eğer karşı balona atabilirsek... ipin uzunluğu aradaki mesafeyi kapatacaktır.
3: Kızım bu çok tehlikeli. Eğer ipin ucundaki kanca balona takılırsa balon delinir.
4: Ama denemezsek de kayalıklara çarpıp delinecek.
2: İmdat! Kayalıklara çarpıyorum!
4: Baba!
3: Peki kızım.
0: Sonra bir gün Sema abla televizyonda bu balonları görmüş. Çok hoşuna gitmiş. Agah dede de onun neşesi yerine gelsin diye kızını hemen buraya getirmiş. Sema abla balona binince çok mutlu olmuş. Her gün binsem sıkılmam demiş.
1: Ben de.
0: Ben de. İşte bunu duyunca Agah dede bir karar vermiş.
1: Neymiş?
0: Şehirdeki her şeyi satıp buradan bir ev ve bir balon almak. Ve bu balonla her gün çocukları uçurup onlara hikayeler anlatmak.
1: Yani Sema ablayı mutlu edebilmek için mi başlamış her şey?
0: Evet, ama sonra tüm çocukları mutlu etmek için devam etmiş.
1: Çok güzel. Dikkat balonunu çok seviyordum. Ama bu hikayeyi duyduktan sonra daha da çok sevdim.
0: Ben de öyle.
3: Sema, kızım çok dikkatli ol.
4: Tamam baba.
3: Rüzgarı iyice hesapla. Kancanın ağırlığından emin ol. Fırlatırken bizim balona, düşerken Ömer abinin balona çarpma ihtimali var. Allah'ım sen yardım et.
4: Hay Allah, tutturamadım. Bir kez daha deneyeceğim. Ömer abi!
2: Efendim Sema!
4: Kancayı tekrar atacağım. Sepetin ucuna gel. Eğer yakalama şansın olursa yakalamaya çalış.
2: Tamam Sema. Allah sizden razı olsun.
0: Evet. Şimdi sıra geldi dikkat yarışına. İlk sorunuz geliyor. Sema abla balonu ilk kez nerede görmüştü?
1: Televizyonda.
0: Doğru. Tebrikler. Bir puan senin oldu.
1: Aa, şuna bakın. Diğer balon kayalıklara çarpmak üzere.
0: Allah'ım sen yardım et.

0: Oh, çok şükür takıldık anca.
1: Baba, acil frenle. Dümeni terse çevir. Diğer balonun sürüklenmesini durdurmalıyız.

0: Allah hepinizden razı olsun.
1: Cümlemizden Ömer. Bu sana ders olsun. Balonun bakımlarını ihmal etme.
0: Etmem Agah dede. Bir daha asla etmem.
2: Siz ne yaptınız bakalım çocuklar?
3: Dikkat balonunun öyküsünü dikkat öyküsü olarak anlattım ben.
4: Öyle mi? Harika fikir.
5: Hem rapor...

0: montaj yaptık hem yarıştık.
1: Soruyu da sen doğru bildiğin için bizden balon maketi ve rozet kazandın.
0: Böylece artık sen de dikkat balonu ailesinin bir üyesi oldun. Teşekkürler. Balonun önünde sizin dördünüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim?

0: 밥 날개 챗피슛.
1: 오, 대세네 매슈로 올드.
0: 부킵.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: En güzel fotoğraf.
1: Dikkat. Hı. Başla. Tamam.
2: Hadi bakalım. İlk kim bulacak?
3: Bekleyip göreceğiz babacığım.
4: buldum.
2: Aferin Zeynep.
5: Ne aferini babaya? Kabak gibi ortadaymış. Boş yere aradık durduk.
2: Aşırı hırs yaptığımızda gözümüzün önündeki fırsatları teperiz. Akıllı insan hedefine sakince ilerler.
1: Evet Zeynep, fotoğraf makinesini sen kazandın.
4: Neler çekeceksin bakalım kızım? Su altı fotoğrafçılığı yapacağım anneciğim. Allah'ın su altında yarattığı mucizeleri çekmek istiyorum.
5: Olmaz.
4: Niyeymiş?
5: Saçma. Kim suyun altında fotoğraf makinesi kullanır ki? Saçma. Kim demiş o balığın fotoğrafı çekilmez diye? Bal gibi de çekerim arkadaş. Tabii.

0: Öyle işte. Fotoğraf makineleri suyu sevmez. Abi.
1: Aman dayıcım, sanki sen çok anlıyorsun fotoğrafçılıktan.
0: Sen gibi de konuştuğunun farkında mısın çocuk? Ben Türkiye'nin en iyi doğa fotoğrafçısıyım. Birincilik ödülüm bile var.
2: Gerçekten mi dayı?
0: Baktım, karşımda kocaman bir aslan. İşte hayatımın fırsatı dedim. Allah'tan fotoğraf makinem yanımdaydı. Hemen aldım elime. Ürkütmeden aslana yaklaştım. Aslan da bana doğru geliyor. Tabii.
2: Korkmadın mı?
0: Ne korkacağım ya. Sonuçta aslanlar da bir tür kedi. O benden korksun. Tabii.
3: Dayıcığım, sonra?
0: Sonra aslanla burun buruna geldik. Aramızda 30 santim ya var ya yok. Aslan bir kükredi. Yer gök inledi. Tabii bende zerre korku yok. Bastım deklanşöre, çektim fotoğrafını.
2: Vay canına.
0: İşte o fotoğrafla Türkiye birincisi oldum. Ödül kazandım. Tabii.
1: Doğru mu dede?
4: Doğru ama eksik. Ödülü niye geri aldıklarını da anlatsana oğlum.
0: Gereksiz bir kural işte. Neymiş efendim? Doğa fotoğrafını doğada çekmek zorundaymışım. Evde otururken aslan çekemezmişim.
2: Evde aslan mı vardı?
0: Sayılır. Televizyonda belgesel izliyordum. Belgeseldeki aslanı çektim. Belgeseldeki aslan da aslan değil mi? Ne var yani? Görün bakalım. İstersem doğada da en güzel fotoğrafı ben çekerim. Tabii.
1: Neyle çekeceksin?
0: Tabii ki kendi makinemle.
1: Of ya, keşke tabletimi almasaydınız. Ben de harika fotoğraflar çekerdim.
5: Al bakalım. Sen de bizim makinemizle çek.
1: Yaşasın.
4: Sen ne çekeceksin?
1: Tabii ki uzaylıları. En harika fotoğraflar benimkiler olacak. Astronomi tarihine geçeceğim.
2: Ben de sana katılabilir miyim abi?
0: Gel yeğenim, boş işler peşinde koşma. Şampiyona katıl ki sen de şampiyon olasın.
2: Dayı.
0: Tabii. Önce hakemlerin ilgisini çekecek bir hayvan bulmamız lazım.
2: Ayı olur mu mesela?
0: Ayı mı? Nerede? Hani nerede? Hani nerede ayı? Kaç kurtar kendini yavuz.
2: Ayı vav demedim. Ayı resmi olur mu dedim dayı.
0: Ne? Düzgün söylesene çocuk. Ne telaşlandırıyorsun adamı? Ayı olmaz.
2: Peki ya aslan?
0: Aslan da olmaz.
2: Neden? Korkuyor musun yoksa?
0: Kim ben asla? Zeki dayın kimseden korkmaz ufaklık. Tabii.
2: Az önce belli oldu zaten.
0: O mu? Boşuma geldi ya. Neyse, bu kadar gevezelik yeter. Şöyle güzel, sevimli hayvanlar bul bakalım.
2: Şu kuş olur mu dayı?
0: Harika bir sanat eseri. Bununla kesin birinci oluruz. Ama iyice yakından çekelim.
2: Dur dayı. Yaklaşırsan kuş kaçar.
0: Saçma. Kuşlar fotoğraf çekilmeyi çok sever bir kere. Yanına gidersem poz verirler. Bak izle şimdi.
2: Of dayı, of.
0: Hay Allah. Bu kuş diğerlerine hiç benzemiyor.
2: Hangi diğerlerine?
0: Televizyonda gördüklerime.
2: Dayı.
0: Merak etme yeğenim. Şimdi süper zeki kuş yakalama tekniğine geçiyoruz.
2: Kuş kaçırma tekniği olmasın da.
0: Şakacı seni. İyi izle bak. Buraya ekmek kırıntıları koyuyoruz. Fotoğraf makinesini de kırıntıları görecek şekilde yerleştiriyoruz. Kabloyu deklanşöre takıyoruz. Buradan da kuşu gözlemliyoruz. Kuş gelince bu düğmeye basıyoruz ve yakın çekim fotoğrafımızla birinci oluyoruz. Tabii.
2: Harika bir plan bu.
0: Tabii yeğenim. Ne sandın?
3: Niye gidip kendi fotoğrafını çekmiyorsun?
1: Seni ıslanırken görmek daha zevkli olacak da ondan.
3: Boşa beklersin.
1: Şaka şaka. Ben uzaylıları çekeceğim. O yüzden gece çekmek zorundayım. Şimdilik sana yardım edebilirim.
3: Olur.
1: İstersen poşetle saralım makineyi. Islanmasın.
3: Etrafında poşetle nasıl çekmeyi düşünüyorsun acaba? Ha.
1: E nasıl yapacaksın o zaman?
3: Tabii ki bununla. Hadi yardım et bakalım.
1: Of abla. Hadi şu balıklardan birini çekelim de gidelim.
3: Olmaz. Özel bir balık arıyorum ben. Hı? İşte bu. Mersin balığı. Hı? Oh, oh, oh.
5: Şşş, dayı, sessiz ol.
0: Heh, ne oldu? Geldik mi? Şşş. İşte bu kadar. Şampiyonuz. Tabii.
2: Dayıcığım bir kontrol etseydik belki güzel çıkmamıştım.
0: İmkanı yok ufaklık. Zeki'nin planı tıkır tıkır işler. Sen merak etme. Akşama birinci biz olacağız. Tabii.
1: Of ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Saklanmışlar.
3: Hadi Yusuf acele et. Hakemleri daha fazla bekletmeyelim.
1: Olmaz abla. Bir uzaylı bulmadan yarışmayı kazanamam.
3: Uzayda milyonlarca harika şey varken uzaylı aramana gerek yok bence. Hı?
1: Ne var mesela?
3: Yıldızlar, takım yıldızları, hı? Galaksiler, gezegenler, daha neler neler.
1: Of ya, kararsız kaldım. Bunu mu çeksem? Yoksa bunları mı çeksem? Buldum. En iyisi bu.
3: Hangisi?
1: Tabii ki kutup yıldızı. Az macera yaşamadık onunla.
4: Mersin balığı Rabbimizin yarattığı harika canlılardan biri.
6: Maalesef nesli tükenmek üzere ve çok nadir bulunuyor.
7: Tebrikler Zeynep. Eşsiz bir fotoğraf bu.
0: O kadar acele karar vermeyin isterseniz. Daha diğer fotoğrafları görmediniz.
5: İyi bakalım, seninkini de görelim.
0: Yok anneciğim, en güzeli en sona saklayalım ya.
5: Tamam Yusuf, sen getir.
4: Kutup yıldızı demek, harika bir seçim.
6: Allah'ın kainata koyduğu düzen sayesinde yönümüzü kutup yıldızıyla bulabiliyoruz.
5: Geceleri kıbleyi bulurken de çok işe yarıyor.
7: Aferin Yusuf, senin fotoğrafın da harika.
0: Bu ikisi ikinci olabilir. Birinci fotoğraf burada. Tabii.
4: Demek bir sincap çektin.
0: Ha, ne? Sincap mı? Ne sincapı ya? Harika kanatlı bir kuş olacaktı. Ha, of ya, nasıl oldu bu? Sincap iğne yapmış. Bu sayılmaz.
6: Neden sayılmasın?
4: Bu da harika bir fotoğraf.
0: Cidden mi?
7: Evet. Sincaplar da Allah'ın yarattığı harika varlıklardır. Onların toprağa gömüp unuttukları tohumlar sayesinde binlerce ağaç yetişir.
5: Hele şunun güzelliğine bak.
0: O zaman kim kazandı?
5: Üçünüz de birinci oldunuz. Tebrikler.
3: Harika.
6: Allah'ın yarattığı harikalardan birini unuttuk. Onun da fotoğrafını çekelim.
0: Neymiş o?
7: Tabii ki ailemiz.

0: aldım. Harikaları kaçırdım. Güzellikler her yerde. Yerde, gökte ve denizde. Allah her şeyi yaratmış. Tam olsun. Karar ve dengede.
1: Süre doldu, hadi.
0: Amin.
2: Eyvah!

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

Hay Hak, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Sepetlere bakılırsa iş zamanı. Görev biraz uzakta galiba.

0: Aman Allah'ım, ne güzel meyveler.
1: Kaka, kaka.
0: Fakat küçük bir sorun var galiba.
1: Kaka.
0: Sorun varsa Hagu hemen bir çözüm bulur. Aa, olmadı sanki Hagu. Sıçramakla çözülmeyecek gibi. Öfkelenme Hagu. Aman! Yine düştün bak.

Ama çıkmıyor. Aman dikkat. Toplamaya gerek kalmadı. Kendileri dökülüyor. Palyaço mu oldun sen? Ne de çabuk sinirleniyorsun. Hago kesin daha iyi bir çözüm buldu. Aa, merdiven mükemmel bir fikir. Aferin Hago. Oluyor mu ne? Kocaman meyveler. Harika. Sepete girmeleri gerekmiyor muydu çocuklar? Yine olmadı Hago. Başka bir şey mi denesen? Çogu da tutturamadı. Evet, sepeti bir elinle tutman çok iyi fikir. Hago'nun yöntemi işe yarıyor gibi. Eyvah, bu sefer de Çogu'nun dengesi bozuldu. Tüh, bu yöntem de işe yaramadı. Bagu'yla Degu. Aha! Elbette ya. Bu iş birinin yardımı olmadan yapılamazdı. Çok güzel. Kocaman iki sepet meyve. Birlikte hep başarılısınız Gugular. Bilge Gugular'ın katkısı da tartışılmaz. Demek ki bazı işleri yaparken kendi başımıza yapmaya çalışmamalıymışız. Hem atalarımız ne demiş? Birlikten kuvvet doğar.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber.

0: Allah'ım inşallah bu sefer 5 lira atabilirim taşımı. Amin.
1: Sakin ol Sefa. Moralini yüksek tut Sefa. Kendine güven Sefa. Kendine güven.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın. Oh be.
2: Şükürler olsun. Sonunda.
1: Hadi bakalım Sefa. Geç artık şu beşleri.
2: Hay Allah. Çizgiye bastım.
1: Ah be Sefa. Çok yaklaşmıştın.
2: Of ya.
0: Erken sevindik erken. Erken sevindik, ondan oldu. İşi nihayete erdirmeden sevinmeyecektik.
1: Neyse kardeşim. Bir dahaki sefere yapacaksın. İnanıyorum sana.
0: Sıra sende Merve. Sen sekizlerdesin Merve.

0: Baksanıza ninenin yükü ağır.
1: Evet garip abi.
0: Siz oynayın, ben poşetlerini taşımasına yardım edip geleyim, olur mu?
1: Ama garip abi, bu sefer beşleri geçecektim.
0: Tamam Sefa, yine geçersin Sefa. Teyzeye yardım etmemiz gerek Sefa. Nine, nine dur dur. Nine yükün ağır, dur nine.
2: Eh işte, geldik benim fakirhaneye de.
0: Oho, komşu sayılırmışız nine. İki sokak yukarıda bizim evde.
2: Öyle mi? Pek memnun oldum. Allah senden razı olsun evladım.
0: Amin nine, cümlemizden nine.
2: Yoruldum. Vaktin varsa bekle de sana bir bardak hoşaf suyu ikram edeyim.
0: Allah, hoşaf suyunu da pek severim. İnşallah kayısıdır.
2: Bir bardak daha vereyim mi garip oğul?
0: Ziyade olsun nene. 4 bardak içtim, 4 bardak.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ben kalkayım artık.
2: Peki oğul. Garip.
0: Buyur nene.
2: Havva neneni unutma emi. Ara sıra ziyaretime gel. Bana arkadaşlık edersin.
0: Gelirim tabii nine. Gelmem bir de. Nine, yanlış anlamazsan senin kimin kimsen yok mu?
2: Yok oğul. Rabbim evlat nasip etmedi. Eşim göçtüğünden beri bir başıma kaldım. İşte bu bahçeyi ekip biçip götürüp pazarda satıyorum. Kendi yağımla kavruluyorum çok şükür.
0: Usta! Hacer anne! Hacer anne! Usta!
3: Destur garip! Ne oldu böyle? Ne telaş bu?
0: Usta! Havva nineye yardım edelim. Yardım etmemiz gerek ona. Yardım edebilir miyiz usta? Edelim usta, yardım edelim.
3: Dur garip. Sakince anlat hele. Bir Havva nine de kim? Neye yardım edeceğiz?
0: Komşumuz usta, komşumuz. 2 sokak ötede oturuyor.
4: Garip, tane tane anlatır mısın şu işi?
0: Şimdi...
5: Haydi bakalım heybeli tiyatro. Geldi yolculuk vakti.
4: Allah yolumuzu açık etsin.
3: Garip, sen evvela Havva ninenin evini bir tarif et. Ona bir uğrayalım. Sonra doğruca gösteri yapacağımız köye gideceğiz.
0: Tamam usta, tamam.
6: Yaşlılara

0: gelmiştir. Duyduk duymadık demeyin.
1: Hak dostum, hak! Hak kelamı edelim, gönlümüz bulsun huzur. Bu bir tiyatro oyunudur, mazur görüle edersek kusur. Gönlünden geçen konuyu heybemizin içine doldur. Heybeden hangisi seçilirse günün konusu da odur. Evet, bugünün konusu büyüklerimize sevgi, saygı oldu. Çok kıymetli bir konu bu. Yaşlılara sevgimizi, saygımızı esirgememeli. Onlara hürmette kusur etmemeliyiz.
2: Efendim, devirlerden bir devir, dönemlerden bir dönem, ülkelerden bir ülke, köylerden bir köy, hanelerden bir haneymiş. Bu hanenin içinde bir anne, bir baba, bir dede ve bir de çocuk yaşarmış. Günlerden bir gün evlerinde oturmuş yemek yiyorlarmış.
3: Ah, hay Allah, döküldü nimet.
4: Aman baba, biraz dikkatli olsana.
3: Kazara oldu kızım. Ben gidip üzerimi değiştireyim.
4: Ah baba, her gün yaşıyoruz bu durumu. Ben temizliyorum, sen döküyorsun. Ben yıkıyorum, sen kirletiyorsun. Ne yapmalı acaba?
5: Aslında benim aklımda bir fikir var hanım. Bak şu masanın üzerindeki örtüye. Sen bu örtüyü yemek yerken neden seriyorsun?
4: Muşamba olduğu için üzerine bir şey dökülse de kolayca siliniyor.
5: Hah, gördün mü ya? İşte biz de baban için böyle kolayca silinecek şeyler diksek.
4: Harika fikir.
5: Yastığını, yorganını muşamba yaparız.
4: Kıyafetini, pijamasını bile muşambadan yaparız.
1: Muşamba kıyafet giyilir mi? Muşambanın üzerinde yatılır mı hiç?
5: Ne yapalım oğlum? Her yerin kirlenmesi daha mı iyi?
1: Ama rahat edemez ki dedem.
4: Bu şekilde de biz rahat edemiyoruz evladım.
5: Doğru. Hanım, ben en iyisi yarın sabahtan çarşıya gideyim. 10 arşın muşamba alayım. Güzelce kesip biçip yapalım ne gerekiyorsa.
4: Tamam.
1: Baba dur. 10, 20. Yarın çarşıya gittiğinde benim için de 20 arşın muşamba alır mısın?
5: Sen ne yapacaksın oğlum 20 arşın muşambayı?
1: Yaşlandığınız zaman sizin oturduğunuz koltuğu, yatağınızı, yorganınızı kaplayacağım. Hatta kıyafet ve pijamalarınızı dikeceğim.
5: Hanım, biz nasıl bir yanlışın içine girdik böyle?
4: Sorma bey. Az kalsın babamın kalbini bir daha onaramayacak şekilde kıracaktık.
5: Allah'tan evladımız bize güzel bir ders verdi de hatamızı erkenden fark ettik.
4: Evet, anne ve babamız bizi büyüttü, yetiştirdi.
5: Minicik bebekken eşyaları kırdık, kıyafetimizi yırttık, yemekleri döktük. Hiç gık demeden sevgiyle baktılar bize. Ama biz babamın döktüğü bir iki damla çorba yüzünden ne kötü fikirler düşündük.
4: Allah'ım sen affet. Bundan sonra babamın rahatı için ne gerekiyorsa onu yapacağım.
5: Sen mi ben mi hanım? Her hizmetine koşacağım. Hatta ne oturuyorum ki? Gideyim üzerini değişmesine yardım edeyim. Baba bekle, ben yardıma geliyorum.

0: Tebrikler çocuklar. Harika bir oyun çıkarttınız.
1: Usta, bu arada yarın havalineye yardıma gideceğiz değil mi?
0: Gideceğiz tabii ya.
1: Allah, ne iyi olur, ne iyi, ne iyi.
2: Biz de yarın ablamla bahçeyi bir güzel çapalarız.
3: Zararlı otları da yolarız ki ekip biçtikleri daha verimli olsun.
1: Ben de evin kırık dökük yerlerini onararım.
0: Ben de güzel bir tavuk kümesi yapayım diyorum.
1: Ay, havanine çok mutlu olacak. Ay, çok sevinecek. Allah, Allah hepinizden razı olsun.
3: Senden de garip, senden de.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selam.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Ha? İleride birileri var. Dikkatli sür baba.
1: Ha? Tamam. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
0: Bu taş ne böyle? Ne yapacaksınız bununla?
2: Ne mi yapacağız şey? Eymen bu taşın bir göktaşı olduğunu söylüyor.
0: Ne? Göktaşı mı? Evet, göktaşı. Dün gece pencereden dışarı bakarken büyük bir ışığın yere doğru indiğini gördüm. Sabah buraya geldiğimde ne göreyim? Şu karşıdaki bahçenin içinde duruyor. Peki şimdi ne yapıyorsunuz?
2: Bahçeye götüreceğiz. Babam traktörle gelip alır.
0: Dokunabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: Çok heyecan verici.
2: Daha önce hiç göktaşı gördün mü?
0: Hayır. İlginç bir taş gerçekten.
1: Göktaşı olduğuna bir aile inanmışlar. Haydi hayırlısı bakalım.
2: Fazla zaman kaybetmeyelim.
3: Evet evet, hemen götürelim.
0: Ben de size yardım edeyim.
3: Tamam, hadi o zaman.
2: Dikkat edelim de parçalanmasın.
1: Vay Allah, bu iş uzun süreceğe benziyor. Ben en iyisi park edecek bir yer bulayım.
4: Of, yorulduk.
2: Teşekkür ederiz. Bu arada ben Eymen.
0: Ben de Murat.
2: Amcamın kızı Esra.
0: Memnun oldum. Peki bu taşı ne yapacaksınız?
2: Onu...
3: Düşüyor.
2: Olamaz. Parçalandı.
0: Yazık oldu.
2: Aslında biz bir roket yapmıştık.
0: Nasıl yani? Bildiğimiz uzaya gönderilen roket mi?
2: Roketi Ay'a göndereceğiz. Bence hala işe yarar. Bu taşı evdeki karbonatlı karışımın içine koyarsak roketimizi Ay'a götürecek yakıtı elde edebiliriz.
0: Bunu yakıt olarak mı kullanacaksınız?
2: Evet, roketin yakıtı göktaşından başka ne olabilir ki?
0: Babam motor ustası. İsterseniz ona bir soralım.
2: Harika, hadi soralım.
0: Baba, roketlerin yakıtı göktaşı mıdır?
1: Yani şimdi aslında...
3: Bizim göktaşının aynısı.
2: Nasıl yani? Bu kamyon göktaşı mı taşıyormuş?
3: Ben de anlamadım.
0: Sizin bulduğunuz taş göktaşı değil, mermer olmasın?
4: Mermer mi?
0: Hatırladım. Gelirken bir mermer fabrikası görmüştüm.
2: Oysa göktaşı bulduk diye çok sevinmiştik.
3: Şimdi roketi de uçuramayacağız.
1: Çocuklar, üzgünüm ama roketin yakıtı göktaşı değil.
4: Mermer mi?
1: Mermer de değil. Roket farklı bir yakıtla çalışır.
2: Biz şimdi roketi boşuna mı yaptık?
1: Üzülmeyin. Roketinize teker takıp yürüyen roket yapabilirsiniz. Bu daha ilginç olur. Ne dersiniz?
3: Bu çok güzel bir fikir.
2: Teşekkür ederiz amca.
1: Murat, hadi biz yola devam edelim.
0: Gidelim ama önce bir işim var. Biz hacca gidiyoruz. Bunları size hediye etmek istiyorum. Baktıkça bize dua edersiniz.
4: Teşekkür ederim.
0: Gidebiliriz.

0: Şurada biraz durup dinlenelim, ne dersiniz? Geceyi burada geçirebiliriz.
1: Etrafı bir kolaçan edeyim.

0: بابا بابا Şuradaki kayanın üzerinde bir resim var. Kabe'ye benziyor değil mi baba?
1: Aa evet, gerçekten andırıyor.
0: Ama bir eksik var. Çok güzel oldu. Zemzem, seni unutur muyum hiç? Şimdi tam oldu.
1: Çok güzel oldu. Zemzem de var.
0: Onsuz olur mu baba? Baba, bak bu taşları sabah buldum. Renkleri mavi ve yeşil.
1: Gök taşı olmasın.
0: Vay!
1: Çakmak taşlarını birbirine vurursan böyle kıvılcım çıkarır.
0: Değerli bir taş o zaman. Dünyanın en değerli taşıdır belki de.
1: Dünyanın en değerli taşı... Hacerül Esved taşı.
0: Aa evet tabii ya.
1: Bak Zemzem de biliyor Hacerül Esved'i.
0: Burası. Hacerül Esved siyah taş anlamına gelir. Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken Hacerül Esved taşını yerine koymuştur. Baba, sen gördün mü Hacerül Esved'i?
1: Bir kere gördüm.
0: Neden bir kere? Kabe'ye gidince istediğimiz kadar göremez miyiz?
1: Kabe'nin etrafı genellikle çok kalabalık oluyor.
0: Bu kadar yol gidiyoruz. Görmeden gelirsek üzülürüm.
1: İnşallah görebiliriz. Ama yakından göremezsek selam veririz.
0: Selam mı?
1: Evet. Buna istilam denir. Tavafa başlamadan önce Allah'ım, niyet ettim senin rızan için tavaf yapmaya. Bu tavafı bana kolaylaştır ve benden kabul eyle diyerek niyet edilir.
0: Her ibadetten önce olduğu gibi niyet etmek gerekli. Anladım.
1: Kabe'ye yaklaşınca metafın seslerini duyarsın.
0: O ne demek baba?
1: Metaf, tavaf yapılırken dönülen alanın adı. Duaların, terbiyelerin sesini duyarsın orada.
0: Lebbek, Allahümme lebbek.
1: Hacerül Esved Kabe'nin köşesinde. Onun bulunduğu yer tavafın başlama noktasıdır.
0: Ben her yerden başlanabilir sanıyordum.
1: Hacerül Esved taşını solumuza alırız. Niyet ederiz, sağ elimizi kaldırır selam veririz. Tavafa başlarız. Vakit bayağı geç oldu.
0: Benim de uykum geldi. Zemzem ne zamandır uyuyor?
1: Biz de uyuyalım artık. Şuraya bak.
0: Bu neydi şimdi? Göktaşı mı yoksa?
1: Hayır oğlum, sadece yıldız.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ya canımın içi, ne güzel de resmetmiş bizi. Cemre! Cemre! Kardeşim! Kardeşim, iyi misin?
1: Ah abi, iyiyim gördüğün gibi. Sadece sana küslük yapmaya çalışıyorum.
0: Oh, çok şükür. Küslük mü? Ama neden?
1: Çünkü beni beklemedin.
0: Hay Allah, bir şey için mi sözleşmiştik?
1: Sözleşmedik ama resimleştik. Ben seni resimledim ama sen bana cevap...

0: Aa, yaptığın resmi gördüm. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Hı.
1: Resmime cevap vermedin abi.
0: Ama ben soru görmedim Cemre. Bu resimde bana soru mu sordun? Aa, soru işareti.
1: Bak, sormuşum işte.
0: Ne diyor peki burada?
1: Sevgili abicim, seni çok seviyorum. Beraber bisiklet sürebilir miyiz?
0: Aa.
1: Bunu anlamayacak ne var abi? Okuma yazman var. Görmen anlaman da var abi.
0: Ya ben senin aklını seveyim. Ben de ne arasın o kadar akıl Cemre'cim? Bisiklete binersek barışır mıyız?
1: Bisiklete binmek benim sorumun cevabı. Küslüğümü geçirme.
0: Hay Allah, küslüğünün geçmesi için ne yapabilirim?
1: Bana yazmayı öğretebilirsin.
0: Bunun için biraz daha vaktin var.
1: Peki, yarın öğrenebilir miyim?
0: Hayır, biraz daha sonra öğreneceksin Cemre.
1: Sonra ne zaman oluyor abi?
0: Okula başladığında okumayı da yazmayı da güzelce öğreneceksin kardeşim.
1: O zaman küslüğümüz hiç geçmeyecek abi.
0: Aa, sen bana öğretebilirsin.
1: Neyi?
0: Senin resimlerini görüp anlamayı.
1: Aa, bu harika bir fikir. Resimle yazışmak istiyorsun. Çok haklısın. Çünkü başka türlü haberleşemeyiz.
0: Resim yazısı tabii en etkili haberleşme yöntemi.
1: Evet öyle. Ne yazıyor burada? Söyle bakalım.
0: İki el görüyorum.
1: İki el görüyorsun ama aslında ne yazıyor? Tebrikler.
0: Ah, bildin mi?
1: Hayır abi, resimde tebrikler yazıyor. Resim yazısı öğrenmek istediğin için seni tebrik ediyorum abi.
0: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Bu resimde ne yazıyor peki?
0: Sevgili abi, beni salıncakta sallar mısın?
1: Burada soru işareti görüyor musun?
0: Evet, bu bir soru değil.
1: Yüzümü görmüyor musun abi? Gülüşlü bir yüz. Salıncakta sallanmayı çok seviyorum yazıyor burada.
0: Tam söyleyecektim. Çok güzel çiçek. Neden siliyorsun?
1: Çünkü çiçek çizmiyorum abi.
0: Silme ya. Şahane oldu domatesler.
1: Of abi, bunlar domates değil. Ver kağıdımı abi.
0: Al tamam, ama gerek yok bence. Bu çok güzel olmuş.
1: Aa, yapraklar da silindi.
0: Ay, ne yaptın Cemre?
1: Üzülme abi, daha güzelini yaparım.
0: Zaten güzeldi Cemre. Mükemmel yapman gerekmiyor. Doğru yapman yeterli.
1: Ben hem doğru hem güzel yapmak istiyorum ama.
2: Dünyanın en güzel manzarası. Kardeşlerin birlikte keyifle vakit geçirmesi. Maşallah.
0: Harika çiziyorsun kardeşim. Silgiye ihtiyacın yok.
1: Lütfen silgimi verir misin abi?
2: Maşallah da dedim ama.
0: İki çizip bir siliyorsun. Çok vakit kaybediyorsun kardeşim.
1: Sen kağıdımı alıyorsun, silgimi alıyorsun. Bu yüzden vakit kaybediyorum.
2: Selamun aleyküm çocuklar.
1: Aleyküm selam dede.
2: Hayırdır çocuklar? Neyi paylaşamıyorsunuz bakalım?
1: Vakti paylaşamıyoruz dede. Abim bana vakit vermek istemiyor.
0: Vakit veriyorum ama kullanmıyor.
2: O ne demek Çelebi?
0: Cemre bana resim yazısını öğretiyor ama yaptıklarını beğenmeyip sürekli siliyor. Hiç ilerleyemiyoruz.
1: Güzel yapmak istiyorum dede.
0: Ben de diyorum ki önemli olan doğru yapman, güzel yapman değil.
1: Güzel yapmak benim için önemli ama.
2: Güzel yapmak elbette önemli Cilcime. Ama öğrenmek bir süreç. Başlangıçta yaptıkların düzgün olmayabilir. Yaptıklarını sürekli silersen hevesin kırılır. Kendine zaman ver ve biraz da hata yapma hakkını tanı.
1: Nasıl?
2: Sen şimdi dikkatle çizmeye devam et. Biraz da sabırlı ol. En ufak bir hatada yaptıklarını silme. Sonraki sayfalara gelince bir bakacaksın ki... İlk sayfadan son sayfaya kadar ne kadar ilerlemişsin. Çizimin ne kadar güzelleşmiş.
1: Ya! Ay nasıl güzelleşecek acaba? Hemen başlıyorum.
0: Son sayfanı görmek için sabırsızlanıyorum Cemre.
1: Üzgünüm abi ama sabretmelisin.
0: Güzel yapmak doğru yapmak kadar önemli mi dede?
2: Allah güzeldir.
0: Güzeli sever.
2: Hay yaşa.
0: Dede, Cemre bir de hattatların yaptıklarını görse ben de öğreneceğim diye tutturur.
2: Hakkın var evlat. Neydi o sanatın adı? Söyle bakalım.
0: Hüsni hat.
2: Ne demek biliyor musun?
0: Ne demek?
2: Yazının güzeli demek.
0: Çok mantıklı.
2: Ecdat güzel yazı yazma sanatına o kadar önem vermiş ki. Mesela Nur Osmaniye Camii'nin vakfiyesinde güzel yazı dersinin verilmesi şart koşulmuş.
0: Ya bu camide çok güzel kitabeler vardır o zaman.
2: Olmaz mı? Gidelim evlat. Hadi bismillah.

0: Vay, kocaman.
1: Evet, heybetli bir cami. İstanbul'un en büyük kubbeli camilerinden biri.
0: Aa, bu minareler biraz değişik.
1: Dikkatin fevkalade evlat. Minarelerin külahları taştan. Ayrıca alemleri de taştan.
0: Aa, evet. Avlunun şekli de değişik dede.
1: Hakkın var. At dalı şeklinde avlusu olan tek camidir burası. Her dönemin kendine özgü mimarisi vardır evlat. Geçmişin birikimi ve geleceğin öngörüsüyle pek çok yeniliği göreceğimiz bir cami Nur Osmaniye.
0: Ne zaman yapılmış peki dede?
1: Nur Osmaniye Camii 1. Murat zamanında 1748 yılında yapılmaya başlanmış. 3. Osman zamanında 1755 yılında tamamlanmış.
0: Adını Sultan Osman'dan alıyor demek ki. Neden Osmaniye değil de Nur Osmaniye peki?
1: Onu da sen bulacaksın.
0: Muhteşem! Daha önce renkli camları olan bir cami görmemiştim.
1: Caminin farklı pek çok özelliğinden yalnızca biri.
0: Aa, oynar sütunlar. Kuşkonmaz Camii'nde görmüştük.
1: Mimar Sinan'ın muhteşem dehasının örneklerinden biri.
0: Yapının kayıp kaymadığını anlamak için değil mi?
1: Evet.
0: Aa, bu yazılar muhteşem dede. Ve de ne kadar uzun bir yazı.
1: Kubbeyi çevreleyen kuşak yazısında Fetih suresinin tamamı yazılı.
0: Kim bu Hattat dede?
1: Hattat Mumcuzade Mehmet Efendi. 29 ayetin tamamını tek kuşağa sığdırmış. 11 metre yükseklikte ve 115 metre uzunlukta bir yazı bu evlat. Bu uzunlukta kesintisiz yazılmış ilk ve tek örnek.
0: İnanılmaz. Dede, bu cami ışıl ışıl. Başka hiçbir camiye benzemiyor. Renkli camlar yüzünden mi?
1: Bir düşün bakalım. Nur Osmaniye adının sırrı da senin sorunun cevabında saklı.
0: Pencereler. Ne kadar çok pencere var.
1: Nur Osmaniye cami 5 sıra halinde tam 174 pencereyle aydınlatılıyor evlat.
0: Nur Osmaniye. Adının sebebi bu aydınlık. Osman'ın ışığı demek.
1: Hay yaşa.
0: Aa, pencerelerin üstündeki levhalarda da Allah'ın isimleri yazıyor dede. Esmaül Hüsna.
1: Aferin.
0: Şimdi dede, bu camiyi yaptıranın da yazı dersini şart koşmaya hakkı var. Yani dede, talebeyi caminin içine saldık diyelim. Şu aşağıdan baka baka besmele çekip başlarlar yazmaya. Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört halife pencerelerin oraya geldiler miydi?
1: Dur çocuk, güldürme beni.
0: Kubbenin etrafından da Fetih suresiyle dolanıp, sadakallahu lazim deyip hattat çıkarlar.
1: İlahi çocuk.

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Gezegen Mavisi.
1: Rengarenk ışıklar.
2: Çok güzeller.
1: Işıklar sanki gökyüzünde dans ediyor. Ne kadar güzel yaratılmışlar.
3: Bu nasıl olabilir öğretmenim?
4: İncilerim, kuzey ışıkları tıpkı yıldızlar gibi gökyüzünü süslemek için yaratılmış. Güneşten gelen ışıklar, dünyamızın etrafını saran atmosferdeki gazlarla çarpışınca da muhteşem renkler oluşuyor.
3: Ama nasıl farklı renklerde oluyorlar? Bakın, mavi, mor, yeşil ve kırmızı.
4: Güzel soru Puf. Bu renkler hangi gazlarla çarpıştıklarına göre değişiyor.
1: Yeryüzü gibi gökyüzü de sırlarla dolu.
5: Aa, bir tane daha dünya var. Yuvarlak ama rengi kızıl.
4: O dünya değil, Mars gezegeni. Güneş sistemimizde dünyadan başka gezegenler de var incilerim.
3: Keşke onları yakından görebilsek.

0: uzaya çıkamayız. Ama mercan ya da gezegen vadisi var.
1: Öğretmenim, lütfen gidelim, gidelim.
2: Lütfen gidelim, lütfen.
3: Lütfen.
0: Peki incilerim, hadi gezegen vadisine gidiyoruz.
3: Yaşasın.
2: Oo, şahane görünüyor.
0: Burada gezegenleri daha yakından tanıyabilirsiniz incilerim.
4: Hatta bir uzay roketine bile binebilirsiniz.
3: Yengeç!
4: Astronot yengeç.
0: Demek bu kez gezegen vadisinde işe başladın yengeç.
4: Bu vadi çok eğlenceli. Buyurun rokete binin. Gerçekte uzaya çıkamasak da bu vadide uzayın maceralarını yaşayabilirsiniz.
3: Yaşasın!
4: Üç, iki, bir ve uçuyoruz.
5: Neler oluyor?
0: Uzayda yer çekimi yoktur incilerim. O yüzden böyle uçuyoruz.
4: Ve karşınızda Merkür gezegeni. Güneş'e en yakın gezegen Merkür'dür.
1: Şu parlak gezegene bakın.
0: Venüs en parlak gezegendir incilerim. Ve diğer gezegenlerin tersi yönünde döner.
4: Sıkı tutunun! Venüs'ün üzerinden geçiyoruz!
3: Hey!
6: Şurada işte dünya! Mavi boncuk gibi ne kadar güzel! Allah'ın tüm canlılara armağanı gibi!
4: Dünya, güneş sisteminde yaşamın var olduğu tek gezegen. Dörtte üçü sudan, dörtte biri karalardan oluşur.
1: Dünya balıkların gezegeni!
0: Kıpır! Dünya sadece balıkların değil, tüm bitkilerin, insanların, hayvanların da evidir.
1: Ah! Şuradaki kızıl renkli gezegen Mars!
4: Doğru! Bildin Lila! Kızıl gezegen Mars! Güneş

yine sıra geldi bak. Rüzgarlı ve güneşe en uzak.

0: yolculuk bir harikaydı.
1: Benim biraz başım döndü.
2: Kolay değil. Gezegenleri gezdik ve öğrendik.
1: Merkür, Venüs, Dünya, şu da Mars, hepsi dönüyor.
3: Dinleyen.
0: Lila oyuncak günü için kaplan getirmiş. Hayırlı günler kaplan.
1: Ben fil. Ben de ayıcığımı getirdim.
4: Ben de ineğimi getirdim.
5: Açılın açılın. Ben de timsah getirdim.
6: İncilerim, herkes oyuncağını getirmiş. Çeşit çeşit hayvan dostlarımızın oyuncakları.
1: Nasıl bir oyun oynayabiliriz öğretmenim?
6: Buldum. Bahçemiz orman olsun.
5: Biz de hayvanlarımızı besleyelim. Mesela benim timsahım yosun çorbasını çok sever.
6: Timsahların yosunlardan hoşlandığını sanmıyorum Kıpır. Çünkü onlar etçil hayvanlar.
4: Nasıl yani öğretmenim? Yosun çorbasını kim sevmez ki?
6: Sütlaç, bazı hayvanlar etçil, bazıları otçuldur. Bazıları ise hem etçil hem de otçuldur.
1: Kafam çok karıştı.
6: İncilerim, o zaman hep birlikte ormanımızı yapalım. Öğrenelim.
4: Adını da İnci Mercan Ormanı koyalım.
7: Çok güzel bir isim oldu. İnci Mercan Ormanı.
6: Güçlü ve Kıpır, 10 tane yosun demeti getirin. Ben de sınıftan diğer hayvan oyuncaklarını getireyim. İnci Mercan Ormanımızda çeşit çeşit hayvanlar olacak.
1: Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Burada başka kalmadı.
5: Dört demet de ben.

0: Ormanda hava çok güzel.
1: İyi ki hayvan dostlarımızı beslemeye geldik.
2: Aa, bir ses duyuyorum. Acaba kimin sesi?
3: Bu maymun sesi. İşte ağacın dalında.
4: Maymun kardeş, köfteye hayır demezsin sanırım. Buyur.
2: Maymunlar otçuldur. Meyveleri çok severler güçlü.
0: Özellikle muz. Kaç muz versek acaba?
2: 3 tane muz yeterli. Çok acıkmış görünüyor.
0: 1 muz.
1: 2 muz daha. İşte 3 muz. Afiyet olsun maymun kardeş.
3: Ayıcığın sesi.
4: Ayılar ne yer ki?
2: Ayılar hem etçi hem otçuldur. Meyve yemeyi de çok severler.
1: Et yemeyi de. Kaplanım acıkmış.
4: Biliyorum, biliyorum. Kaplan kardeşler et yer. Al kaplan kardeş, sana 3 tane köfte.
0: 3 tane de burada. 6 tane köfte.
5: İneğim acıkmış. İnekler ot yemeye bayılır.
3: İşte bir balya ot.
5: Ve bir balya daha. 2 balya ot. Afiyet olsun ineğim.
3: Yengeç. Bence yosun çorbası yer.
0: Ay! Oyuncak çorbayı mı içti?
2: Hayır Puf. Sanırım yengeç oyuncak değil.
6: Ellerinize sağlık dostlarım. Yosun çorbasına bayılırım.
3: Yengeç, bugün çalışmıyor musun?
6: Arada yengeçler de dinlenmeli küçük dostum. Bugün tatil günüm. Sizi ziyarete geldim ve muhteşem oyununuzu gördüm. Eşlik etmek istedim.
2: Hoş geldin yengeç. Etçil ve otçul hayvanları öğreniyoruz biz de.
6: Filler. Bol bol ot yer. Elmayı da severler. İşte 4 elma.
2: 2 tane de bende var. Toplam 6 elma.
5: Tavşanlar çok ama çok sevimlidir. Havucu çok severler.
1: Yani tavşanlar otçuldur. Al bakalım tavşan kardeş, 2 havuç.
5: 2 tane daha ve toplam 4 havuç. Afiyet olsun.

0: ve oyunumuz bitti.
1: Bunu da alayım. Müsaadenle maymun kardeş, muzları da alayım. Ayı kardeş, köfteleri de alayım.
2: Ne yapıyorsun yengeç?
1: Oyuncaklar bu güzelim yiyecekleri yiyemez ki. Toplayıp kendimize sofra kuralım diyorum.
0: Harika bir fikir.
2: Muzlar benim.
3: Ben etçinim, köfteler benim.
4: Ben hiç ayırt edemem.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığın

0: ya Bera?
1: Kardeşlik. Güneş tepeyi aşmış, saat öğleni geçmişti. Hilal şeklindeki koyun sağ ucunda büyük taşlardan yapılmış, ortasında yol olan bir iskelede dolaşıyordu kardeşler. Denizden yansıyan ışık parlamaları gözlerine çarpıyordu. Onları izleyen tek canlı, koca ağızlı bir martıydı.
2: "Hey, merhaba!"
1: diyerek selam verdi Ayla ona. Cevap gelmedi tabii. Üzerinde yürüdükleri şeyin adı dalga kıranmış, dalga kırıyormuş. Bera'nın aklında kalan buydu en azından. Anne ve babaları Hilal'in ortasına doğru bir yerde, sahilde oturuyorlardı. Aslında kaldıkları pansiyon yakınlardaydı ama çocuklar kamp yapalım deyince herkes çok sevindi bu fikre. Karar verildi, kamp kuruldu. Mangal

0: da et bile yapıldı. Dalga kıranın ucuna kadar gidip döndüler. Denize girmek ikisinin de aklından bile geçmiyordu. Anne ve babalarına söz vermişlerdi çünkü. Onlar yoksa su da yoktu. Şimdilik yani. Dönüş yolunda martı yoktu. Gitmişti. İskele bitince önce toprak yol, sonra da ormanın girişi başlıyordu. Bir kaplumbağa yönünü araçlara doğru çevirmiş, tek başına yürüyordu.
1: Evi ormanda galiba.
0: Bu cümle Ayla'ya aitti. Bera tosbağadan kafasını kaldırdı. İleriye baktı ve
2: "Hadi götürüp bırakalım."
0: dedi. Bu fikir aklına yatmadı Ayla'nın.
1: Ya başka yere gidiyorsa?
0: Sonra kararını açıkladı.
1: Götürmeyelim ama izleyelim. Bakalım evi neredeymiş. Hem de severiz.
0: Bera'ya göre güzel bir fikirdi bu. Böyle zamanlarda zihni ne kadar da farklı çalışıyor diye aklından geçirip övündü kardeşiyle. Minik arkadaşlarını takip ettiler bir süre. Geldikleri iskelenin ufkunda güneşi görebiliyordu Bera. Akşam olmasına daha vardı ama çok da yoktu. Sol taraflarında ve bayağı uzakta olan ailesine baktı. Babasının yüzü ona dönüktü fakat tepki vermedi. "Bir şey konuşuyorlar herhalde," diye düşündü. Neyse, onları görebildiğine göre hala güvendeydi. En azından o öyle hissetti. Tekrar aileye döndüğünde biraz uzaklaşmış olduğunu gördü. Kaplumbağa da dahil herkes onu geçmişti. Kendi kendine güldü. Toplamda 30-40 adımlık yol hiç acelesi olmayan tosbağanın hızıyla bitmek bilmiyordu. Sonunda ağaçların toplantı yaptığı yere ulaşıldı. Uzaklara doğru ne kadar da çoğalıyorlardı öyle. Burası bir ağaç şehriydi resmen. Sarı toprak bitip rengarenk bitkiler başlayınca kaplumbağa durdu. Ayaklarını geri çekti ve gövdesinin üzerine bıraktı kendini. Nihayet gölgeye ulaşabilmişti. Kardeşler de bunu izlemişti.
1: "Şu an onu ters çevirsek bence iyilik yapmış oluruz,"
0: dedi Ayla. Bera anlam veremedi.
2: "Nasıl yani?"
0: açıkladı.
1: "Bayağıdır sıcakta yürüyor. Ayakları falan çok ısınmıştır."
0: Ve sonra
1: "Hadi gel göbüşünü serinletelim,"
0: dedi. Mantıklı konuşmuştu yine Ayla. İlk defa başına böyle bir şey gelen Tosba ürktü tabii başta. Gerçi göbek serinlemesi iyi gelmişti. Etraftan kuş sesleri duyuluyordu artık. Bir cırcır böceği herkesle tek başına yarışıyordu.
1: "Bazı hayvanlar abartmayı çok seviyor. Bu kadar bağırmasan ne var sanki?"
0: diyerek çıkıştı Ayla cırcıra. Cırcır uzun ve tiz bir Z harfiyle yanıtladı onu. Zamanla üstlerindeki ağaç dalları gökyüzünü daha da kapladı. Işık azaldı. Kaplumbağa yerdeki bir bitkiyi yerken kardeşler de onu izledi. Bera,
2: "Evi kim bilir nerede? Belki de İskele'de yaşıyordu, buraya gezmeye geldi,"
0: dedi. Ayla güldü buna.
1: "Doğru."
0: Bir çıtırtı duyuldu. İrkildiler. Sesin sahibi kimse bastığı dalı kırabilmişti. Demek ki ağırdı.
1: "Eyvah! Ya Ayysa?"
0: Ayla'ydı konuşan. Sessizce sormuştu. Hiç hareket etmediler önce. Ayıları dedeleri anlatmıştı.
3: "Onlar hayvanlar aleminin çok önemli sporcularıdır,"
0: demişti.
3: "Yüzmek, koşmak, tırmanmak her konuda iyidirler."
0: Eğer bir gün onunla karşılaşırlarsa ne yapmaları gerektiğini de anlatmıştı dedeleri. Önce sakince çevrelerine baktılar. Hiç hareket yoktu. Etrafı iyice taradılar gözleriyle. Kaplumbağa yaprağın yarısını bitirmişti bile. Neydi acaba sesin sebebi?
2: Bir şey yok galiba,
0: dedi Bera.
2: Hadi bizimkilerin yanına dönelim.
0: Geldiklerini düşündükleri yere baktılar.
1: Nereye gideceğiz?
0: Diye sordu Ayla. Her yerde benzer ağaçlar vardı. Bera kendinden emindi. Hatta biraz da ısrarcı. Onun söylediği tarafa doğru yürüdüler.

0: Önce yavaş, sonra hızlı. Adımları gitgide sıklaştı. Telaşlanmışlardı. Labirentte gibi hissediyorlardı kendilerini.
1: Hani yolu biliyordum. Eminim şu an nereye gittiğinden haberim bile yok.
2: Evet, şimdiye kadar toprak yola çıkmış olmamız lazımdı. Hadi senin söylediğin yere gidelim.
1: Artık ben de hatırlamıyorum ki. Durduğumuzda söylediğim yerdi işte.
2: Tamam, sakin olalım. Nereye gideceğiz onu düşünelim.
0: Kaplumbağayı bile unutmuşlardı. Halbuki onunlayken her şey ne kadar da sakindi. İki kardeş yüzlerce bitkinin arasında çaresizce dolaşıyordu. Bazen çalılar sıklaşıyor, ayaklarına sürterek acı veriyordu.
1: Ah, ayağım.
0: Çevresine bakarken devam etti konuşmaya.
1: Bu böyle olmayacak.
0: Hemen yakınlarındaki kocaman yaprakları olan bitki öbeğinden 5-6 tanesini kopardı. Üst üste koyup ayağını tam ortasına basarak sardı. Hatta kötü de olsa yumuşak bir dalla bağlamayı bile başardı. Bera da yaptı aynısını. Daha korunaklıydılar artık. Acaba bu ormandan nasıl çıkacaklardı? Dünyanın en komik ayakkabılarıyla yürüdüler tekrar. Akşam olmak üzereydi. Yürüdükleri yönün biraz ilerisinde, çevresinde bolca çalı olan su yolunu gördüler sonra. Sığ gibiydi. İyice çekilmiş olan cılız suyun üzerinde hareket görünmüyordu. Hangi yöne aktığını anlayabilseler, takip ederek denize varabilirlerdi. Bunu biliyorlardı. Babaları öyle öğretmişti.
3: "Su akar, denize varır,"
0: demişti. Kumsala ulaşabilirlerse, onlara da ulaşabilirlerdi. Bera yerden aldığı ufak dal parçasını suya attı. Başta hareket etmedi ama 30 saniye sonra düştüğü yerin daha solundaydı.
1: "Aferin, bu çok iyi bir hareketti,"
0: dedi Ayla. Bera konuşmadı fakat yaptığı şeyi kendi de beğenmişti. Attıkları dal kesinlikle sola gidiyordu. Doğruyu bulmuşlardı işte. Toprak yol görünmüştü ileride. Deniz'i de duyduklarını fark ettiler o an.
1: "Şükürler olsun,"
0: dedi Ayla. Bera da katıldı ona. İskelenin diğer tarafındaki sahile vardılar neşeyle. Başlarına geleni heyecanla anlattılar hemen. Çünkü aileden bir şey gizlenmezdi. Babaları,
3: "Böyle yerlere biz olmadan girmemelisiniz çocuklar,"
0: dedi. Güneş bugünlük de mesaisini bitirirken ayın hilal şekli görüldü. Bu kadar kamp macerası yeterdi. Kaldıkları yere yaprak ayakkabılarıyla döndüler. El yüz ayak yıkandı. Ve yataklara geçildi.
2: "Bugün artık bitebilir, yeterince korktum."
0: Ardından her gün yaptıkları gibi günü bir şiirle süslediler. Kaplumbağanın peşinden birazcık fazla gittik. Meğer tüm ağaçlar benzermiş, yolumuzu kaybettik. Sincap ayı ağaçlar kurbağa, ormanlar ayrı bir dünya. Ama biz hepsini aşarız, adımız Ayla.

0: professeur. Hein?
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Mucize her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Şimdi. Çekilin.
1: Aman. Az kalsın ağaç üzerime düşecekti.
0: Ben sana çekil dedim Hacıvat. Hiç mızmızlanma.
1: Yalnız...

0: Biraz erken söyledin. Düştükten sonra söyleyecektin.
1: Olur. Hazır mısın keçi? Şimdi. Çekilin.
0: Ne yapıyorsun Karagöz?
1: Sen demedin mi? Erken söyledin, düştükten sonra söyle diye.
0: Şakaydı o Karagöz, şaka.
1: İnsan sinirliyken şaka yapar mı yahu?
0: Of Karagöz, of. Neyse, hadi topla şu odunları da bir an önce gidelim. Akşam olacak neredeyse.
1: Topla mı?
0: Evet.
1: Topla.
0: Evet.
1: Ben.
0: Evet.
1: Sen.
0: Beygiri alıp eve gideceğim. Ne oldu ki?
1: Aa, ben sabahtan beri odun keseyim, odun kırayım. Beyefendi de eve gitsin.
2: Be?
1: Evet. Keçi haklı. Beygir Bey de boş boş durdu. Şimdi o da gidiyor.
0: Konuşturma beni Karagöz. İşin en önemli kısmını ben yaptım.
1: Yok ya. Ne yapmışsın? Söyle biz de bilelim.
0: Hangi ağaç sobaya uygundur? Hangi ormanın ağacı güzeldir? Hangi balta ağaç kesmeye uygundur? Bu işler hangi gün, hangi saatte yapılır? Hepsini ben söyledim. Biliyorsun ki her ağaç kesilmez Karagöz'üm. Isınmak için kesilen ağaçları bilmezsen doğaya zarar verirsin.
1: Ben ağaç kesmesem sen kışın bu bilgilerle mi ısınacaksın?
0: Asıl ben sana bunları söylemezsem sen nereden bileceksin ağaç nereden kesilir?
1: Ben olmasam sen var ya hiçsin hiç.
0: Asıl ben olmasam sen hiçsin.
1: Madem öyle bundan sonra herkes kendi yoluna.
0: Bana uyar. Yürü beygir.
1: Yürü keçi. Ya yürü dedim. Gidiyoruz keçi. Yürü. Zorluk çıkarma. Derdin ne yahu? Neden gelmiyorsun? Ha, doğru ya. Odunlar kaldı. Ah hacivat. Akıl bırakmadın insanda. Neymiş? Onsuz hiçmişim. Hadi oradan. Çok bilmiş seni. Sanki umrumda. Neymiş? Ben onsuz bir hiçmişim. Yahu ben kimle istesem konuşur, sohbet ederim. Çevrem insan dolu insan. Bir de sen. Evet.
3: Evet.
1: Aman, o da ne? Heh, işte geldi. Şimdi Bekir Efendi ile güzel bir sohbet ederiz. Vay vay vay vay tuzsuz efendi. Günün hayır, güneşin bol olsun.
3: Güzelce selam versene be.
1: Heh, harika. Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam da. Harika olan ne?
1: Böyle ters ters cevaplar ver bana.
3: Hayda. Niyeymiş o?
1: Hacivat da böyle ters ters cevaplar verirdi. Onu yokluğunu aratmazsın bana.
3: Yahu terslendiği için mutlu olan adam görmedim hayatımda.
1: Neyse. Hadi sohbet edelim.
3: Edelim Karagöz. Madem sıkıldın.
1: Konuyu ben seçeyim öyleyse. Malum. Senden çok şey bilirim.
3: Eyvallah. Buyur gözüm.
1: Eyvallah mı?
3: Evet.
1: İtiraz etmeyecek misin?
3: Yo. Neden itiraz edeyim?
1: Peki. Konumuz yiğitlik olsun. Çünkü ben senden daha iyiydim.
3: Hey!
1: İşte. İtiraz ediyor. Tıpkı Hacivat gibi.
3: Benim yiğit arkadaşım. Ne kadar mutlu oldum. Ne kadar mutlu oldum anlatamam.
4: Be.
1: Aynen keçi. Ben de şaşırdım. Adam hiçbir şeye itiraz etmiyor.
3: Neye itiraz edeyim yahu?
1: Hani her şeyin iyisini ben bilirim. En yiğit benim filan desene.
3: Niye diyeyim yahu? Ne güzel. Hem bilen hem de yiğit bir arkadaşım var.
1: Bu iş olmaz keçi. Ben alışık değilim böyle her şeye tamam diyen insanlarla sohbet etmeye. Bence de. Biz yavaş yavaş gidelim buradan. Hacivat gibi her şeye itiraz eden birini bulalım.
3: Ne oldu şimdi anlamadım ki. Güya deli bendim. Allah Allah.
5: Selamun aleyküm Hacivat.
0: Aleyküm selam Çelebi Efendi.
5: Üzgün ve kızgın görünüyorsun. Hayır olsun.
0: Yo, ne alakası var? ne üzülmesi, ne kızması, ne...

0: Neye? Kime? Nasıl?
1: Şu haline bak. Sinirden titriyorsun neredeyse.
0: Çok mu belli oluyor? Neyse. Yok öyle bir şey canım.
1: Hadi hadi. Bak, beygir bile onayladı dediğimi.
0: Ha? Onu sende mi anlıyorsun?
1: Yo, öylesine söylemiştim. Demek doğru ki heyecanlandın.
0: Aman Çelebi Efendi ya. Canım sıkkın zaten.
1: Tamam efendim, tamam. Kızma. Ne demişler? Derdini söylemeyen derman bulamaz.
0: O söz öyle değil ki.
1: Nasıl peki?
0: Yo. Öyleydi.
1: Ben kolay kolay yanılmam efendim. Hele hele atasözleri ve deyimlerde.
0: Karagöz olsa yanılırdı. Ben de düzeltir, bir güzel eğlenirdim.
1: Efendim?
0: Yok bir şey. Ben de kolay kolay yanılmam. Ne demiş atalarımız? Yanıla yanıla göl olur.
1: Damlaya damlaya olmasın o.
0: Olmasın ya.
1: Ne olmasın?
0: Neyse efendim. Bana müsaade. Yolluk yolunda gerek.
1: Yolcu yolunda gerek olacak o.
0: Of ya. Karagöz olsa hiçbir yanlışımı bulamazdı benim.
1: Karagöz belki de bulurdu da seni kırmamak için söylemezdi. Hiç bu açıdan düşündün mü Acıbat? Yahu dur, neye ağlıyorsun?
0: Niye ağlamayayım Çelebi Efendi? Ben kendimi yanlış konuşmaz bilirdim. Meğerse ben yanlış söylermişim de Karagöz düzeltmezmiş.
1: Aman Acıbat Efendi, estağfurullah.
0: Hem ne demiş atalarımız?
1: Ne demiş?
0: Aman boş ver. Nasılsa kesin yine yanlış söylerim. Ben Karagöz gibi az bilen ama çok eğlenceli arkadaş nereden bulacağım beygir?
1: Allah Allah.
2: Demek bir ev yapacağız Sabun Nuri Efendi.
1: Evet ağam. Ne iyi düşünmüşsün Nuri Beyciğim. Kim bilir ne kadar sevinecektir oturacak olan gariban.
3: Dünya hali Çelebi Efendi. Bir gün biz de ihtiyaç sahibi olabiliriz. Müslümanlar olarak elden geldiğince yardım etmek lazım insanlara.
1: Doğru.
2: Yardım demişken şu bizim oğlanlara da bir yardım etsek diyorum ağalar.
1: Al benden de o kadar. Ne iyi arkadaştılar halbuki.
3: İyi de mevzu ne ağalar? Benim bir şeyden haberim yok.
2: Kavga edip küsmüşler. Ne geldi aklına yine? Ne?
1: Efendiler.
2: Efendim.
1: Hacıvat Efendi bilgili bir arkadaşımız, doğru mu?
2: Evet.
1: Karagöz de maharetli birisi. Özellikle el işinde.
2: Evet.
1: Biz bu ihtiyaç sahibi arkadaşa da ev yapacak mıyız?
2: Evet.
1: Bize bir usta, bir de ustabaşı lazım, değil mi?
2: Evet. Anladım.
4: Ben bu işi tek başıma yaparım. Akıl verecek birine ihtiyacım yok.
0: Asıl benim ustaya ihtiyacım yok. Canım isterse ben neler yaparım neler. Hey!
1: İnat etmeyin ağalar. Biliyoruz ikinizin de işinde ne kadar iyi olduğunu.
2: Hem Karagöz, sen değil miydin İsmail abiyle Şefkat ablanın yıkılan evlerini yeniden yapan?
4: Evet ya, ne kadar da sevinmişlerdi.
1: Hacıvat Efendi de evin planını çizmişti hani.
0: Aa, hatırladım. Bahçeleri yoktu, bahçe de yapmıştım.
2: Evet, bu işte. Siz bir takımsınız.
1: Ayrılmaz ikilisiniz.
2: Olmazsa olmazsınız.
1: Gül ve bülbül gibisiniz.
2: Güneş ve ay gibisiniz.
1: Baş ve gövde gibi.
2: Akıl ve kalp gibi.
1: Gece ve gündüz.
2: Su ve toprak.
1: Her neyse, bu işi ancak birlikte yaparsınız siz. Bir kişiyle olmaz. Ne demişler? Bir elin nesi var?
5: İki elin sesi var.

0: Ya ne değişik adam bunlar.
1: Evet, kavgaları da hoş, muhabbetleri de. Müslümanın Müslüman kardeşine küsmesi de hoş değil zaten. Barışmaları iyi oldu.
0: Evet, bu arada evi de güzel yapmışlar ha.
1: Kesinlikle. Bilgi ve beceri birleşirse böyle olur. Ne demiş atalar? Bir elin nesi var?
2: Kadife'den kesesi var. He.

0: Hafız Emin her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Yumurcanım!

0: Kırmızı kamyonumu alabilir miyim? Tabii ki efendim. Hemen getiriyorum.
1: Anahtarlı mı gördün mü Eren?
0: Evet.
1: Oh, hele şükür. Bir saattir arıyorum. Sana sormak şimdi aklıma geldi. Nerede oğlum anahtarlık?
0: Fazla uzak sayılmaz.
1: Halanlara gideceğiz oğlum. Anahtarı ne kadar çabuk bulursak o kadar iyi.
0: Yaşasın.
1: Aslan oğlum. Nerede anahtar?
0: Soğuksun.
1: Nokta atışı cevap istiyorum. Anlaştık mı? Tam olarak nerede çocuğum? Hadi söyle bakalım.
0: Biraz soğuksun.
1: Gerçekten acelemiz.

0: Var ama.
1: Hala soğuk.
0: Sağa mı sola mı?
1: İkisi de değil.
0: O zaman geriye devam. Yaklaştım değil mi? Sıcak mı?
1: Yok. Biraz sıcaksın.
0: Şimdi?
1: Sıcak gibi. Sıcak, sıcak.
0: Hay Allah ya. Şimdi hatırladım. Aceleyle eve girince anahtarı poşete atıvermiştim.
1: Düzenli olursak eşyalarımız hiç kaybolmaz.
0: Öyle mi? Seni bilmiş seni. Demek düzenli olmalıyız ha?
1: Halam her zaman bizimle kalsa olmaz mı?
2: Evet baba, lütfen kalsın.
1: Evet, evet, evet.
3: Hem böyle hastalandığında hep yanında oluruz. Geçmiş olsun demek için bu kadar yol gitmek zorunda olmayız.
1: Aa, biz geçmiş olsun demek için mi gittik?
4: Evet canım, halam biraz hastalanmış da.
1: Neden bana söylemediniz?
3: Hastalananlara geçmiş olsun denir Eren. Bir daha unutma, iyi mi?
1: Baba, hemen geri dönüyorum.
0: Ne oldu, bir şey mi unuttunuz?
1: Evet.
4: Ne unuttuk? Her şey çıkarken kontrol etmiştim.
0: Telefonum mu yoksa?
1: Hayır baba, ben geçmiş olsun demeyi unuttum.
0: Şimdi geri dönemeyiz oğlum.
1: Neden ama, neden?
4: Uyku tozu boşa gider de ondan.
1: Ne?
0: Aklına sağlık canım.
4: Çocuklar, rahatça seyahat etmenin sırrı bu kutuda.
1: Ya!
4: Bir tutamı bile eve kadar uyumanıza yeter. Hazır mısınız?
1: Evet.
4: O zaman... tatlı rüyalar. Eren... Ceren, hadi uyanın, geldik.
0: Çocuklar, bunlar hiç oralı olmuyor Emel.
4: Uyku tozu çok etkili olmuş.
0: Aman canım, lütfen idareli kullan da hemen bitmesin. Bak, bize her zaman lazım o toz.
4: Tamam, tamam.
0: Uyanacakları yok, iş başa düştü.
4: Hadi bakalım, Ceren sende, Eren bende.
5: Aman Allah'ım, buraya ne olmuş?
6: Emel.
5: Adem.
6: Buraya ne olmuş böyle?
5: Dün böyle olmadığına eminim.
6: Bir de küçük beyimiz sabahtan bana düzenli olmanın öneminden bahsetti.
5: Normal. Düzensizliğin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş çocuğumuz.

0: Günaydın oğlum.
1: Aa, sabah mı oldu?
2: Yo, neredeyse akşam oldu canım.
1: Ne? Ben kaç saattir yemek yemiyorum anne?
0: Çok mu acıktın?
1: Aslında tok gibiyim. Ama akşam olmuş ve yemek yememişsem açımdır.
2: Halanın mantıları, sarmaları. Hatırladın mı? Tok olman lazım.
1: Aa, halam. Halama gittik değil mi? Yarın olmamış mı yani?
0: Olmadı oğlum, olmadı. Oo, Ceren Hanım da teşrif ettiler.
1: Anne, uyku tozunu çok atmışsın.
2: Haklısın canım. Baksana, bu saate kadar uyudunuz.
0: Bir daha fazla atma Emel.
2: Atmam, tamam.
1: Bu kutular ne anne?
2: Bu kağıtlar ülkesine dönüş kutusu.
1: Kağıtlar ülkesi mi?
2: Evet.
1: Halamdan daha yeni geldik. Şimdi de kağıtlar ülkesine mi gideceğiz? Gidelim, gidelim. Hemen gidelim. Ha? Uyku tozu olmasın ama anne. Ha? Her yeri görmek istiyorum.
2: Çocuklar, kağıtlar ülkesine ancak kağıtlar gidebilir.
1: Ya.
2: Ama biz onlara yardımcı olabiliriz. Kullandığımız kağıtların burada işleri bitince kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak bizim elimizde.
1: Kendileri gidemiyor mu? Anneleri ya da babaları nerede? Arabaları yok mu? Nasıl gelmişlerdi anne?
0: Hey, hey, hey, sakin olun. Çünkü ülkesine dönmesi gereken başka şeyler de var.
1: Ne?
0: Mesela plastikler. Bu da plastikler ülkesine dönüş kutumuz.
1: Oo, başka var mı?
2: Olmaz mı? Camlar ülkesi var, piller ülkesi var.
0: Metal ülkesi, hatta ahşap ülkesi bile var.
1: Peki kendi ülkelerine gittikten sonra ne oluyor?
2: Geri dönüyorlar.
1: Nasıl?
2: Çok mu merak ettiniz?
1: Evet.
2: O zaman size kuru ağacın hikayesini anlatma vakti gelmiş. Kağıtlar ülkesine dönüş. Hazır mısınız?
1: Evet.
2: Ormanda bir zamanlar yemyeşil olan ağaçlar artık...

0: Sık zamanla yaşlanmış ve kurumuştu. Ne yaprakları kalmıştı, ne de dallarında cıvıldaşan kuşları. Bir gün ormana ormancılar gelmişti. Artık kuruyan ağaçlar için ormanın dışında yepyeni bir dönem başlayacaktı.
1: Ne olacakmış anne? Ben de çok merak ettim.
0: Ormancı, hey gidi koca ağaçlar. Bu zamana kadar bize tertemiz oksijen verdiniz. Şimdi ise yeni bir görev sizi bekliyor. Biliyor musunuz? Ağaçlar kuruduktan sonra bile çok farklı şekilde var olmaya devam ederler. Yepyeni bir dönem sizleri bekliyor, dedi ormancı.
1: Yeni dönem mi? Ama nasıl?
0: Şimdi sizi kağıt fabrikasına götüreceğiz. Artık sayfalarınıza çeşit çeşit kuşlar uçuşacak. Ya da rengarenk boya kalemleri gezinecek üstünüzde. Belki uçurtma bile olursunuz gökyüzünde.
1: Kağıtlar ağaçlardan mı yapılıyor anne?
0: Evet canım.
1: Sonra ne oluyor peki?
0: Bakalım ne olacakmış. Ben de merak ettim. Kağıt olarak yolculuğunuz bilinçli çocuklar sayesinde devam edecek. Onlar sizi kullandıktan sonra çöpe değil geri dönüşüm kutularına atacaklar. Ve sizler kağıtlar ülkesinde buluşmak üzere yola çıkacaksınız. Bu şekilde yeniden çocuklarla, boyalarla ya da yazılarla buluşmaya devam edeceksiniz. Yolculuğuna her zaman çocuklar eşlik edecek.
1: Ben hemen gitmeliyim.
0: Ne oldu canım?
1: Odamda kağıtlar ülkesinde arkadaşlarıyla buluşmayı bekleyen bir sürü kağıt var. Onları hemen ülkelerine göndermeliyim. Benim odamda da var. Hadi birlikte gidelim.
0: O zaman size kolay gelsin.
2: Aman dikkat edin çocuklar. Hey, ne oluyor?
1: Acelemiz var. Evet baba, odamdaki kağıtları hemen ülkelerine göndermeliyim. Daha fazla geç kalmadan geri dönüştürmeliyiz baba.
2: Yavaş ama, az kalsın beni portakal suyuna dönüştürecektiniz.
1: Hadi Eren koş, kağıtlar ülkesine gidiyoruz.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Dikkat Balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Komikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!
4: Garip abi!
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkımız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Aa, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza, Arif. Aferin Rıkkımız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne?
1: Aa, aa. Dur Ali, benim. Eyvah. Ali, iyi misin?
0: Aa, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de. Ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet. Kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı biliminde ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.
0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Aa, hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Aa, Caner gidiyor.
1: Ali, sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum.
1: Türkiye müzeleri, yaşa.
0: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların hepsi kopya mı?
0: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi, sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Yani ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Aa, Ali, buldum galiba. Bak, Hattat Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
2: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
2: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
2: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim, nasıl bulacağız?
2: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Aa, destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
2: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
2: Caner, Arif Baba sahafta en çok zamanı nerede geçiriyor?
0: Aa, masasında. Ne görüyorsun?
2: Seni. İzin ver de bakayım. Ah, orada. Ha, işte bu kadar.
3: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dede. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam Arif Baba.
4: Nasıl geçti gününüz?
0: Sayende resme doyduk Arif Baba.
4: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
2: Saygı.
6: Bulmacanın cevabı saygı Arif Baba.
7: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
6: Unutmayız Arif Baba. Ne zaman geleceksin dede?
7: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım. Gelince öğrenirsiniz.
6: Aa, Arif Baba, meraktan çatlar olur mu öyle dede?
7: Birazcık sabredin, geliyorum zaten. Ne, ipucumu vereyim? Şunlara bak sen, hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet.

0: Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
1: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?
2: Çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
2: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu.
0: Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
1: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
0: Kovalamasaydın sen de.
1: Eğlendik ama.
0: Aslında ben de eğlendim, evet.
2: Selamun aleyküm gençler.
1: Aleyküm selam hocam.
2: Oo, bitmiş bile maşallah.
0: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
2: Neymiş o yöntem?
1: Tavşan kaç, tazı tut.
2: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
0: Allah razı olsun hocam.
2: Sizden de emin.
1: Peki yetecek mi bu para?
0: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
1: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
1: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
0: Ha? Müdürüm ne ya?
1: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
0: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
1: Gidelim de ne yapacağız?
0: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum.

0: önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
1: O ne ya?
0: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
1: Nasıl yani?
0: Of, para verecekler işte.
1: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
0: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
1: Doğru diyorsun aslında.
0: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
1: Yapma ya.
2: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
0: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
2: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
0: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
0: Heh, o.
2: Evet.
0: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
2: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
2: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
0: Şey, evet ama...
2: Ama?
0: Ama biraz az gibi geldi.
2: Doğru, biraz az.
0: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
2: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
0: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
2: İnşallah Emin, inşallah.
4: Çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Şey, peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: Aa, o nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Şey, sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden bir de tırdan çıkar.
5: Neyse. Hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
0: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
2: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
0: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
2: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
0: Elhamdülillah.
2: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
3: O da Semira'ya ulaştırsın.
0: Tamam hocam.
1: Selamünaleyküm.
6: Aleykümselam çocuklar. Bu ne telaş?
0: Şey, biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
1: Semira'ya göndermek için para getirdik.
0: Ha? Şey, diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
0: Aa, çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
1: Biz kim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
0: Ne güzel, herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar, çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
1: Amin.
6: Şimdi...
0: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
1: Evet ya.

0: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye atlı tilki.
1: Tabii ki duyarlı.

0: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: E ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Zikri, dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak, gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükür.

0: şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
0: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
2: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
0: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
2: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
0: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
0: Ha şöyle. Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Daim kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum.
3: Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: topraklar.
1: Bu güzel şarkıyı kimden öğrendin?
2: Öğretmenimden. O bize hep güzel şeyler öğretiyor.
1: Neşeli Uğur Böceği de öğretmeninden çok güzel şeyler öğrenirmiş.
2: Uğur Böceği niçin neşeliymiş? Yoksa biri onu durmadan gıdıklıyor muymuş?
1: Hayır. Yeni şeyler öğrenmek onu çok mutlu edermiş. Öğretmeni ona ve arkadaşlarına sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediği zaman da havalara uçmuş.

0: olsaydı ben de havalara uçabilirdim.
1: Havalara uçmak bir deyimdir ve anlamı çok sevinmek demektir.
0: Peki Urbacı eve gidince ne yapmış?
1: İlk işi eline kalemi kağıdı almak olmuş. Biraz düşündükten sonra mektubuna şöyle başlamış. Sevgili öğretmenim, en son derste sevdiğiniz bir kişiye mektup yazmanızı istiyorum dediğinizde aklıma ilk gelen kişi siz oldunuz. O yüzden size mektup yazmaya karar verdim.
0: Ben de en çok anneannemi özlüyorum.
1: Peki sen Uğur Böceği'nin yerinde olsaydın anneannene nasıl bir mektup yazmak isterdin? Doğru ya, sen duygularını resimle anlatmayı daha çok seviyorsun.
0: Evet, ben de resim yaptığımda havalara uçuyorum işte.
1: Uğur Böceği de mektup yazarken tıpkı senin gibi gülümsemiş. Sonra ne yapmış biliyor musun?
0: Sevdiklerine bisküvi mi almış?
1: Hayır.
0: Kraker?
1: Hayır.
0: Kitap?
1: Hayır.
0: Ne yapmış peki?
1: Acaba ailem ve yakın çevrem sevgi hakkında ne düşünüyor diye merak etmiş. Bunu öğrenmek için de annesinin yanına gidip sormuş. Anneciğim, sevgi nedir?
0: Annesi ona ne demiş?
1: Sevgi, kendin, ailen, arkadaşların ve öğretmenlerin için dua etmektir demiş.
0: Çok güzel cevap vermiş.
1: Daha başka güzel cevap verenler de olmuş. Uğur Böceği babasının yanına gidip aynı soruyu ona da sormuş. Babacığım, sevgi nedir? Babası,
2: beni takip et
1: diyerek doğruca mutfağa girmiş. Cebinden küçük bir paket çıkarıp annesine vermiş.
0: Ay çok merak ettim. Paketin içinde ne varmış?
1: Kolye varmış.
0: Hı? Kolye mi?
1: Annesi bu hoş sürprize çok sevinip teşekkür etmiş. Babası da fısıltıyla Uğur Böceği'ne
2: sevgi küçük sürprizler yaparak insanları mutlu etmektir demiş.
0: Baba, sen de anneme küçük sürprizler yapıyorsun değil mi? Annem bu sürprize çok sevinecek.
1: Anlatmaya devam edeyim mi?
0: Evet, Uğur Böceği'nin bu kez kimin yanına gittiğini çok merak ediyorum. Ama bence dedesinin yanına gitmiştir.
1: Evet, bildin. Uğur Böceği Tonton dedesinin yanına gitmiş. Senin de tahmin edeceğin gibi aynı soruyu ona da sormuş.
3: Dedeciğim, sevgi nedir?
1: Dedesi biraz düşündükten sonra Uğur Böceği'nin gözlerinin içine bakarak söze girmiş ve
2: sevgili torunum, sevgi gönlünü fakirlere açmaktır. Yani ihtiyaç sahiplerine yardım etmektir demiş.
1: Acaba sevgi hakkında alt komşusu Cırcır Böceği ne düşünüyormuş?
0: Bunu öğrenebilmesi için Cırcır Böceği'nin yanına gidip sorması gerekir ama.
1: Zaten Uğur Böceği de öyle yapmış. Cırcır Böceği'nin yanına gidip sizce sevgi nedir diye sormuş. Cırcır Böceği de ona
4: sevgi güçlü veya haklı olsam bile affedici olmaktır demiş.
0: Uğur Böceği bu cevapların hepsini mektuba yazmış mı?
1: Daha fazlasını bile yazmış. Ama ondan önce son olarak üst komşusunun yanına çıkmaya karar vermiş.
0: Bu Uğur Böceği ailesiyle nerede yaşamış ki?
1: Yaşlı bir çınar ağacının gövdesinde yaşıyormuş.
0: Anladım ben. Uğur Böceği ile ailesi ve komşuları bu ağacı apartman gibi kullanıyorlarmış.
1: Aynen öyle.
0: Peki Uğur Böceği hangi komşusunun yanına gitmiş?
1: Kozasında kelebek olmayı bekleyen tombul bir tırtılın yanına gitmiş ve ona da aynı soruyu sormuş. Sevgi nedir? Tombul tırtıl da ona şöyle cevap vermiş.
5: Sevgi sabırla beklemektir.
0: Sevgi deyince herkesin aklına iyi şeyler geliyor. Ben asıl neyi merak ediyorum biliyor musun?
1: Bir tahminde bulunayım. Bence sen yaşlı çınar ağacının sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorsun.
0: Hayır, bilemedin.
1: O halde bu ağacın dallarına konan kuşların sevgi hakkında bir şeyler söyleyip söylemediklerini öğrenmek istiyorsun.
0: Yine bilemedin.
1: Öyleyse sen söyler misin?
0: Ben Uğur Böceği'nin sevgi hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum. Ona göre sevgi neymiş?
1: Elbette her gün faydalı bir şeyler öğrenmekmiş. Bu onu
0: çok mutlu edermiş. Çünkü o çok neşeli bir böcekmiş.
1: Ayşe, Uğur Böceği Tonton dedesinden dinlediği şu ilahi sözü de asla unutmazmış.
0: O sözün ne olduğunu bana da söyler misin?
1: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?
0: Ben de her gün yeni şeyler öğreniyorum. Örneğin bugün sevginin birçok anlamını öğrendim.
1: Şimdi

0: Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
1: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: リリンク中。
1: Geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
2: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
4: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti. Hatırlayın, senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
5: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
0: Ne dedi?
5: Şöyle dedi. Şöyle.
1: Söylesene güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın güçlü dedim.
5: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
6: Demek öyle incim.
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
6: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
1: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
6: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
0: Evet.
6: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
5: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme. Sıranı beklemelisin.
6: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
2: Bundan emindim.
6: Bu sıra sen.

0: Ben de.
1: Güçlü! Söylesene kimi gördün? Hadi!
2: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim. Aa!
0: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
1: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedin mi? Ben.
2: Hayır. Kutunun içinde benim görüntüm vardı.
1: Hayır, benim.
3: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
4: Ama ben kendimi gördüm.
0: Kutuya bakan herkes kendini gördü, değil mi?
5: Evet.
0: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
5: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
4: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
0: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
2: Nasıl yani?
0: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
1: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
0: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim.
5: Hey!
0: Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
2: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
6: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
7: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
6: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
8: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
7: Elbette.
1: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
4: Sütlaç, neyin var? Biraz canım sıkkın Lila. Anlatmak istersen seni dinlerim. Babaannemi bugün gelecek sanıyordum. Ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım. Ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
9: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
4: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
1: İşte bu. Poz verin arkadaşlar.
2: Arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
1: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
2: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
1: Vay, teşekkürler güçlü. Lila, film izliyoruz, gelsene.
9: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
1: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
2: Tamam.
3: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
5: Sevgiyi paylaşmak besler.
2: Dün akşam Kıpır, kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
1: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın Sütlaç'a destek olduğu gibi.
0: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: 您这一把。
1: 哦，水，水草林비차네öğretmenim öğretmenim ben süt alacağım.
2: Ben de kraker alacağım öğretmenim.
3: Önce bir kontrol edelim.
1: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
1: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
2: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
3: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
2: Çikolatalı pasta mı o?
1: Hayır, sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım. Ve çamurdan bir kale.
2: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
1: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
4: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
1: Bu bir çamur yengeci.
3: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
4: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
0: Geçmiş olsun yengeç.
2: Bu macera beni acıktırdı.
3: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
2: Ben yıkadım öğretmenim.
1: İşte oldu.
3: Hayır Kıpır, yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
3: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
4: Bir de temizliğimize özen gösterdik mi? Tamamdır.
1: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
4: İşte mikros. Kop! Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
1: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
3: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
2: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
5: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
3: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
4: Hadi o zaman yüzgeç

0: La Bera.
1: Sabır Çiçeği. Güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde, kafasında çimleri olan, gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu.

0: yoktu.
1: Tüm aile Dünyalar Tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı. Ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
2: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
1: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 起码当亲亲亲亲起码当亲亲亲亲起码当
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer

0: oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
1: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
0: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
2: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
0: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı. Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anneyiz.

0: hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
1: Allah! Ne güzel.
2: Garip abi.
0: Hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan.

0: Hay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var, gam yok hacivat.
0: Ne de güzel söyledin. Maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim hacivat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım, güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım. Yemek önemli.
0: Neyse. Başka neler yapıyorsun bakalım?
1: Sabahlar uyanıyorum. Elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip...
0: Hop! Olmadı.
1: Heh. Yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma hacivat. Hop hop hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de aç ayı oynar mı?
0: Canım, sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok, bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirse muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo, harikasınız.
0: Aman efendi, estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah. Hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım, biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün. Ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun. Bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.
3: Söyle bakalım pehlivan efendi, Sana neden pehlivan derler?
2: Söyleyeyim efendim. Biraz karışık bir mesele.
3: Söyle söyle, anlarım ben.
2: Biraz da uzun bir mesele.
3: Söyle söyle, dinlerim ben.
2: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
3: Söyle söyle, okurum ben.
2: Peki, söylüyorum öyleyse.
3: Söyle.
2: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kaba dayı diyorlar? Kaba mısın sen?
4: Oo!
3: Kaba mı?
2: Evet.
3: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
2: Oo, sana diyorlar.
4: Oo!
3: Kaba ha?
2: Şaka yahu, şaka.
3: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
2: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
3: Görürsün ne olmuş. Ha?
5: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
6: Of, amma güçlü bunlar ya.
5: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
0: Allah kabul etsin.
5: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
1: Vay be, demek kavga ettiler.
5: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
0: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
1: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak ya.
5: Konuştuk, sakinleştiler.
0: Çok şükür.
5: Birazdan burada olacaklar.
1: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
0: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
1: Tabii, çocuklar geliyor, yaşlılar geliyor, gençler geliyor.
3: Heeeeyt!
1: Geldi bile.
2: Hayda bire!
0: Diğeri de geldi.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
5: Sakinsiniz değil mi?

0: mi?
1: Durgunsunuz değil mi?
2: İyisiniz değil mi?
3: İyiyiz, iyi.
4: Barıştık biz.
5: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
4: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
3: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
5: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
1: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
2: Amanın, bayılırım eğlenceye.
4: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
3: Hepiniz davetlisiniz.
5: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
6: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mumlar kara gözüm.
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir misiniz acaba?
1: Hayır.
2: Tamam.
4: Durun ağalar, yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma Çelebi.
4: Tamam.
3: Tamam.
1: Hayda bire. Hayatımı kurtardın tuzsuz. Allah senden razı olsun.
0: Sen de benimkini kurtardın pehlivan. Allah senden de razı olsun.
2: Amanın. Sanırım barışıyorlar.
1: Hayda bire.
2: Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
4: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
0: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun edelim dedik.
2: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
0: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
2: Olur bence. Herkes sever.
4: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
0: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
0: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam tuzsuz.
0: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
0: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
2: Amanın. İşte dostum.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
3: Bak.
1: Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yo, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
0: Tut hadi tut.
3: Hıh.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
2: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin altında.
2: Zaman en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
0: Hayır, gerçek hazine. Bizim Hı? Sıska altın yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım. Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
0: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
2: Türkçesi ne?
0: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
3: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
2: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
0: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlak kulübü oluruz.
3: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
4: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
0: Duvarlar da güçlü.
2: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
4: Hala antrenman diyor ya.
0: Zengin olduktan sonra... Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
2: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
5: Yumurcanı!
6: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
2: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
0: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
2: Zengin olup ne yapacaksın?
0: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
6: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
7: Belki de unutmuşlardır.
2: Mantıklı.
6: Değil.
0: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
2: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
6: Benim aklıma bir şey...

0: geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
1: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
2: Ben de ipleri getiririm.
0: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
2: Aziz nerede kaldı?
0: Ha, işte geliyor.
2: Kazma kürekler nerede Aziz?
3: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
1: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
3: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
1: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
3: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
0: Yok, bu iş olmaz.
3: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz 6 kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
2: Hadi deneyelim bari.
0: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
2: Hı? Aleyküm selam Cemil.
3: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
0: Ha? Hı hı. Tünel mi?
2: Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
0: Bu işi bize bırakın.
2: Nasıl yapacaksınız?
0: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
2: Yani işe yarayabilir tabii.
1: Ha? Deve kuşları nerede peki?
0: Önder getirecekti.
1: Önder! Deve kuşları nerede?
0: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
4: Niye ki?
0: Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
0: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
1: Bili.
2: Ha? Ha? Tavuklar mı?
0: Hadi gelin bakalım.
1: Bili.
0: Ah Önder. Tavuklarla mı kapıyı açacağız?
4: Bir dakika arkadaşlar. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
3: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.
0: Biz yine de deneyelim.
1: Çekin.
2: Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.
0: Osman Hoca geliyor.
5: Ne yapıyorsunuz çocuklar?
2: Hocam biz saat kulesinin altındaki hazineyi arıyorduk.
5: Saat kulesinin altında hazine mi varmış?
6: Evet hocam. Sisko yumurtladığı altınları burada saklıyor.
5: Allah Allah. Görelim bakalım şu altınları.
2: Tamam.
1: Açılıyormuş. Ha?
0: Vay canına. Osman hocam sizde de ne numaralar varmış?
5: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
2: Ben dedim size. O kadar vakti boşa harcadım.
0: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurduk.
5: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
2: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
3: Bugün duyduğum en güzel fikir.
0: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
3: Bu olmadı işte.
7: Aziz!
3: Şaka şaka, sizi denedim.

Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Zirveye çok az kaldı, dayanın. İşte böyle, en yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.
1: Kulen mi yıkıldı?
0: Evet.
1: Tamam, üzülme. Yeniden yapabiliriz.
0: Hayır. Yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
1: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
0: Gidelim.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
1: Bunları halledecek birini tanıyorum. Baba.
0: Baba.
2: Ne oluyor?
0: Uyan baba.
1: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
2: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
0: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
1: Uyandıysan gidiyoruz baba.
2: Nereye?
3: Uzaya.
2: Ne?
3: Uzaya.
2: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
1: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
0: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
2: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
3: Hayır.
2: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
3: Ne?
2: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
1: Ha? Gidiyoruz.
2: Hatırladın mı?
1: Evet.
2: Hay Allah, demek öyle oldu.
0: Gidelim.
2: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
2: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
1: Sen halledersin baba.
2: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
3: Hayır.
2: Hadi canım.

0: Anlarım. Tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
1: Hayır, dünyada biraz işim var.
0: İşleri ben hallederim canım. Siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
1: Çok sağ ol canım. Çok naziksin. Siz gidin. Ama geç kalmayın, olur mu?
0: Tamam.
2: Yaşasın. Uzaya gidiyoruz.
0: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.
0: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
2: İşte.
0: Abeslank lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
2: Uzay çağında yaşıyoruz.
0: Her şeyi de biliyorlar.
3: Başka bir şey lazım mı baba?
0: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
2: Yaşasın.
0: Nasıl olmuş?
3: Nasıl desem, pek de olmamış.
4: Gerisi nerede kıyafetin?
0: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
2: Peki ya uzay aracı?
0: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
2: Nasıl?
0: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
3: Yaşasın, roket adam oldum.
0: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet, uzay papuçları hazır mı?
2: Hazır.
0: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
2: Yaşasın.
0: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
2: Bana mı?
0: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son bir dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz Allah'a emanet olun.
3: Gidiyor muyuz şimdi?
0: Evet.
2: Evet, hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalı'ya rastlayamadık.
2: Anlaşıldı kaptan.
3: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla, durma zıpla. Hiple hopla, haydi zıpla. Tezgah temiz.
3: Hopla hiple, haydi zıpla. Hopla hiple, haydi zıpla. Dolap temiz.
2: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
5: Hava çok güzel bugün.
1: Tam bahçede oturmalık.
5: Çocuklar nerede?
1: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
5: Uzaya mı? Adem'in işi işte sene.
1: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
3: Canıma değsin o.
1: Uzaylılar.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
2: Korkmayın, biz dostuz.
1: Biz de.
0: Hemen yıllara baktık ama gezegenleri boştuk. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
1: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın, uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
5: Canlarım.
0: Şükranüs mü o?
2: Şükranüs Allah.
5: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
0: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
1: Memnun olduk.
5: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
3: Ay çöreğimi. Bayılırım.
2: Ben de.
5: Durun bakayım.

0: Küçük dünyalılar, yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
1: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
0: Sizi sevdim dünyalılar, anlaşılan çok ortak yanımız var.
2: Nefis görünüyor, karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
3: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Ve Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.
1: Allah canınız olsun çocuklar. Bir yardım etmeye gelmediniz.
2: Kayıp bir hazine varmış.
3: Ne? Hazine mi?
2: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
4: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
3: Her istediğimizi yapardık. Ah! Ah!
1: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim. Hazineyi bulmak için sabırsızlanıyorum.

Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun?

0: Nisa? Anam kıyafetlerimi yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
1: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
0: Of, peki.

0: He? Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa? Acaba?

0: Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.
3: Uy! Yardım edin uşaklar! Hey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır, bir saniye.
0: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet, burası. Soldan gidelim.
0: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
2: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
2: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey, beni bekleyin. Hey! Ha? Hey, bakın. Bulduk. Sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk!
1: Gelin hep birlikte açalım.
0: Ha?
2: Bu da ne?
0: Ama bu...
5: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
3: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
5: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.

0: zaten.
1: Ha?
0: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ma!
2: Yapma!
1: Hop!
2: Oh!
1: Mwah! Mwah! Mwah!

Three, two, one, five.

0: David.
1: Ban.
2: So.
3: Filo.
2: So.
1: Ah.

0: Acaba düşünce aklına, meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla, gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca, haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla, heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla, aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, o küçük hafız bir tane. Tabi tabi işler yolunda, zekice işler bir tane. Yeşilli mavili bir dünya, duyarlı tilki bir tane.
1: Bir tane, bir tane.
2: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
0: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane.

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Dinem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur bizi de bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri.

0: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
1: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
2: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
1: Efe, evladım.
2: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
1: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
2: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
3: Göz göz neredesin?
4: Hey.
3: Vuramadın ki, vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
4: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
3: Şimdi görürsün sen. Köz köz.
4: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
5: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
4: Temtem, dön.
3: Tam isabet.
4: Bu nedir?
5: Yumurtalı köstebek.
3: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet sepet yumurta.
2: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
2: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
0: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu. Bakın bir ayak izi daha var. Bu ayak izi kime ait acaba? Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke. Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
3: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
4: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
3: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
4: Ay. Kaç kaç.
3: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
2: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
6: O zaman kim?
3: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
4: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
3: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
2: Hay Allah, elektrikler gitti.
6: İşte, işte biri geliyor.
2: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.
6: Yumurtaları alıyor.
2: Hadi koşun, kaçıyor.
6: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
2: Durun, burası.
0: Buz tutmuş.
2: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
3: Hop, hop, hop.
4: Gıt gıt, bu yumurtalar.

0: var senin mi?
1: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
0: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
1: Epey yorulduk bugün.
0: Bolca da gagalandık.
1: Haklısın. Şu. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
0: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.
2: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyeyim.
3: Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
0: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
4: Bir yere işaret ediyor.
5: Biri Temtem, diğeri de Ozan.
6: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
3: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
6: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
7: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
6: Aa evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
4: Dünden beri gıt gıtın yumurtaları kayboluyor çünkü.
6: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
7: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata, her gün ayrı macera.

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
2: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
3: Bugün kurs erken bitti.
2: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
3: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile Bahçe'yi toparladık da.
3: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
2: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
3: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
2: Biz mi?
3: Niye şaşırdın ufaklık?
2: Yemeği anneler yapmaz mı?
3: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
2: Müştemek mi?
3: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
2: O zaman ben de edeceğim.
3: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
3: Menemene ne dersiniz?
2: Yaşasın!
3: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
3: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
2: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
3: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
2: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
0: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
3: Bilmem ki nasıl olur.
2: Ne olur baba, lütfen.
3: İyi, peki.
2: Yaşasın.
3: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
2: Anlaşıldı şefim.
3: Sen de domatesleri.
0: Tamam şef.
3: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
2: Anlaşıldı şef.
3: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yemeğim babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve tamam.

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet Şef'im, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
3: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi.
3: Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
3: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı

0: Jake diyeceğim.
1: Ben de acı yiyeceğim.
0: Ama ağzın yanar.
1: Yanmaz. Çocuklar acı yemez Tuna. Yiyebilirim.
0: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
0: Biraz da karabiber.
1: Ben de.
0: Oo, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için bir yumurta. Bir, iki, üç, bu da dört. İşte bu kadar. Bir dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
1: Ben annemi çağırayım. Anne!
0: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın küçük şefler.
2: Çok güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
2: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
1: Daha yemedin ki.
2: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
0: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Hmm, nefis olmuş.
2: Hmm. Oh, ellerinize sağlık.
1: Hmm, elfes. Ah, yandım. Ay.
2: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
1: Su!
0: Geçer şimdi oğlum, geçer.
1: Ay, yanıyorum. Ah! Oh!
2: Oh! Geçti mi?
1: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok, yok.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümü

0: tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
1: Bu hayli yaşlı bir kuş.
0: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
2: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
0: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
1: Ha şöyle

0: sen koru.
1: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
0: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
1: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
0: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
1: Dişim çok fikri, tutma beni.

0: Tam benim işim. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: Woohoo! İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.
1: Yolda mı?

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
2: Ne alaka?
1: Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse... Kurye çözer!
3: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki. Bu gizemli dostumuz kim? Ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi.

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet. Elimize mi yapışacak sanki?
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı.
2: Hey!
1: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
3: Evet.
1: İzleyiciye sordum kurye.
3: Ben de izliyorum işte.
0: Hadi çocuklar açalım artık sandığı. Ne varmış ne varmış?
3: Bu da ne?
0: Aa, bir de not var.
1: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size. Yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?
1: Evet.
0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin. Aynen öyle. Tahminleri alalım.
1: Yüz mü?
0: Değil.
1: Saç mı?
0: Değil.
1: Ayak?
0: Hayır.
1: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
1: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
1: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
1: 3 mü? Hiç sanmıyorum. Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
1: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
1: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
1: Aa, duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
1: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
1: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
1: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
3: Nasıl yani?
1: Bak mesela duvara bakıyorum. Sert olduğu belli.

0: bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
1: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
2: Hadi o zaman bir deney yapalım.
0: Yapalım.
2: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
0: Her zaman.
2: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
0: Sert.
2: Aferin. Peki ya bu?
0: Yumuşak.
2: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
0: Aman, çok sıcak.
2: Peki ya bu?
0: Of, soğuk, buz gibi.
2: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
0: Yaşasın. Çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
2: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yaman'cığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
1: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
2: Evet.
1: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
2: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
0: Ne?
2: Sakin ol Yaman'cığım.
0: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
2: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
0: Tutarım tabii. Tutmam mı?
2: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
0: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
2: Elbette.
1: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
2: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir. Bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
0: Bu işe yarayabilir.
1: Ne yapıyorsun Yaman?
0: Derimi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
2: Neden?
0: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
2: İlahi Yaman'cığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
0: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
2: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
0: Terden mahvetmek mi?
2: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
0: Nasıl dengeliyor ki?
2: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
0: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
2: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
0: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
2: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: acemi terziler.
1: Yok oğlum.
2: Kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
3: Sorun değil Metocuğum, nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
2: Hop, beklesene, o oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
0: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
0: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
1: Evet. Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.

0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
1: Ya da belki bütün bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı. Acaba bizimki nerelere gitti?

çok ilgi çekecek. Bu haftaki gösteri çok güzel.

0: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
1: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
2: Benim elbisem.
0: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
2: Zarar vermemiş misiniz?

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Hmm. Oh. Oh. Ayşegül çok üzüldü ya.
2: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor.
3: Hepsi senin şu Brunank mı neyse o alet yüzünden oldu.
4: Nasıl yaptın Meto?
3: Bilmem ki. Demek oluyormuş.
2: Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar.
3: Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
4: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
2: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
1: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
2: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
1: Estağfurullah çocuklar o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
4: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
1: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
3: Nasıl yani?
1: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
2: Yenisini yapmıştık.
1: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
4: Ağaç evi yaptık.
1: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
3: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
1: Aa, hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
3: Görmeyeceğim.

0: zaman. İş başına. Getirin elleri.
1: Oo.

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: Bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül!
0: Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: empty ship. Sadece bana gıcık köpek. Görüyorsunuz arkadaşlar, galip mülayim olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Arkadaşlar bölüyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
4: İnşallah.
5: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim. Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki? Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
6: Ali geri ver.
5: Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim. Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet.
3: Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
0: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
6: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
0: Azıcık oynayacaktım. Ne oyuncağı? Bakayım.
2: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.
2: Bende de.
0: Ya ne güzel. İsterseniz size getireyim.
5: Bana getirebilirsin Galip abi.
4: Bana da.
2: Tamam, sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor. İyi düşündün Salih.
2: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
3: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
3: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
2: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
3: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
2: Selim.
3: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
2: Aa, sağ ol kardeşim. Sayenizde.
7: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu. İşte bitti.
7: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
3: Kızlara da söyleyelim.
7: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
2: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.
0: İnanmıyorum. Mavi fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
2: Bana at.
7: Sol.
0: Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
2: Arkadaşlar yere bakmayın boşuna.
0: Aa.
7: Çok yüksek, nasıl alacağız?
0: Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
2: Açalım, ben hallederim.

0: Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim? Hadi neyi bekliyoruz?
1: Gitti ayakkabı. Alırız ya, üzülme.
2: Üzülmedim de nasıl alacağız?
3: Çok da yükseğe atmışsın ha.
2: Bazen gücüme engel olamıyorum.
1: Aa, ne olmuş burada?
0: Salih abin ağaca gol attı.
2: Hiç, çok komik.
1: Alamadınız mı?
3: Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim?
1: Şunu tutar mısın Salih abi? Camide oyuncak kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi? Ali dur! Düşersin!
0: Hey! Merdiven baksaydık.
3: İnsene, görevi başarıyla tamamladın.
0: Dikkatli ol ama.
2: İnsene Ali, hadi seni bekliyoruz.
1: Ben inemiyorum.
3: Dalga geçme hadi.
1: Yok, gerçekten inemiyorum.
3: Nasıl ya?
1: Çıkıyorum da inemiyorum ben.
2: Sıkı tutun, bir çaresine bakacağız.
4: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
0: Ali ağaçta kaldı.
4: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
5: Vay! Süper!
0: İşte bu sayın seyirciler.
6: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
5: Ya! Ya!
6: Harika bir iş oldu.
0: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
6: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
3: Çocuk büyük fark etmez yani.
1: Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
2: Ali beni sevindirdi.
3: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
0: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu.
2: Bu nasıl oluyor hocam?
6: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
5: Aa!
6: Rabbimiz hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlığa verir. Bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak aslında bunu yapıyoruz.
1: Atalarımız da hep karşılık beklemeden iyilik yapmış, değil mi hocam?
6: Çok doğru Mustafa. Bizim milli ve manevi kültürümüz hep bunun üzerine kurulmuştur.
3: Vermede galip, almada mülayim mi olalım hocam?
6: Aynen öyle Galip.
1: Öyleyse verdim gitti.

0: işte, bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız? Bugün çok neşeliyim. Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi? Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi. Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir salon. Hepimizin evinde olan. Biraz hüzünlüler sanki Kara. Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır. Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Oo, her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım, devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım, değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Keçe. Hay Allah. Dikkatli ol. Ama Keçe, korkuttun beni. O kadar

hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabımı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Nikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki

0: Burada çok fazla elektrik var.
1: Birileri voltajı yükseltti.
2: O elektrik bilgisayar başındaki şahsiyetten geliyor mu? Dikkat et, çarpmasın.
0: Anlıyorum. Ben gideyim de sigortayı kapatayım. Dikkat dikkat, acil durum.
3: Şu menekşelerin güzelliğine baksana Mo.
0: Acil durum diyorum, sigorta diyorum.
3: Ama en güzeli pembe olanlar.
0: Pembe sigorta mı? Ah, sen bana odaklanır mısın? O kadar da değil canım. Yandan baksan yeterdi.
3: Söyle Mo, işim var hadi.
0: Ağaç evde elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
3: Daha açık konuşsan Mo.
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
3: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet, sizi dinliyorum.
1: Birileri çok akıllı da.
2: Birileri de her şeyi biliyor.
1: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
2: Asıl bazıları var ki...
3: Tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
2: Birileri işte.
1: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
3: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: daha da kötüsü Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.
2: Oho, o kadar çok küs var ki.
3: Benim kuzenlerim de 1 aydır küs.
2: Bizim 2 komşu 1 senedir küsler.
0: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
4: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
3: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
4: Harika fikir.
2: Ben varım.
4: O zaman...
1: İyilik için!
2: Selamun aleyküm Furkan abi.
5: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
2: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
5: Aa, harika.
6: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
5: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
2: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
5: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
2: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.

0: Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
1: Elbette. O nasıl soru?
0: Ya sen Eylül?
2: Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
3: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
4: Evet, ister barışın ister barışmayın ama sarılacaksınız.
1: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
0: Evet, madem haberiniz için lazım.
2: Hayır, sen dedin.
1: Hayır, sen.
2: Sen.
1: Uydurma, sen dedin.
5: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
0: O bana minik dedi.
1: Asıl o bana önce kısa dedi.
0: Kimse bana minik diyemez.
1: Bana da kimse kısa diyemez.
5: Nasıl böyle söylersin sen?
1: Söylerim, hak etti.
0: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
5: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
1: Sen ne karışıyorsun?
0: Karışır tabii. Sana mı soracak?
5: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
2: Haber paylaşıldı mı?
6: Çoktan.
0: Hadi biz de izleyelim.
6: Hemen efendim.
7: Sevgili iyilik habercileri takipçileri, biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
6: Biz de barıştık.
8: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
9: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi. İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
0: Harika!
4: İnşallah kalplere ulaşırız.
0: Ulaştık bile.
5: Vay be! Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
8: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
5: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: like in todu. Hey hey hey uyanın hadi. Bak bak bak kahvaltı hazır. Kim yaptı? Elif tabii.
1: Ha? Ha?
0: Hayırlı sabahlar Sema abla, Agah dede. Siz uyurken kahvaltı hazırladım. Hadi gelin de yiyin.
2: Çok güzel bir sofra olmuş. Ellerine sağlık Elifçi.
0: Afiyet olsun Agah dede. Siz kahvaltınızı ederken ben biraz uyuyabilir miyim?
3: Ne yapacağız baba? Bu kadar nimet israf olmuş.
2: İsraf olmaz kızım. Bir çözüm buluruz. Gördün mü bak? Yeter ki nimet olsun. Mutlaka bir yiyen çıkar.

0: Her şey yolunda çok şükür. Sorunsuzca havalandık.
1: Dikkat balonuna, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Dikkatlice dinlemeye hazırsanız sizlere Mutlu Oyuncaklar Diyarı'ndaki hırslı kamyonetin hikayesini anlatacağım.
2: Kamyonet mi? Hiç hırslı, bencil kamyonet olur mu Agah dede?
1: Masal bu ya. Oluvermiş Orhancığım.
2: Şakacıktan yani.
1: Öyle de denebilir. Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak ülkesinde yaşayan çocuklar varmış.
3: Oyuncak ülkesi mi?
1: Evet. Burası öyle bir ülkeymiş ki her şeyi oyuncaklar yönetirmiş. Çocukların çeşit çeşit oyuncaklar olurmuş.
3: Ne güzel.
1: Güzel değil mi? Ama oyuncak dünyasında çocuklar hangi oyuncakla oynayacağına kendileri karar veremezmiş.
2: Kim verirmiş?
1: Oyuncaklar karar verirmiş Orhancığım.
2: Neden?
1: Burası oyuncak ülkesi ya. Kurallar böyleymiş. Çocuklar oyuncakların sözünden çıkamazmış. Oyuncaklar ne derse o olur.
3: Anladım.
1: Bu ülkede oyuncaklar ne isterse o olduğu için çocuklar oyuncaklarla oynarken pek de mutlu sayılmazlarmış.
0: Çünkü kötü kalpli bazı oyuncaklar çocukları üzermiş.
1: Ama 5 kardeşin yaşadığı bir ev varmış ki oradaki çocuklar hep mutluymuş.
3: Neden?
1: Bu çocukların oyuncakları çok iyi kalpliymiş de ondan. Ta dedelerinin çocukken oynadıkları oyuncaklara sahiplermiş. Bu oyuncaklar çok iyi kalpliymiş. Hani demiştim ya, burada oyuncaklar çocukları yönetiyor diye.
2: Evet.
1: İşte bu çocukların

0: oyuncakları onları çok severmiş. Birlikte mutluluk içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kapının önünden geçmekte olan bir kamyonet evin içini görmüş ve buradaki çocukların mutluluğunu fark etmiş. Kendi kendine...
1: Vay vay vay, şu çocuklara bak, ne kadar da mutlular. Sürekli gülüşüp eğleniyorlar. İçerideki oyuncaklar da ağızlarını açıp şunlara günlerini göstermiyor.
0: Demiş. Sonra kapıyı çalıp içeri girmek istemiş. Çocuklar, bizim başka oyuncağa ihtiyacımız yok deseler de...
2: Oyuncak ülkesinde oyuncaklar ne isterse o olur değil mi Agah dede?
0: Evet Mine. O yüzden mutlu kardeşler istemese de kamyonetin içeri girmesine engel olamamışlar.
3: Kamyonet içeri girdikten sonra ne olmuş Agah dede?
0: Kamyonet kötü kalpli bir oyuncakmış. Evdeki tüm çocuklara kötü davrandığı yetmezmiş gibi... ...bir de diğer tüm oyuncakları kıskanıyormuş.
4: Diğer oyuncaklar da sevmemişler bu kamyoneti. Ama hepsi çok eski, yani yaşlı oldukları için... ...hiçbiri bu yeni kamyonetin hakkından gelemiyormuş.
0: Kısacası yeni gelen kamyonet... ...mutlu çocukların tüm mutluluğunu almış götürmüş. Oyuncakların huzuru bozulmuş. Çocukların rahatı kaçmış. Kamyonet sürekli...
1: Bakın ne kadar da yeniyim. Boyam mis gibi. Tekerlerim pırıl pırıl. Benim gibi yepyeni bir kamyonet varken... ...sizin gibi eski füskü oyuncakları kim ne yapsın?
0: Diyor, diğer oyuncakları küçümsüyormuş. Evin içindeki çocuklara emirler yağdırıyor... Biri bir başka oyuncakla oynamaya başlarsa kıyameti kopartıyormuş.
1: Sen nasıl olur da ben dururken o eski füskü oyuncakla oynarsın? Derhal gel benimle oyna.
0: İşte böyle kızıyormuş herkese. Önce evdeki çocukların başka oyuncakla oynamasını yasaklamış.
4: Öylesine bencilmiş ki bu kamyonet, kimin canı oyun oynamak isterse onunla oynamak zorunda kalmış.
0: Bir gün yine tüm çocuklar bu kamyonetle oynarken, kamyonet kibirlenerek eski bir dada oyuncağa seslenmiş.
1: Gördün mü bak, ne kadar kuvvetliyim. Üzerime neler neler koydular da gık demedim. Bunlardan birini senin üzerine koysalar kırılır giderdin.
0: Demiş dada oyuncak ona, hadi oradan. Sana eşya yükletlerse benim de sırtıma binip sallanıyorlar. Ben daha güçlüyüm. Demiş. Bunu duyan kamyonet öfkeden çılgına dönmüş. Evdeki tüm çocuklara bağırmış, çağırmış ve demiş ki...
1: Bundan böyle ben dururken bu dadaya oturup sallanmak yok. İlla sallanmak istiyorsanız gelip benim kasama oturun sallanın. İçinizden biri benden başka bir oyuncağa oturup sallanacak olursa onu mahvederim.
0: Çocuklar... Çaresiz kamyonetin üzerinde oturur, sallanır olmuşlar. Bencil kamyonet etrafa caka satmaya başlamış.
1: Gördünüz mü bak, benden başka yere oturmuyorlar ama nasıl da taşıyorum her şeyi.
0: O sırada bu kamyonetin kaprislerinden bunalan top seslenmiş. Sana oturuyorlar, bana tekme atıyorlar, oradan oraya zıplatıyorlar. Kamyonet yine çok sinirlenmiş, yasaklamış topa tekme atmayı.
1: Böyle herkes benimle oynayacak. Topu sektirmek yok, benimle oynayacaksınız.
0: Demiş. Sonra su tabancası dayanamamış onun kibrine ve... Ben de onlarca suyu alıp ıslanıyorum da gık demiyorum. Demiş. Kamyonet.
1: Suyu kasama dökeceksiniz. Başka oyuncakla sulu oyun yasak.
0: Demiş. Kamyonetin kibrine dayanamayan yapboz... Beni parçalara bölüp birleştiriyorlar. Seni parçalara ayırsalar mahvolursun demiş.
1: Bundan böyle yapbozu parçalamak yok. Beni bölüp birleştireceksiniz.
0: Demiş. Kim ne derse kamyonet onu yasaklayıp sadece kendisine yapılmasını emretmiş.
4: Günler böyle gelmiş geçmiş. Evde ne kadar oyuncak varsa... Hepsinin görevini kendi üstüne yükletmiş kamyonet. Öyle bencilmiş ki bu kamyonet kimseyle bir şey paylaşmak istememiş.
0: Tamam, gençmiş, güçlüymüş ama

0: Bu kadar yük ona ağır gelmeye başlamış. Tekerleri yamulmaya, kasası gıcırdamaya, gövdesi çatırdamaya başlamış. Artık yükü ağır geliyormuş. Ama söylediklerini yutmaktan da çekiniyormuş. O yüzden inadında devam etmiş. Etmiş, etmiş ve en sonunda bu tempoya dayanamayıp çatır çutur ederek kırılıp gitmiş, çöpü boylamış.
1: O gittikten sonra evde her şey eskiye dönmüş.
0: Evdeki diğer oyuncaklar ve çocuklar eskisi gibi neşeyle dolmuş.
1: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bencillik ve kibir kötü bir şeydir. Paylaşımcı olmazsak, her şeyi kendimiz için istersek, başkalarını kıskanırsak, en önde biz olmak istersek, bu kadar yükü taşımamız zor olur. Yapayalnız kalırız.
0: Fiko da geldiğine göre yarışma vakti geldi demektir. Öyleyse gelelim yarışmaya. Bu oyuncak ülkesindeki mutlu çocuklar kaç kardeştir?
2: 5 kardeş.
0: Tebrikler Mine, 1 puan senin.
1: Peki bu kamyonetin bozuştuğu bir tahta at vardı. Onun adı ne demiştik?
2: Dada.
0: Evet Mine, tebrikler. 2 oldun. Peki kırılan kamyonet nereye gitmişti?
2: Çöpe.
0: Tebrikler Mine. 3 oldun ve kaybedeni olmayan yarışmanın bugünkü kazananı sen oldun.
1: Al bakalım, bu da ödülün. Orhancığım, sen de bizden bir rozet kazandın ve dikkat balonu ailemize katılmış oldun.
3: Teşekkürler Sema abla. Ben zaten kazanmak için değil, sizlerle tanışmak ve manzaranın tadını çıkarmak için gelmiştim.
0: Öyle ya. Mühim olan kazanmak değil, centilmence yarışmayı başarmak. Değil mi Orhan?
3: Evet, Mila arkadaşımı da tebrik ederim.
0: O halde kocaman bir alkışta centilmen tavrından dolayı Orhan'a gelsin.
4: Ha ha ha ha ha.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğrendin?

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo! Çogu'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama Çogu, biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti.

0: Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya, hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
1: Agu sapa sağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Agu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Agu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: Türkçesi her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmaya martaval.

0: çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
3: Ay ay, hay Allah.

0: Nasılsın Asya?
1: İyiyim, iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür.
0: Nasıl yani?
1: Sen daha iyi bilirsin Eymen.
0: Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii.
0: Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Balık.
1: O kadar uğraştım. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesem mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yok, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: temizlik.
1: Öyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşarda neyin nesi? Saçma. Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
3: Menemen yapacağım oğlum.
1: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, soğanlı olur.
1: Soğansız.
3: Soğanlı.
1: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
3: Onu yemem, bunu yemem. Ne yiyeceksin o zaman?
1: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
4: Fransa'dayken mi?
1: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
4: Aşçıyken mi?
1: Yani aşçıya mı demek istedim.
4: Aşçıya mı?
1: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
4: Olmadı. Dünya birincisi mi?
1: Evet.
4: Kim dünya birincisi seçti?
1: Mutfaktaki arkadaşlar.
0: Tabii.
4: Al işte.
1: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
3: Zeki.
1: Ne oldu anneciğim?
3: Bir şey unutmadın mı?
1: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
0: Domatesi yıkamadın dayı.
5: Biberi de yıkamadın.
3: Aferin benim aslan torunlarım var.
1: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
5: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım.
2: Ellerini de yıkamadın.
1: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın.

0: Ay, sakin ol küçük küçük. Havlamaya gerek yok.
1: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz, hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
0: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
1: Olmaz tabii.
0: Of, sağa sola çevirsek?
1: Olmaz.
0: Hı. Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
1: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Hı. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
2: Vay canına! Çok havalı.
3: Harikasın anneciğim.
4: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
0: Nasıl oluyormuş o?
1: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
2: Ellerimizi suyla ıslatırız.
5: Sabunu iyice köpürtürüz.
3: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
2: Tırnaklarımızı bu şekilde yıkarız.
5: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
3: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
2: En sonunda elimizi kavularız.
6: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
0: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemenki.
2: Menemenki mi? O da ne?
0: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemenki oldu. Çok zekice.
3: Kırk yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
0: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
3: Ne?
0: Biberleri iki parçaya bölüyoruz. Böylesi daha lezzetli.
5: Nasıl?
0: Yağımız kızana kadar bekliyoruz. Malzemeyi atıyoruz. Birazcık tuz ve biber. Atmadığımız ne kaldı? Toprak! Lezzet verin!
5: Yok artık. Toprak mı?
0: Şaka. Ve tarifimizin son sırrı. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
3: Senden uzak sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcığım.
0: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim. Sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
5: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
0: Aman ne komik.
7: Of anam.
3: Ne oldu dayıcığım?
7: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
0: Enfes. Çok lezzetli.
7: Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok alayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Sekir.
1: İlaç ver bana abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: Şuna bak Sefa, şuna bak.
1: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın Sefa, iyi misin?
1: İyiyim Garip abi. Gol attım ya, sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım, çöpe. Çöpe atalım.
1: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim nine. Birazdan gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
0: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Ama nine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
0: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
2: Allah!
1: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
3: Selamun aleyküm havanine.
0: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
3: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
0: Her zaman beklerim kızım.
3: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
4: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
4: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin.

0: Ne olsun?
1: Heh, aman diyeyim usta, bugünlük sadece, bugünlük.
0: Tamam, tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün.

0: Garip abi niye gelmedi ki?
1: Dedim ya kızım, işini yarım bırakmak istemedi.
0: Ama bizim de işimiz var.
2: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
0: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
3: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
0: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
2: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
1: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
0: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havva annenin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
2: Olur mu kızım öyle şey?
4: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
5: Nasıl yani?
4: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
6: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
5: Ya.
4: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
2: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
1: Çok özür dilerim. Şey, hanım, garip gitmezdi mi?
2: Hoppala.
1: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
2: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamın aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar, satıp rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
0: Hayırdır inşallah.
1: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
0: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
1: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
0: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
0: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
1: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
1: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
1: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
1: Allah razı olsun. İletirim elbette.
0: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötü

0: Çürükten sakınmakta, birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
1: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir. Bir yoksulu doyurmak da.
2: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
3: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
0: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
5: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
0: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
5: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
0: Hem de yalnızca Allah rızası için.

0: Ha? Merak etme tilki. Kurye aklı tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
2: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
2: Fatiha.
3: Maşallah, jet gibi bildin.
2: 10 puan. Yaşasın.
3: Sıra sende.
2: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
3: Sahur.
2: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
2: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
3: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur. Ay ay ay ay.
3: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
2: Ya gerçekten hastaysa?
3: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
2: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
3: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
3: Yanağına çimdik mi attılar?
2: Dövdüler mi seni dayı?
4: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
4: Konuşurken acıyor çünkü.
3: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
4: Cidden mi? Sen mi yaptın?
3: Yok.
4: Kim yaptı o zaman?
3: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
4: Hemen getirin bana dağlar.
3: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
4: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
4: Ne?
1: Diş ipi.
4: Başka.
2: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
4: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
2: Yorucu mu?
4: Evet.
2: Dayıcığım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
4: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
3: Dayıcığım, yine de hiç yorucu değil bence.
4: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
4: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
3: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcığım. Bence kafasını karıştırmayalım.
4: Olmaz.
1: Olur.
4: Olmaz.
2: Olsun lütfen.
4: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
3: Tamam.
4: Harika.
3: Ama bir şartla.
4: Neymiş o şart?
3: İcadı biz kullanmayız.
4: Tamam.
1: Denemeyiz de.
4: Tamam. Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
2: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
4: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
4: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
2: Babamı mı yani?
4: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
5: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
4: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk.
5: Hıh.

0: Diş fırçası.
1: Diş fırçası.
0: Diş macunu. Kablo.
1: Kablo, kablo.
0: Motor.
1: Motor.
0: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
0: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Nah yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
0: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
0: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
0: Bakın, harika bir yüz masajı aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
0: O hala devam ediyor. Hatırlat lan.
2: İnat etme lütfen. Al şunu.
0: Şart mı?
2: Evet.
0: Tamam, tamam.

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
1: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
1: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
1: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
1: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
1: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
1: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
2: Tarçın, yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
1: Sakin ol, gidip bakarız.
2: Tarçın dur, ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
1: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı, sana yardım edeyim.
2: Teşekkür ederim amca.
1: Rica ederim, ne demek?
0: Zemzem, Zemzem neredesin?
1: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.
2: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
0: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
2: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
0: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
2: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
0: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız, değil mi baba?
1: Yani aslında...
2: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
0: O zaman gidip soralım baba.
1: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
3: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
1: İnşallah teyze.
2: Babaanne, biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
3: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım, üzülme. Senin olan sana geri döner.
1: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
3: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
0: İnşallah teyzeciğim.
3: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur. Ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
1: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
0: Burada hurma yetişir mi?
3: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
0: Keşke yetişseymiş.
3: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
0: Acve hurması mı? O da ne?
3: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
0: Öyle mi? Getiririm tabii.
2: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
0: Neden peki?
2: Saygıdan, değil mi babaanne?
3: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
0: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
3: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
1: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
3: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
1: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
0: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
3: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
0: Allah'ım, Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
1: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
0: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
1: Allah'ın izniyle bulacağız.
0: İnşallah baba.
1: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
2: Hı? Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
0: Geliyorum. Hı? Zemzem'in sesi bu.
2: Hı? Nereden geliyor?
0: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
2: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Hmm, kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
0: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
2: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
0: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
2: Ben buldum onu. Benim kuşum. Adı da Cimcik.
0: Hayır. Ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
2: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
0: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
2: Yani?
0: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
2: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
0: Ben yalan söylemem.
2: Ben de.
0: Oo, ne yapacağız Mete? Hmm. Sen bir şey düşün lütfen.
2: Ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
0: Anlaştık. Ben hazırım.
2: Ben de hazırım.
0: Zemzem, seni çok özledim.
2: Senin kuşunmuş gerçekten.
0: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
2: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
0: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
2: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
0: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
2: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
0: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
2: Sakız bu.
0: Aa.
2: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
0: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
2: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
0: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
2: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
0: Ne kadar mutlular baksana.
2: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi, ismini sormayı unuttuk. Adın ne? Adım Hayri.
0: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
2: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
0: Artık yola çıkabiliriz.
2: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
0: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
3: Yolunuz açık olsun.
1: Her şey için teşekkürler.
0: Hı? Hı, Zemzem nerede? Zemzem!
1: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: Saat Kamp'tayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Aa, pillerden birini ters atmışım. Oh, çok şükür çalışıyor.
1: Aa, sen bunlarla oynamıyordun ki abi. Kendi uzaktan kumandalı arabanı yapmıştın.
0: Evet, canımın içi. Artık ihtiyacım olmadığı için bunlara hediye edeceğim.
1: Ya!
2: Tüm kitaplarımı bağışladığımı sanıyordum. Bunlar depoda kalmış.
1: Ama bunlar çok değerli değiller mi?
2: Evet, pek kıymetli kitaplar. Bunları da kütüphaneye bağışlayacağım o yüzden.
1: Ama abimin ihtiyacı olmayacak mı?
2: Olacak tabii. Hepsinin dijital kopyasını onun için saklıyorum. Çelebi de ihtiyaç duyduğunda kütüphaneye gidip bu kitaplara erişebilecek. İhtiyacı olan diğer öğrencilerle birlikte.
0: Bu kitapları ben de az karıştırmadım dedem. Tabii yazılanları anlamadığım için daha çok resimlere bakıyordum hayran hayran.
2: Zamanı gelince onları da anlayacaksın. Sen de üniversitede hoca olunca yazarsın bir tane, olmaz mı?
0: Allah dilerse olur tabii.
2: Olur inşallah.
3: Çalışıyor babacığım, ellerinize sağlık.
2: Benim işim bu Pakizem.
3: Ben de tamir olmaz deyip yenisini almıştım. Neyse ki bir ihtiyaç sahibine gidecek.
1: Benim kazam, küçüklük kazam. Abi ya, sen bu kadar küçük oldun mu? Hiç hatırlamıyorum senin küçüklüğünü.
0: Ben küçükken sen bebektin de ondan.
1: Anne, artık bu kıyafetleri giyemeyiz. Biz çok büyüdük.
4: Ofisteki eski bilgisayarları da elden geçirdim. Öğrencilerin işini görür bunlar.
1: Hey! Neler oluyor burada? Taşınıyor muyuz yoksa? Neden kimse bana haber vermedi? Ben hiçbir eşyamı toplamadım.
4: Taşınmıyoruz kuzucuğum. İhtiyaç fazlası eşyalarımızı ihtiyacı olanlara vereceğiz.
1: Ama bunlar çok güzeller. Neden veriyoruz? Hiçbiri bozuk değil, kırık değil, çirkin değil.
3: Güzel ve kullanılabilecek halde oldukları için veriyoruz yavrucuğum. Yoksa bunların hepsini geri dönüşüm merkezlerine bırakırdık.
1: Benim biraz işim var. Odama gidip güzel olan ve de kırık olmayan ve de bozuk olmayan ve de ihtiyacım olmayan bir şeyler bulmalıyım.
0: Odandaki eşyaların hepsi senin Cemre. Bir şeyler bulmak, vermek zorunda değilsin.
1: Abi, odamda spor yapacak yer kalmadı. Yatağımın üstünde spor yapmak zorunda kalıyorum. Ve de ben üstünde spor yapınca yastığım ve de yorganım ve de çarşafım ve de yatağımın örtüsü de bozuluyor. Ve de hepimiz birlikte yataktan kayarak yere iniyoruz.
2: Vah vah.
1: Evet dede, hem seccade de seremiyorum. Hep abimin odasında namaz kılıyorum.
0: Olsun, cemaatle kılmak çok sevap.
1: Tamam işte abi, namazlarımızı benim odamda kılacağız. Çok sevap devam edecek.
2: Cemre hayırdan geri kalacak ha?
3: Mümkün değil.

0: Ah babacığım, yanlış boyama setinden almışsın.
1: Ama bu senin en sevdiğin boyama seti. Hep bundan istiyorsun ya kızım.
0: Evet ama galiba biraz fazla sevmişim. Sürekli de istemişim. Aynısından iki tane daha var. Bunu hemen birine hediye etmem gerek.
1: Ne güzel düşünmüşsün kızım.
0: Oh, çok hafifledim.
2: Şu kolileri gönderdikten sonra senin proje ödevine bir bakalım Çelebi.
3: Süper fikir. Bir türlü karar veremiyorum dede. Köprü yapmak istiyorum ama kule de yapmak istiyorum.
2: Kuleli köprü yap o zaman.
3: Kuleli köprü mü olur ki?
2: Elbette olur.
3: Vay, iyi kule lafının üstüne gelirmiş.
0: Kule hiçbir yere gelemez abi, ayakları yok bir kere.
3: Köprünün üstüne yaparsan ayakları da olur.
0: Evet, köprülerin ayakları olabiliyor ama yürümek için değil, ayakta durmak için.
3: Tamam ya, benim köprüm ayakta dursa yeter, yürümesine gerek yok.

0: O zaman kule duvarı bu kadar yükseğe çıkabilir.
1: Elbette. Bizim malzememiz sıkıştırılmış kağıt. Yani hafif bir malzeme. Bu yükseklikte bir kuleyi taşıyabilir.
0: Peki ya iki kuleyi?
1: Hmm. Sen çiz bakalım. Ben hesaplamaları yapayım. Hadi bakalım, kuleleri ekleyelim. Güzel. Kuleler yapışıncaya kadar ben köprüyü tutayım. Dengesi bozulmasın.
0: Hadi bismillah. Taşıyacak gibi dede.
1: Aferin evlat. Şimdi diğerinde sıra.
0: Oldu dede. Başardık.
1: Elhamdülillah.
0: Dede, düşünüyorum da şu köprü açılıp kapansa hiç fena olmaz.
1: İlahi çocuk. Onu gerçeğini yapacaksın, merak etme.
0: İnşallah dede. Keşke bu maket gerçekten de kuleli bir köprü olsaydı.
1: Bu olmaz. Başkası olur evlat.
0: Olur mu sahiden?

0: Neredeyiz dede?
1: Burası Edirne Saray içi. Sultan 1. Murat.
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Sultan Murat Hüdavendigâr 1361 yılında Edirne'yi fethettiğinde bu civarı dinlenme yeri olarak kullanmış.
0: Burayı neden seçmiş?
1: Burası canım Tunca Nehri'nin çevrelediği verimli bir arazi evlat. Ormanlık bir alan. Canlı çeşitliliği de bol.
0: Çok mantıklı.
1: Sultan 2. Murat da...
0: Fatih Sultan Mehmet'in babası.
1: Aferin evlat. 2. Murat Tunca Nehri'nin iki kıyısında saray inşa ettirmeye başlıyor. Ancak sarayın tamamlanması kim zamanında gerçekleşiyor?
0: Tabii ki Sultan Fatih zamanında.
1: Sultan Fatih döneminde babasının başlattığı inşa faaliyetleri artarak devam ediyor. Ve burası tam bir saray kimliği kazanıyor.
0: Sarayda neler varmış dede?
1: Sultan 2. Murat 1450 yılında bir köşk inşa ettiriyor. Fatih döneminde ise Cihan Numa Kasrı yani padişahın kaldığı tahtı Hümayun inşa ediliyor.
0: Hümayun denince padişaha ait olduğunu anlıyoruz değil mi?
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih ayrıca Bab-ı Hümayun, Alay Meydanı, Sancak-ı Şerif Dairesi, Arz Odası, Kum Kasrı, Harem-i Hümayun, Kütüphane-i Hümayun ve mutfak yaptırmıştır. Ve has bahçeye de çok sayıda ağaç diktirmiştir.
0: Ya ne güzel. Ben bugün bakınca pek bir şey göremiyorum ama dede.
1: Ne yazık ki 1457 yılında çıkan büyük yangında pek çok yapı harap oluyor. Ama merak etme. Biz bugün ayakta kalan ve tekrar canlandırılan yapıları göreceğiz.
0: Harika. Dede, bunlar ne?
1: Bunlar suyun taşındığı boru hattının kalıntıları.
0: Ya, ne bu dede? Çelik mi bu borular?
1: O zamanlar su boruları kurşundan yapılır devlet.
0: Aa dede, bu nedir? Çeşmeye benziyor ama aynı zamanda da miraba benziyor.
1: Aferin evlat. İki dediğin de isabetli. Burası namazgahlı çeşme.
0: Vay çok iyiymiş. Abdestini al, kıbleye yönel, namazını kıl.
1: Haydi öyle evlat.
0: Bu yapı nedir dede? Kapısı penceresi yok. Pek bir şeye benzetemedim.
1: Kapısı penceresi yok. Çünkü bu bir maksem. Yani su deposu. Maksem suyun taksim edildiği, dağıtıldığı yer demek.
0: Yakınlarda su boruları görmüş olmamız tesadüf değil tabii. Çok eğlenceli dede. Bulmaca çözmek gibi. Ama ben yine de görmek isterdim eski sarayı.
1: Allah'ın izniyle göreceksin evlat.
0: Nasıl?
1: Yakın bir tarihte sarayın tekrar özgün haliyle inşasına başlandı.
0: Dede, bu harika bir haber. Bir an önce tamamlansa da birlikte gezsek.
1: İnşallah evlat. İnşallah. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize.
0: Kuleyi gördüm. Kuleyi gördüm dede. Hemen orada, köprünün çıkışında.
1: Nur evlat, koşturma beni. Çelebi torunu Çelebi. Asla durmak yok.
0: Fatih Köprüsü.
1: Fatih Köprüsü Sultan Mehmet tarafından 1452 tarihinde yaptırılmıştır. Köprü 4 metre 40 santim eninde ve 34 metre 20 santim uzunluğundadır. Kesme taştan inşa edilen köprünün 3 gözü bulunuyor. Gözlerin sağında ve solunda da boşaltma gözleri var.
0: Dede, köprülerde bu kadar göz olmasının sebebi sular yükselince yıkılmasın diye mi?
1: Evet. Bak, gözlerin altında da sel yaranları var. Sarayın faaliyette olduğu zamanlarda da buraya Hasbahçe Köprüsü denmekteydi.
0: Ne güzel.
1: Sarayın 19. yüzyılda cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye bir dönem Cephanelik Köprüsü de denmiş.
0: Saray yanınca tabii Hasbahçe ismi unutulmuş.
1: Öyle. Hatta bir dönem bu civarda süvari kışlaları olduğu için Süvari Köprüsü de denmiş.
0: Süvari Köprüsü'nden piyade geçemez miyiz dedem?
1: Geçeriz elbet torunum. Yeter ki kıymetini bilelim.

0: Yorulmuşum. Çarşıya gitmişken eşi dostu da bir ziyaret edeyim dedim. Bir baktım öğlen olmuş. Sizi de unutmadım tabii. Bakın size ne aldım.
1: Top güzel. Top güzel.
0: Güzel güzel oynayın bakalım. Ben de şu aldıklarımı yerleştireyim.

0: Bugün nasıl bir masal anlatıp resmetsek acaba? Nadir kuşum, iyi misin?
1: Topat, topat. Nadir üzüldü. Nadir üzüldü.
0: Şş, hemen öyle üzülmek yok. Olur böyle şeyler. Ben bugünün masalını buldum. Hadi siz de dinleyin. Belki size bir fikir verir.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, Capcup isimli bir sincap varmış. Günlerden bir gün canı çok sıkılmış. En iyisi biraz yürüyüşe çıkayım, belki bir arkadaş bulurum demiş. Topunu sektire sektire çıkmış ormanda gezintiye. Hava güzel, güneş parlak, vakit öğlenmiş. Sincap Capcup yolun başında bir zürafaya denk gelmiş. Zürafa uzun boynuyla uzanıp ağacın yukarı dallarında yaprak yemekteymiş iştahla. Sormuş Capcup merakla. Oyun oynamak ister misin benimle zürafa? Zürafa açlıktan gurulduyan karnını göstermiş. Şu an tek isteği bu taze yaprakları yemekmiş. Başka zaman oynarız olur mu? Demiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sincap Capcup ormanın kalbine, nehre gelmiş. İşte orada yavrusuyla beraber bir anne fil varmış. Bu harikaymış. Bir arkadaş ararken iki arkadaş bulmuş. Merhaba filler, top oynayalım mı? Diye sormuş. Anne fil yavrusunu göstermiş. Çamurla oynadık, şimdi temizlenmeliyiz demiş. Sonra oynamaya ne dersin diye de eklemiş. Sincap Capcup ne desin? Peki demiş. Yoluna devam etmiş. Sincap Capcup az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Neredeyse tüm ormanı gezmiş. Timsaha, ata, baykuşa, herkese benimle oyun oynar mısınız demiş. Ama neredeyse

Tüm hayvanların bir işi, bir mazereti varmış. Capcup bir türlü arkadaş bulamamış. Sincap Capcup canı sıkkın olduğu için dışarı çıkmış. Ama canı daha da çok sıkılmış. Koca ormanda benimle oynayacak kimse yok diye kendi kendine sızlanmış. O sırada Kirpi Pikir de bir arkadaş aramaktaymış. Capcup'u duyunca ben oynarım diye hemen heyecanla atılmış. Gün boyu arkadaş arayan Sincap Capcup'un arayışı mutlulukla sonuçlanmış. Kirpi Pikir'le çok iyi anlaşmış. Pikir vurmuş, Capcup topu tutmuş. Capcup atmış, Pikir yakalamış. İki arkadaş çok eğleniyormuş. O ana kadar. Hay aksi. Kirpi Pikir'in dikenlerine değen top pat diye patlamış. İki arkadaş da o kadar eğleniyormuş ki toplarının patlaması onları çok üzmüş. Ne yapacaklarmış şimdi? Bitmiş mi oyunları? Kirpi Pikir'in bir fikri varmış. Hem yeni topları dikenlerine batsa da patlamayacakmış. Bunu hemen uygulamış. Sonuç harikaymış. Arkadaşının yaptığı topa bayılmış. Harika fikir Pikir, harika. İki arkadaş yeni toplarıyla birbirinden güzel oyunlar oynamış. Her sorunun bir çözümü varmış. Yeter ki sorunları sorun etmeyelim ve çözüm yolları arayalım. Böylece eskisinden de güzel kapılar aralanabilirmiş. Tıpkı Pikir ve Capcup'un patlamayan topu gibi. Bu masal da burada bitmiş. Onlar ermiş muradına. Biz de ermişiz kerevetine.

0: kunduzları biliyorum ben. Onlar baraj yapıyorlar. Bana Eğme'nin hikayesini anlatır mısın?
1: Elbette anlatırım. Eğme ailesiyle bir akarsuyun kenarında yaşarmış. Anne babasının dışarıda olduğu bir gün kardeşine şöyle demiş. Kurallar çok sıkıcı. Kuralsız da yaşayabiliriz pekala. Kuralsız yaşamak kim bilir ne kadar da eğlencelidir.
0: Kardeşi ne demiş peki?
2: Bayılırım eğlenceye. Eğer kuralsız yaşamak eğlenceliyse niçin kurallara uyalım ki demiş.
0: Evet, kuralsız yaşamak eğlenceli olabilir.
1: Bakalım da öyle miymiş? Eğme kardeşine, annem ve babam gelene kadar kuralsız yaşamaya ne dersin diye sormuş. Kardeşi de ona evet dediğinde...
0: Kuralsız yaşamaya başlamışlar. İyi de ne yapmışlar?
1: Eğme, ben şimdi tuvalete gidiyorum. Oradan ellerimi yıkamadan geleceğim demiş ve dediği gibi de yapmış. Sonra da o kirli elleriyle mutfaktan bir şeyler alıp yemeye başlamış.
0: Ay bu çok iğrenç. Kardeş de onun gibi mi yapmış yoksa?
1: Hayır, o temizlik kurallarına uymuş ama daha farklı şeyler denemek istiyormuş.
0: Ne gibi şeyler?
1: Evin içinde ne zaman futbol oynamak istese annesi bu oyun içeride oynanmaz diyormuş.
0: Yoksa evin içinde top mu oynamışlar?
1: Evet, bunun için salonu bir futbol sahası gibi kullanmışlar. Üstelik topu duvardan duvara vurarak gürültü çıkarmışlar.
0: Eyvah! O zaman komşuları rahatsız olmuştur. Sonra bahçedeki kuşlar bu gürültü seslerden çok korkmuştur.
1: Daha başka şeyler de olmuş.
0: Ne gibi şeyler?
1: Vazo gibi bazı eşyaları da kırmışlar.
0: Ortalığı iyice dağıtmışlar yani. Peki oyun bittikten sonra ne yapmışlar?
1: Eğmen'in kardeşi bir sandalyeye oturup salonun haline bakmış ve kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş işte demiş. Eğme de ona...
2: Bir de başka oyun oynamayı denesek belki bu sefer eğlenebiliriz deyince iki kardeş saklambaç oynamaya karar vermişler.
0: Ben de arkadaşlarımla bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Bu oyunu 5-6 kişiyle oynuyoruz. Önce ebeleşmek için şu tekerlemeyi söylüyoruz. Eveleme, develeme, deve kuşu kovalama, çengi çember, miskü ember, sazı tuzu berber kızı, ne gün geldin yazın geldim. Yazılalım bir tahtaya dizelim, encik mencik sen dur sen çık. Sonra seçilen ebe gözlerini kapatıp yüksek sesle saymaya başlar. Birlikte sayalım mı?
1: Olur.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Sayma bitince ebe gözlerini açar ve saklanan oyuncuları aramaya başlar. Gördüğü oyuncudan önce kaleye, yani gözlerini yumup saydığı yere gelir. Sobe diyerek elini oraya vurur. Böylece vurduğu oyuncu oyundan çıkmış sayılır. Eğer oyuncu kaleye ebeden önce gelirse o oyunda kalmış olur. En sonunda oyundan çıkanlar ile oyuna devam edenler bir yana ayrılır. Ebe oyundan çıkanların içinden bir ebe seçer ve böylelikle oyun yeniden devam eder.
1: Ne güzel anlattın.
0: Peki hikayede kim ebe olmuş?
1: Eğme ebe olmuş. Ve gözlerini kapamadığı için de kardeşinin nereye saklandığını görmüş. Onu hemen sobelemiş.
0: Ama böyle saklambaç oynanmaz ki.
1: Eğmen'in kardeşi de senin gibi söylemiş. Ayrıca unuttun galiba, bu oyunda ebenin gözlerine yumması gerekir. Sakın bu kuralı unuttuğunu söyleme demiş.
0: Herhalde Eğme de aynen şöyle demiştir. Kural mı? O da ne?
1: Nasıl da bildin?
0: Ben bu kuralsızlıktan sıkıldım ama. Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş.
1: Eğme ile kardeşi de sıkılmışlar. Önce lavaboya gidip ellerini güzelce yıkamışlar. Sonra da futbol oynarken dağıttıkları eşyaları tekrar yerlerine koymuşlar.
0: Peki kurallar geri gelmiş mi?
1: Kuralların bir yere gittiği yok ki. Hayatımızı kolaylaştıran kurallar zaten hep vardı. Eğme ile kardeşi kısa süreliğine onları yok saymıştı. Hem biliyor musun?
0: Neyi?
1: Tıpkı insanların koymuş olduğu kurallar gibi Yüce Allah'ın da uymamızı istediği bazı kurallar, yani sınırlar vardır.
0: Örneğin doğru sözlü olmak ve kendine ait olmayan şeyleri kullanmak için izin istemek gibi.
1: Bu kuralı kimden öğrendin?
0: Tabii ki annemden öğrendim.

0: Peki daha sonra ne olmuş?
1: Emel'e kardeşi oturmuşlar ve toplum içinde uymaları gereken başlıca kurallar hakkında konuşmaya başlamışlar.
0: Hı? Başlıca derken kuralların bir de başı başkanı mı var?
1: Başlıca demek önceliği ve önemi olan demektir. Mesela toplu taşıma araçlarından biriyle yolculuk yapıyorsun.
0: Otobüs, minibüs, vapur gibi.
1: Aynen öyle. Bu toplu taşıma araçlarında uymamız gereken başlıca kurallardan biri de...
0: Yaşlı, hamile ve engellilere yer vermektir. Bunu da okulda öğrenmiştim.
1: Aferin sana. Her geçen gün bilgi ve görgünü arttırıyorsun. Yine de bazı kuralların önemini anlamakta güçlük çekiyorsun galiba.
0: Artık böyle düşünmüyorum.
2: Ayşe, sofra hazır kızım.
0: Birazdan geliyorum anne.
2: Sofraya oturmadan önce...
0: Elimi yüzümü bir güzel yıkayacağım. Sonra da sana sarılıp yanaklarından öpeceğim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakarsana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le. Yok. Telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım, bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
2: Uçurtma. Hazır havada güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
0: Hey, sağ ol Arif baba.
2: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
2: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
3: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
0: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
0: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
0: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
0: Bu uçtuğu halimi. Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
0: Bunu sen istedin Ali.
4: Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var.
0: Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
4: Aferin rakımız. Oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen Tutkal'la bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.

0: bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
2: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
2: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
2: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Arif baba.
2: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
2: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
2: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
2: Yahu bizim Hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
2: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
3: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten.

0: Ne oldu senin kitap işi Fatma?
1: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
1: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
1: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
1: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
2: Lafa girebilir miyim?
1: Tabii ki hocam.
2: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
1: Güzel ama.
0: Ama.
1: Hangisi yazacak?
2: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
1: İşte bu harika olur.
2: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
1: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen?
2: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
1: Evet.
4: İlla tekziraten.
1: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
1: Evet.
3: Yarışma varmış.
1: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi kitapta geçecekmiş.
1: Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
4: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
1: Gelmez herhalde.
4: İnşallah.
1: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
4: Kitap falan da dedi.
1: Allah Allah.
5: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
1: Bilmem. Olabilir.
5: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
1: Neden?
5: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
1: Estağfirullah.
5: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
1: Mesela?
5: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
1: İnşallah.
5: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
1: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
5: Sen var ya, cansın can. İnşallah sen kazanırsın.
1: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
5: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
2: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
3: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimse

0: her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
2: Öyle görünüyor.
0: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
1: Tamam hocam.
2: Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
2: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. 3'e kadar saymadın.
2: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktım.
2: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
3: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
3: İlahi, korktum.
2: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
3: Ne? Spor mu? Yok artık.
2: Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
3: Okuma yarışması da değil.
2: Ha? Ne peki?
3: Yazma.
2: Yazma mı?
4: Yazma tabii. Ne sandınız?
2: Neyle ilgili?
3: Peygamber Efendimizle ilgili.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
4: Ne yazacağız peki?
3: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
3: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
4: Nihayet.
2: Peki kurallar ne?
3: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.
1: Peki kazananın ödülü ne?
3: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
2: Bu harika olur.
4: Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
3: Aynen öyle Zehracığım.
1: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
4: Yok canım, ne belli?
1: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
4: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
1: Emin'ciğim, söz sende.
2: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
4: Tamam tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
3: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
2: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
1: Hadi. Hayır.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı Baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.
4: Oturuyorum, aklıma bir şey gelmiyor.
5: O zaman bir saat daha otur Zehra.
4: Fatma abla ya, hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
5: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha?

0: Evet, küçük bir sorun. Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
2: Konuyla alakalı değil miydi?
3: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
3: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
4: Yaşasın!
3: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
6: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü o da davasına, dinine ve bize, yani ümmetine sevdalıydı. Onu sevmek tüm sevgilerden güzel, tüm sevgilerden özel.
7: Benim peygamberim öyle merhametli ki, sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa...

0: paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeye istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Kelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Kelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
2: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
0: Paylaştıkça çoğalır.

0: Sessiz Olanlar.
1: Evet incilerim. Biraz sağa, biraz sola, yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
3: Hey!
4: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
4: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
3: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
5: Bu ses de ne?
6: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
7: Çok gürültülü.
6: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
6: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
5: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
3: Hayır!
1: Peki neden?
7: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
1: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
1: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
4: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
1: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
6: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
2: Özür diledim ya Kıpır.
4: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır. İşte oldu.
1: Teşekkür ederim yengeç.
6: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
1: Evet, hadi incilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
4: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
6: Dalgaların sesi ne hoş.
7: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
5: Ay, ne oluyor? Ne oluyor? Bu ses.
6: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
7: Kulaklarım. Bu dalgaların sesi değil.
1: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
4: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
3: Sessiz alan.
1: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
4: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
6: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki korna sesleri.
4: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
1: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
3: Hey!
8: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
6: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
4: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzümden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
1: Sinemalar da ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
6: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısarsın artık.

0: Beş kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş, suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız, tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz, kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika.
0: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak.
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercan ya da.
0: Gidelim.
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
7: Evet, hoş geldiniz.
0: Yengeç.
7: Evet benim, yine ben.
2: Yeni iş yerim burası mı?
7: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
1: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
7: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benimle. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
0: Hey!
2: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
3: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
7: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
4: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
1: İşte bir sesteş kelime daha.
0: Hey!
7: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
2: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
2: Tabii ya. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
1: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
3: Bununla rengarenk yazılar yazarım.
6: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
3: Puf, harikasın. Yaz ve yazmak.
6: Güneş yaz mevsiminde parlar.
3: Kalemler yazı yazar.
7: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
4: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay, yüzüm kaşındı. Yüz bir sayıdır ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
1: Evet, yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
2: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
3: Şuraya bakın, güller.
0: Öğretmenim, gül.
1: Güller çok güzel, yüzümü güldürdü.
7: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
2: Ödülümüz nerede?
7: Ve boya takımları.
6: Tam da boyalarımız bitmişti.
1: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: Haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye atlı Tilki. Tabii ki duyarlı dost.

0: beradaydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
1: Bera, niye durdun?
0: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
1: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
0: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
1: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
0: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti. Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu, baba da çocuklarını taşıyacaktı. Ayla ve Bera çok ama çok eğlenmişti. Babaları onları uçak gibi uçuruyordu. Vuu, minik kahramanlar şimdi de annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
3: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Dön Çufi, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Çekil, geçin. Ne dediğini anlamıyorum, geçin. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek... Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam? Diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim. Söyle tutsuz.
2: Aha. Orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Söndürdün mü? Ne yaptın?
2: Yoo. Ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam Hacivat.
0: Karagözüm, yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
1: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
2: Dursun.
1: Dursun mu?
2: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
1: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
1: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
2: Bana Orhan öğretecekti.
0: Orhan mı?
2: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet Orhan. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
2: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
2: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
2: Ne oldu Hacivat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
1: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
2: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi. Keçi laftan anlamıyor. Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
3: Rabbekle sabrına gece çekilsin ya. Ben geçeyim sonra da sen geçersin.
5: Dursun bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
3: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim sonra sen geçip bostanını sularsın.
4: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı? Evet dedi galiba.
5: Galiba. Anlamıyorum ki dilini. Karagöz'den başkası da anlamaz.
2: Yettim çiftçi yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu? Çekilmem diyor.
0: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
2: Gerisini söyleyemem Hacivat.
1: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
2: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
3: Cevap vermeyeceğim.
0: Mantıklı.
1: Yahu Dursun. Aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
6: Bekle tutsuz. Keçi çekilsin. Ben geçeyim. Sonra sen geçersin.
2: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
0: Koro denir ona.
2: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
4: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
0: Yuh. Bu adam da neyin atmış arkadaş?
1: Ben bunları indirmeyi bilirim de...
2: Aman tutsuz, kütük devrilir maazallah.
0: Dursun Efendi'nin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
3: Söylemem.
2: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
1: Of.

0: Ne oldu?
1: Geldik mi?
2: Yok.
3: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İlla ki birinin inadı kırılmış olacak.
1: Bana fark etmez. Ben rahatım.
2: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
1: He?
2: Dereye düşmesinler.
1: Hı hı.
3: Kaçarlarsa haber ver.

0: Elmaları mora boyamayı unutma. Bülbülleri de tilkiden al, şehre götür. İki metre hendek kazıp dört bebeği de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
1: Geldik mi?
0: Geldik, kalkın hadi.
2: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
3: Sen söyle, bize ne?
2: Çekil keçi.
0: Ne dedi?
3: Sen anla, bana ne?
0: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
3: Beygir de kendine benzetmiş.
0: Beygir, çekil oradan. Uy.
4: Ne dedi?
0: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
4: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
3: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
0: Kimmiş onlar?
3: Bunlar işte.
0: Of.
4: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
3: Aman.
0: Dur Tutsuz. Bari beygir acı.
4: Çekilin be.
1: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
4: İyi ya. Öğrenir işte.
3: Eyvah.
0: Gitti beygir.
2: Şuna bak ya. Beygiri düşünüyor.
1: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
3: Dur artık Tutsuz.
0: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
1: Oh.
3: Nihayet. Hayda.
0: Şaka mı bu ya?
4: Bunlar çıldırmış.
1: Yeter be.
0: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.
4: Ben de. Suya düşeceksin diye korktum.
3: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
0: Oy, sertim.
1: Yapacak bir şey yok Dursun efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
3: Bu kadar kolay mıydı ya?
1: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
0: Ama güzel taktik.
4: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
3: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
0: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
4: Balcan ne ya?
0: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
3: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
1: O bir kere olur azizim.
0: Gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
5: Bostanda patlıcanlarım kurudu. Evet, doğru bildiniz. 2 gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil. Domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
3: Hadi ya. Biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
5: Helal olsun.
4: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
1: İşte geliyor.
2: Durun ağalar. Bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
4: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
1: Makul görünüyor.
3: Bence de.
0: Çiftçi, düşündüğün kabahat. Ede.
5: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
2: Senden de çiftçi.
3: Dursun!
2: Efendim?
3: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
2: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
3: Yaşa be!
0: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: için?
1: Heyecan yapmayı seviyor herhalde.
0: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
1: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
1: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
1: Gitti güzelim yumurtalar.
0: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
1: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.

0: Ha? Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
1: Araba mı? Biz de yapalım.
2: Yapabilir miyiz ki?
1: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
3: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
4: Biz de yapalım.
5: Hem de daha hızlısını.
4: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
0: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız.
2: Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız.
0: Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
4: Yapın da görelim.
6: Asıl siz yapın da biz görelim.
4: Nasıl yapacağız?
0: Bence gemilerden ilham alalım.
7: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
0: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
2: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
1: Yapalım hadi. Ben varım.
6: Ben de varım.
2: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
0: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
2: Ya rüzgar olmazsa?
0: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
2: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
1: Ben yelkenliği ayarlarım.
7: Ben de kürekleri bulurum.
6: Ben de arabayı ayarlarım.
2: Allah sonumuzu hayır etsin.
5: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
0: Bisikletten mi yararlansak acaba?
1: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
0: Ama daha sözümü bitirmedim.
5: Hadi atlayın.
4: Bana yer kalmadı.
5: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
0: Fikir bu değildi zaten.
5: Neydi o zaman?
0: Bize 2 bisiklet lazım.
5: Baştan desene.
4: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
5: 2. bisiklet de hazır.
0: Şu bisikletleri 2 dakika rahat bırakır mısınız?
5: Ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
7: Hadi anlat. Dinliyoruz.
0: 2 bisikleti yan yana birleştireceğiz.
1: Sonra?
0: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
5: İşe yarayabilir.
0: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
5: Hemen başlayalım.
6: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
2: Bu iş görür.
1: Ben de yelkeni getirdim.
2: Harikasın Hami.
6: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
1: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
2: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
7: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
0: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
7: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
2: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
4: Ya dikkat edin.
6: Yeah.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
3: Bak bak bak bak! Bak bak bak bak! Bak bak bak!
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı?
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2
1: Hadi.
0: Hadi. Lauf. Hadi. Daha çabuk.
1: Hadi daha hızlı.
0: Evet rampa.
1: Arkadaşlar bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
2: O iş bende.
1: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
0: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
1: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Evet.
4: En güzeli yokuş aşağı inmek.
5: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
1: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
0: Kesinlikle katılıyorum.
2: Frene bastım.
4: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
0: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
7: Kurtar bizi Furkan.
0: Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
1: Olmuyor.
0: Cemil ne yapacağız?
1: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
0: Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Size yanaşın. Diğer tarafta birleşeyim.
2: Hadi çabuk.
1: Yapma seni.
0: Hadi dur.
5: Durduk.
8: Epey heyecanlı bir gün oldu.
0: Hırsımız yüzünden.
7: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık.
0: Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
7: Herkesi tehlikeye attık.
8: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
4: Cidden mi? Ne yaptık ki?
8: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
9: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel! Hey hey hey!
3: Garip abi!
0: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayacak.

0: Heybeli Tiyatro. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybeden olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana o canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zor.

0: Zıldır.
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
0: Çok eğlenceli.
2: Ceren nerede?
0: Zıp.
2: Eren.
0: Zıldır.
1: Ceren.
0: Zıp. Zıldır. Zıp. Zıldır.
2: Ceren.
0: Efendim.
2: Merhaba kızım. Hayırdır?
0: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
2: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
3: Anne, baba, lütfen.
0: Çok değil zaten. İşimiz bitince hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar hemen.
2: Ne işiymiş bakalım?
0: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları, her şeyi dolduracağız. Size yardım olsun diye.
2: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
0: Ne? Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
0: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
2: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
0: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
0: İşte biber.
1: Sahi mi?
0: Evet.
3: Ya değilmiş.
0: Yaşasın.
4: Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
0: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
0: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
0: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
0: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
3: Yaşasın!
1: Alın sepetleri. Düşün peşime.
2: Sebze kalmış mı gerçekten?
0: Pek sayılmaz.
2: Bunlar taş.
0: Evet.
1: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
2: Neymiş peki?
1: Taşımacılık oynamak.
2: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
0: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
2: Aferin size.
4: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
1: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
2: Baban haklı. Hadi bakalım taşları ait olduğu yere götürün.
3: Olmaz.
2: Neden?
4: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
2: Çok mu sevdiniz?
3: Evet çok.
2: Tamam o zaman madem sevdiniz kalsın.
3: Yaşasın.
0: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
2: Sanırım bir fikrim var.
4: Ha?
0: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
5: Sultan mı?
4: Evet, baksana tacı var.
0: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
4: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
0: Bugün neden takmış peki?
4: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
0: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
2: Kutlama mı var? Hayırdır?
4: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık.
2: Ne güzel.
0: Elindeki ne anne?
2: Masal kesesi.
4: İçinde ne var?
2: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
0: Yaşasın oyun.
2: Oynayalım mı?
3: Evet.
2: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
3: Açılsın.
2: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
3: Evet.
2: Kim başlamak ister?
3: Ben.
2: Anlaşılan taş kağıt makas zamanı. Hadi bakalım.
4: Taş kağıt makas. Yo, kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada şubada bam. Ne çıktı ne çıktı? İlk taşım bir deniz.
0: Oo, çok dalgalı.
4: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip zap zumba. İkinci taş hayvanlar. Bak.
0: Oo, fil, aslan,
4: zürafa bile var anne.
0: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
2: Teşekkür ederim canım.
4: Ve son olarak labada lubada lup. Bir gemi.
0: Bakayım bakayım.
4: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
2: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
4: Adı neydi?
2: Hazreti Nuh aleyhisselam.
4: Evet, Nuh peygamber.
0: Ne anlatacaksın, çok merak ettim.
4: Başlıyorum.
0: Evet, yaşasın.
4: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
0: Evet, gemi.
4: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
0: Oo, deniz gibi olmuş. Sonra ne olmuş?
4: Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
0: Yaşasın.
4: Bu masal da burada bitmiş.
2: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
0: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
4: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
0: Ben uçak olacağım.
4: Uçak olunmaz akıllım.
2: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
3: Aşure!
2: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Hayırlı sabahlar Karakaç Hanım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm.

0: Aleyküm Deli Kadri.
1: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
1: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
1: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
1: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
1: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim... Bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
1: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
1: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
1: Zevkle.
2: Hocam? Hocam? Hocam?
0: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
0: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
0: Demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
1: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
0: Madem dinlendin, değişelim o zaman.
3: Şunlara bak Hatice.
4: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
0: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
4: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
0: Ne olmuş?
4: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
0: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysa, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
5: Uy! Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
0: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
5: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
0: Eşeğin dili var elbette.
5: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
0: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
5: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
0: Uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil.

0: Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç?
1: Ahi, ahi.
0: Peki ben ve evladım senin üzerindeyken...

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: 番まで。
1: うん。
2: あら、あいあいあい。
0: ふっ、ふっ、なんだなんだ。
2: ふっ、なんだ。
1: うん。
2: ふっ、ケチで。あは。
1: うん。
3: んー、セロン、チャンピオン、
0: あんた、
3: ホッ、バ、ママ、
0: あ、
3: な、
0: イ、ロ
3: ー、あ、セロン、
2: ママ、
3: チャンピオン、
2: マ、
3: ブナ、ハ、ハ、あは、エッ。
2: は
3: ぁ、やんべぇ、おおふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふふ

0: Na mam.
1: Gel. Anam. Gel. Ah. Sana doktor.

0: Tamam.
1: Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedip öğren uygula, ol küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Kor! Kor! Ece! Ece! Nine!
1: Hadi çekin!
2: Yok! Kayıyoruz!
1: Ayakları kayıyor! Kayıyor!
3: Bu böyle olmayacak. Hadi yeniden deneyelim.
2: Bir dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
0: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
4: Bir, iki, üç.
1: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
0: Ozan, Can, dayanın.
2: Kayıyoruz.
1: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
2: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
0: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
2: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
1: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş.

0: Harbi abi. Silkelense bir iyi olacak.
1: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Hırr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
0: Ne oldu şimdi?
1: Ha, çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
2: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Ya Mirmir yine mi?
0: Bu kargaşa nereden çıktı böyle?
1: Sığamadım.
2: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
1: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
0: Kurtaracağım seni dostum.
1: Bırak beni. Bırak. Bırak. Kes kes. Yardım.
0: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
1: O kardan adam değildi. Sendin.
2: İlahi Mirmir. Hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
1: Zaten çok da korkmadım.
0: Tabii, tabii.
3: Mert abi dikkatli sürün.
4: Çok eğlenceli.
5: Uçuyoruz.
6: Hayır, kayıyoruz.
7: Taş.
8: Yandık.
4: Bu çok eğlenceliydi.
9: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
10: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
4: Sahi mi nene? Nedir?
10: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
11: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo.
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
2: Hey! Hey!
1: Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Aa, ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
5: Vay.
6: İşte şimdi oldu.
2: Mirmir sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan.
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.

0: 오상, 에페, 빈을 밀어길. 야, 이거 끄는 불어야.
1: 근데 베님 레게리 우스켰어베.
2: 야마시, 야마시. 아, 보이미와 키베네.
3: 알라흠, 셀 쿠르탈 베네 알라흠. 알라흠, 사나 시큘레로 우스한.
0: 하, 이스테 올두. 심디 kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
1: 스쿠트든 dostum.
4: 밀밀, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum, sanki cevap verecekmişsin gibi.
5: Yem yem yem yem.
3: Temtem. Uyan Temtem.
6: Biz kazanacağız. Elbette.
0: Ve başlayın.
5: Yem yem yem yem.
6: Aç. Başardık.
4: Olamaz. Ece.
6: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
6: Yetiştik.
4: Olamaz.
6: Olamaz.
0: Ama aynı anda.
6: Aynı anda.
0: Kazanan
4: biziz.
3: Biz kazandık bence.
2: Yo, bence biz.
0: Kazanan hepiniz. Aynı anda çizgiyi geçtiniz. Tebrikler.

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptım.

0: Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım, çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.

0: Gider tabii. Bu kadar gürültüden sonra.
1: Nasıl öğreneceğiz?
0: Öğrendim!
1: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
0: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
1: Neymiş?
0: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin, anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
1: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
0: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
1: Bir kroki.
0: Aklından neler geçiyor tilki?
1: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
0: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
0: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
0: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttu ben güzergahı.
1: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların uçuştuğu yerin koordinatlarını bize... Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.
1: Tahminimden de hızlı.
0: Beni bekleyin.
1: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: Odalaydı kurye.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursan.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
3: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
2: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
3: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
2: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümümle hepinize selam ederim.

sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

günler Can ya. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Annecik bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?

0: duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi. Ha? Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
1: Ha, demek gitti.
0: Hı hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
1: Peki nereye gitmiştir?
0: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
1: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
0: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
1: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
0: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
1: Bahçedeydi. Çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
0: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
0: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara öğret.
1: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
1: Kardan adamlar hasta olmaz.
0: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım.
1: Ne yapacaksın anne?
0: Bağışıklığını güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
1: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
0: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
2: İlaç mı? Ben iyi.
1: Amca!
0: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: listeyi hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya. Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor.
2: İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.
2: Bal mı?
1: Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
2: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
2: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
0: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
0: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
2: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
2: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
0: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: işte. Bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?

0: anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
1: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
2: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
1: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
2: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: Geri Dönüşüm Tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu ama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalağa.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
1: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Ederiz tabii.
1: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.

0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Samanyolu'nu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi 8, yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.

0: Allah'ım, sen sonumuzu hayreyle.
1: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
2: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
1: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
2: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
3: Şimdi anlaşıldı.
0: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
1: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
2: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
1: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
0: Dur abi. Biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.

0: olacağı belliydi.
1: Nereden belliymiş?
0: Ne zaman ipleri eline alsan sonra da böyle bir şey oluyor.
2: Selamün aleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
0: Deme ya abicim. Sende de gözlem yeteneği almış yürümüş maşallah.
1: Ailede ırsi desene.
3: Hepsi benim suçum. Keşke bu golf işine hiç özenmeseydim.
2: Onu bunu bilmem arkadaşlar. Lama Jimmy yok. Biz bu çocuğa yeni bir mekik yapmak zorundayız.
1: Hadi o zaman. Hurdalı. Ha.

0: İşte fena oldu.
1: Evet. Bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
2: Ha, işte bakın geliyor.
3: Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam.
3: Bak senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
2: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
3: Daha iyisini yapabiliriz.
2: Evet, öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile.
3: Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: Tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
0: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu. Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: insanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamünaleyküm.

0: aleyküm çocuklar.
1: Aleykümselamlar.
0: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
0: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
0: Evet.
3: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
4: Biraz düz mantık oldu.
0: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
3: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
3: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazına düşkün değilsindir normalde.
6: Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
2: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
6: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
3: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
2: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
6: Her şeyi kullanabilir miyim?
4: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
3: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
2: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Nie fiz. Oo, kara, göçe, geldiniz mi?
1: Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı?
2: Hayır mı?
1: Aa, daha neler?
2: Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz.
1: Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım.

Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofrada mı? Bir yanlışlık olmasın keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Murcanı!
1: Sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Hemen hızlanıyorum.
1: Öyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.

0: TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

oradan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
2: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
2: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
2: Hadi çocuklar.
5: İyilik için.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
2: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?

0: Kim o?
1: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
0: Ne istiyorsunuz?
2: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize. Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
3: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
2: Amca bildiğin yürüyor.
3: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
2: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
3: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
1: En azından bize yol gösterseniz.
2: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
5: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
3: Peki çocuklar, peki. O zaman yarın sizi vereceğim adrese bekliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
5: Bence bizi onlara götürecek.
1: Yarın ola, hayrola.
3: Evet çocuklar, hadi gidelim.
4: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep doğamdalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim?
4: Ne?
3: Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş ve hepsini yeniden düzenlemişler.

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

ya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştim.

0: geçtiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
0: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: arkadaşlar. Galip layım olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Arkadaşlar bölüyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
2: İnşallah.
4: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim. Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki? Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
5: Ali geri ver.
4: Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim. Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet. Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
0: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
5: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
0: Azıcık oynayacaktım. Ne oyuncağı bakayım?
2: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.
2: Bende de.
0: Ya ne güzel. İsterseniz size getireyim.
4: Bana getirebilirsin Galip abi.
0: Bana da.
2: Tamam. Sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor. İyi düşündün Salih.
2: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
3: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
3: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
2: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
3: Bu bir deyim ama sana demeyeyim.
2: Selim.
3: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
2: Aa, sağ ol kardeşim, sayenizde.
6: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu. İşte bitti.
6: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
3: Kızlara da söyleyelim.
6: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
2: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.

0: fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
1: Bana at.
0: Sal. Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
2: Arkadaşlar, yere bakmayın boşuna.
0: Aa! Çok yüksek, nasıl alacağız? Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
2: Açalım, ben hallederim. Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim?
0: Nereye bakıyorsun?
2: Hadi neyi bekliyoruz? Gitti ayakkabı.
0: Alırız ya, üzülme.
2: Üzülmedim de nasıl alacağız?
0: Çok da yükseğe atmışsın ha.
2: Bazen gücüme engel olamıyorum.
0: Aa, ne olmuş burada?
2: Salih abin ağaca gol attı. Hiç, çok komik.
0: Alamadınız mı? Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim? Şunu tutar mısın Salih abi? Camide oyuncak kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi? Ali dur, düşersin.
2: Hey! Merdiven baksaydık.
0: İnsene, görevi başarıyla tamamladın.
2: Dikkatli ol ama. İnsene Ali. Hadi seni bekliyoruz.
0: Ben inemiyorum. Dalga geçme hadi. Yok, gerçekten inemiyorum.
2: Nasıl ya?
0: Çıkıyorum da inemiyorum ben.
2: Sıkı tutun. Bir çaresine bakacağız.
3: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
2: Ali ağaçta kaldı.
3: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
4: Vay! Süper!
5: İşte bu sayın seyirciler.
6: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
4: Ya! Ya!
6: Harika bir iş oldu.
5: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
6: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
0: Çocuk büyük fark etmez yani. Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
2: Ali beni sevindirdi.
0: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
5: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu.
2: Bu nasıl oluyor hocam?
6: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
4: Aa!
6: Rabbimiz hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlığa verir. Bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak aslında bunu yapıyoruz.
0: Atalarımız da hep karşılık beklemeden iyilik yapmış, değil mi hocam?
6: Çok doğru Mustafa. Bizim milli ve manevi kültürümüz hep bunun üzerine kurulmuştur.
0: Vermede galip, almada mülayim mi olalım hocam?
6: Aynen öyle galip.
0: Öyleyse verdim gitti.

0: Baba, baba iyi misin?
1: İyiyim kızım, iyiyim. Çok şükür.
0: Bir yerin acımıyor ya.
1: Yok kızım, yok. Verilmiş sadakamız varmış. Ters bir şey olmadı. Yumuşak indim yere.
0: Oh, çok şükür.
2: Agah dede, çok korktum sen düşünce.
1: Düşünce mi? Aşk olsun Elifciğim.
2: Neden Agah dede?
1: Canım, ben düşmedim ki. Zaten inecektim.
2: O ne demek Agah dede?
1: Aa, yoksa sen bu fıkrayı bilmiyor musun?
2: Fıkra mı? Yoo.
1: Gel, anlatayım da öğren o halde.
2: Yaşasın.
1: Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Giderken eşeği huysuzlanmaya başlamış. Hoplayıp zıplıyor, hocanın üzerinde durmasını zorlaştırıyormuş. Derken köyün birine gelmişler. Köyde oyun oynayan çocukların yanından geçerken eşeğin huysuzluğu iyice artmış ve hocayı sırtından atmış. Onun eşekten düştüğünü gören çocuklar hemen başına toplaşmışlar. Bakmışlar Nasreddin Hoca iyi. Bu sefer başlamışlar gülmeye. Hoca eşekten düştü diye. Hoca da bakmış etrafta yetişkin kimse yok. Çocukların ağzına laf vermemek için. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Şimdi anladım Agah dede. Çok komikmiş.
1: Sevdin mi?
2: Evet. Bir kez daha anlatır mısın Agah dede?
1: Bir kez daha mı?
2: Evet.
1: Olur. Ama hemen yola çıkmazsak geç kalacağız. İstersen giderken anlatayım.
2: Tamam.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Aşk olsun çocuklar. Ben eşekten düşmedim ki. Zaten inecektim. Demiş.
2: Çok komik. Yine anlatsana Agah dede.
1: Yine mi? Elifciğim, 5 kez anlattım yol boyu.
2: Yine anlat, yine.
1: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Eşekten düşmedim ki, zaten inecektim demiş.
2: Agah dede, yine.

0: Nasreddin Hoca bir gün eşeğinin sırtında gidiyormuş. Zaten inecektim demiş.
1: Çok komik. Agah dede yine anlatsana.
2: Elif'cim, Agah dedene bu fıkrayı biraz daha anlattırırsan dikkat balonunda dikkat hikayesi anlatmaya mecali kalmayacak.
1: O ne demek Sema abla?
2: Yani Agah deden anlatmaktan yoruldu demek. İstersen bu fıkrayı daha fazla anlatmasın ama dikkat öyküsü olarak bugün fıkra anlatsın. Olur mu?
1: Yaşasın, olur. Fıkralar çok güzel. Lay lay lay dikkat balonu. Hey hey hey bugün fıkra günü. Dans dans dans ediyorum. Çok çok çok mutluyum ben.

0: yalnızca kalktık Allah'ın izniyle. Şimdi sıra neye geldi biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Neye?
0: Dikkat öyküsüne.
1: Yaşasın.
2: Bugün sizlere bir fıkra anlatacağım çocuklar. Bu fıkrayı dikkatlice dinleyin. Sorular fıkranın içinden gelecek. Evet, fıkramız şöyle. Nasreddin Hoca ve oğlu bir gün yanlarında eşekleri kara kaçanla köylerinden çıkmış gidiyorlarmış. Hocanın oğlu henüz küçükmüş. Oğluna kıyamayan hoca, o yorulmasın diye oğlunu eşeğe bindirmiş, kendi de peşlerinden yürüyormuş. Tam bu sırada yanlarından geçen bir köylü kendi kendine söylenerek...
3: Şuna bak, şu zamane gençleri nasıl da utanmaz. Yaşlı babası yürüyor, oğlu eşeğe binmiş.
2: Bunu duyan Nasreddin Hoca'nın oğlu üzülmüş. Oğlunun halini gören hoca, onu eşekten indirmiş ve kendi binmiş. Bir süre böylece ilerlemişler. Tam bu sırada yanlarından başka bir köylü geçmiş ve...
4: Şuna bak, koskoca adam eşeğin sırtında küçücük çocuk yürüyor. Senin kemiklerin sertleşmiş. İnip yürüsen de şu genç fidan binse ya.
2: Demiş. Bunu duyan hoca utanmış ve oğlunu da eşeğin üzerine bindirmiş. İkisi de eşeğin sırtında ilerlemiş. Bu sefer de başka bir köylü onları görüp...
5: Şu vicdansızlara bak. İkisi birden binmişler cılız çelimsiz eşeğe. O eşek ikinizi nasıl taşısın? Sizde hiç vicdan yok mu?
2: Demiş. Ve bunu duyan hoca çareyi oğluyla birlikte eşekten inmekte bulmuş. Bir süre eşek önde, onlar arkada yürüyüp gitmişler. Ama bir süre gittikten sonra başka bir köylüyle karşılaşmışlar. Ve o da demiş ki, şunlara bak. Eşek bomboş, oynaya oynaya gidiyor, bunlar da peşinde yürüyor. Allah akıl fikir versin. Bunu duyan hoca durmuş ve dönüp oğluna demiş ki,
0: gördün ya oğul, ne yaparsak yapalım kimseyi memnun edemedik. Elin ağzı torba değil ki büzesin.
5: Evet, bu fıkramızdan da anlaşılacağı gibi çocuklar, başkalarını eleştirmeden önce iyice düşünmeliyiz.
2: Başkalarının işlerine bilip bilmeden karışmamalıyız.
5: Dedikodu ve arkadan konuşma dinimizce olduğu gibi gelenek ve göreneklerimizce de hoş karşılanmaz. Bu davranışlardan uzak durmamız gerekir.
2: Üstelik bir yola çıktıysak, bir işi yapmaya başladıysak, başkaları eleştiriyor, hatalı buluyor diye doğru bildiğimizden şaşmamamız gerek.
5: Evet, elbette fikrine güvendiğimiz insanların düşüncelerine, arkadaşlarımıza, ailemize sorup onların fikirlerini almak gerekir ama...
2: Onun haricinde dışarıdan konuşan kişilerin sözlerine kanıp da yolumuzdan şaşmamak gerek. Neyse, Nasreddin Hoca'nın her fıkrasında bolca anlam vardır. Bunlara dalarsak içinden çıkamayız. Geçelim mi sorulara?
1: Evet.
2: Tamam o halde. İlk soru.

0: İkiniz de birer puan oldunuz. Şimdi yeni sorunuz geliyor. Hoca ve oğlu nereye gidiyordu?
1: Köyden şehre gidiyorlardı hocam. Aman Agah dede.
0: Evet, tebrikler. Bir puan senin oldu ve 2-1 öne geçtin. Yeni sorumuz geliyor. Eşeğe ilk kim binmişti?
1: Nasrettin Hoca'nın oğlu. Bir köylü eleştirince de inmişti.
0: Çok güzel. Tebrikler. 3-1 yaptın ve kaybedeni olmayan bu yarışın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Tebrik ederim arkadaşım.
1: Teşekkürler. Ben de seni tebrik ederim.
3: Ben ikinizi birden tebrik ederim. Alın bakalım. Rozetleri takmaya hak kazandınız.
2: Ve dikkat balonunun birer üyesi oldunuz.

0: Güzel bir gün, güzel bir gezi, güzel bir yarışma oldu. Ha? Ne dersiniz?
1: Çok şükür baba, her şey yolunda gitti. Elif, gelsene hadi.
2: Gelemem Sema abla.
0: Neden?
2: Şimdi Fiko'nun üstüne binsem neden bindin diyecekler. Binmesem neden binmedin diyecekler. Of of.
0: Düşünme bunları Elifciğim. Milletin ağzı torba diye kim üzesin?
2: Şaka yaptım zaten Agah dede, geliyoruz. Hadi bakalım Fiko, koş. Agah dede, düşmedim ki zaten, inecektim, fıkrasını anlatsana.
1: Eyvah, yine başlıyoruz.
0: Eyvah yine eyvah.
2: Hadi dede, ne olur.
0: Peki, tamam. Nasrettin Hoca bir gün eşeğinin sırtında yolda gidiyormuş.

0: oyun dolu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel!

Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: erken kalkan yol alır.
1: Aman da aman, yine kurabiyeler yapılmış. Ailece bir hazırlık var. Siz Hagu'yu sadece oyun oynar mı sandınız? Hadi ama Hagu, kitap çok heyecanlı herhalde. Hagu bu. Önce okur, sonra hayal eder.
2: Hagu.
1: Ama hayale dalınca da her şeyi kaçırır. Aa, Gugular piknik yapmaya gidiyormuş. Ama Hagu nerede? Çogu tek başına top oynayacak galiba. Artık kitap ne kadar güzelse bırakamıyor Hagu. Nihayet saate baktın Hagu. Hagu kitabı bırakamıyor, kitap da Hagu'yu. E nihayet gitmeye karar verdin. Hadi Hagu, yetiş oyuna. Ve tabii birbirinden güzel kurabiyelere. Ah be Hagu, her şeye geç kalıyorsun. Ya, dedim ben sana, kaçırdın eğlenceyi. Evet, maalesef o oyun oynandı. O oyun da bitti. Kardan adam tamamlandı. Ha, affedersiniz. Kardan adamlar. Ve tabii birbirinden lezzetli kurabiyeler.
2: Go go. Go.
1: Galiba toplanma zamanı. Ama Hagu daha hiçbir şeyi yapamadı. Birkaç gün daha bekleyemez miyiz? Kitap okumak için doğru zamanı Degu iyi biliyor. Bagu üşümüş olmalı. Aa, o saat de neyin nesi? Ha, anladım. Hagu kendine alarm kurmuş. Erkenden kalktı ve tüm hazırlığı tek başına yapabiliyor. Günaydın uykucu Gugular. Hagu siz uyurken bütün işi bitirdi. Bugün Hagu'nun misafiri olacak gibisiniz. Evet, bugün Gugular takımı eksiksiz sahada. Ve tabii o lezzetli kurabiyeleri de kaçırmıyor Hagu. Hagu kardan adam yapmadan eğlenemez. Bugünün dersi ne olabilir sizce çocuklar? Her şeyi doğru zamanda yapınca hayat çok daha eğlenceli. Ne demiş atalarımız? Erken... Erken kalkan yol alır.

0: haç yolunda her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür iki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.

0: uzay çöpleri. Nerede acaba? Bulamıyorum.
1: Nereye saklandı ki?
2: Şşt, sessiz olun.
1: Bir ses duydum sanki. Nerede acaba?
3: Hayır ya, sincap hile yaptı. Sayılmaz bu.
2: Dayıcığım, sen kazandın ama istersen sayılmayabilir tabii.
3: Kazandım, kalenizi fethettim. Ne demiştim ama size? Ben Fatih Zeki, fethederim. Tabii.
0: Nasıl yaptın dayı? Hiçbirimiz görmedik seni.
3: Zeka, çeviklik, açıklık, bilim, felsefe, matematik.
2: Dayıcığım, abartmayalım istersen.
3: Tabii, biraz da uzaylılardan yardım almış olabilirim. Ha? Belki.
1: Uzaylılar mı? Cidden mi?
3: Evet, dün gelmişlerdi ama yardım etmeye mi geldiler, yardım istemeye mi bilmiyorum.
2: Dün uzaylıları mı gördün?
3: Evet.
0: Anlatsana dayı.
3: Dün sabah yürüyüşten dönüyordum. Tam kamp alanına geldim ki ne göreyim?
0: Ne?
3: Ağaçların üzerinde bir uçan daire.
0: Vay canına.
2: Sonra ne oldu?
3: Bir iki manevra yaptı. Sonra da gökyüzüne doğru uçtu gitti.
1: Of dayı ya. Ben tabakla oynarken yapıyordum o gölgeleri.
2: Uçan daire değil, uçan gölgeymiş demek ki.
3: Siz dalga geçin bakalım. Nereye gittiklerini gördüm bir kere. Memleketlerini biliyorum.
0: Memleketlerin neresi dayı?
2: Kayseri olabilir mesela.
1: Hayır, Mardin.
0: Vize.
3: Bak ya.
1: İzmir.
2: Edirne.
3: Aman of, daha neler. Bu dünyada değil, adı üstünde uzaylı.
0: Peki neresi?
3: Ayın karanlık tarafında. Oh.

0: yerde saklanıyorlar. Tabii.
1: Yani pek inandırıcı gelmedi.
0: Görürsünüz siz. İspat edeceğim bunu. Tabii. Hı hı.
1: Dayıcığım, roket maketi mi yapıyorsun, roket mi?
0: He, roket.
1: Peki sence bu tahtalar uzay için uygun mu?
0: Hafif malzeme her zaman en iyisidir Zeynep'ciğim. Tabii. Yavuzcuğum, bir cam tabak getirir misin?
2: Cam tabak mı?
0: Sen getir. Penceresiz olmaz. Ay'a giderken etrafı seyredelim, canımız sıkılmasın.
2: Tabii.
0: Dürbün. Alet çantası. Mangal.
2: Mangal mı?
0: Mangal tabii. Ayda aç mı kalalım? Hazır gitmişken şöyle bir mangal yaparız. Tabii. Yakıtı da koyalım.
1: Dayıcığım, bu biraz az değil mi?
0: Hayır canım. Fazla koyarsam aydan daha uzağa gider. Uzaklaşın hemen. Roketin ateşi yakmasın sizi. Ne? Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır.
1: Böyle şiddetli ateş çıkaracağını bilsem daha uzağa kaçardım.
0: Hay Allah ya. Ağır geldim demek ki. Bir de insansız uçurmayı deneyelim. Uzaklaşın. Daha duruyorlar ya. Hadi. Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır.
2: Düştüm.
0: Hay Allah. Sen kaşındın roket efendi.
1: Bu sefer cidden kaçalım.
0: Beş, dört, üç, iki, bir ve tabii sıfır. İşte bu kadar.
2: Yükemedim. Gitti.
1: Olamaz.
2: Buranın hali ne böyle?
0: Anneciğim, küçük bir bilimsel deney.
2: Ben anlamam. Hemen toplanacak burası.
3: Hepiniz.
1: Tabii dedeciğim, tabii.
4: İyi ki roketiniz dünyadayken patladı.
1: Neden babacığım?
2: Uzayda patlasa çöplerinizi toplatamazdım size.
5: Uzayda da çöpler var mı baba?
0: Yok ya. Ne arasın uzayda çöp? Saçma.
4: Maalesef uzayda da çöpler var.
1: Uzaylılar mı atıyor?
4: İnsanlar.
0: Of ya, kafam iyice karıştı.
4: Dünyamızın çevresinde insanların sebep olduğu yüz binlerce çöp var. Bazen iki uzay aracının çarpışmasıyla ya da görevi biten bir uzay aracının yok edilmesiyle bu çöpler oluşuyor.
1: Peki büyüklükleri ne kadar?
4: Dünya yörüngesinde bir futbol topundan büyük olan 20 bin kadar nesne dolaşıyor. Tırnağımız kadar küçük olansa yüz binlerce çöp var.
6: Keşke uzay çöplerini temizlemenin de bir yolu olsaydı.
1: Belki biz buna bir çözüm bulabiliriz.
0: En iyi uzay temizleme aletini yapan kazanır.
2: Görün bakalım.
0: Ne oldu anne ya?
2: Önce yerdeki çöpler bitecek. Hadi bakalım. Ha. Çok güzel oluyor. Şunu da çakarsak tamamdır.
5: Al dayı.
0: Hıh.

0: Yaşasın.
1: Yaşasın.
2: İşte bu kadar.
3: İşte karşınızda uzay çöplerinin baş düşmanı, son teknoloji uzay temizlikçisi, Roket 2023.
4: Bu daha çok şeye benzemiş oğlum, şeye.
3: Neye?
4: Şeye işte, hiçbir şeye benzememiş oğlum.
3: Mekanicim miyiz de? Bu faraş ve süpürgeyi ben ekledim. Küçük uzay çöpleri bunlarla toplanacak tabii.
0: Robot kolları da ben ekledim. Futbol topundan büyük çöpleri bu kollar toplayacak.
5: Bu ağları da ben ekledim. Orta büyüklükteki çöpler bu ağlara takılacak.
6: Aferin. Çok güzel düşünmüşsünüz ama bu aletleri dünyanın yörüngesine nasıl ulaştıracaksınız?
7: Zekir'in patlayan roketiyle mi?
3: Merak etme baba. Bu sefer...
4: Bu seferi yok Zeki. Bir daha ortalığı dağıtmanıza izin veremem.
7: Allah'ın koyduğu düzeni her bozduğumuzda kendimize kötülük ediyoruz. Çevre kirliliği de bunlardan biri. Bazen hatamızı telafi etmek kolay olabiliyor.
1: Ne gibi dede?
4: Roketin parçalarını toplamanız gibi.
7: Ama bazen hatamızı telafi etmek çok zor.
6: Uzay çöplerini toplamak gibi. Henüz bu çöpleri toplayacak bir icat yapamadık.
8: Sadece büyük çöpleri takip edip uzay araçlarımıza zarar vermemesine çaba gösteriyoruz.
7: O yüzden en iyisi Allah'ın koyduğu düzeni hiç bozmamak. Kainatı kirletmeden, zarar vermeden yaşamaya çalışmak.
6: Çünkü bu kainat Allah'ın bize emanetidir. Onu koruyup kollamak zorundayız.
1: Evet, o yüzden bu roketle daha fazla çevreyi kirletmeyin. Yarın da geri sökersiniz.
3: Haklısın anne. Ver bakayım. Bu dünyanın bir düzeni vardır, vardır, vardır, vardır. Düzen bozmanın cezası vardır, vardır, vardır, vardır. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen dünyanı. İnsanoğlu akıllı ol, kirletmesen uzayı.
4: Zeki!

0: Ah boncuk, gitsene diğer tavukların yanına, oynasana onlarla. Ne işin var burada böyle? Ah canım benim, sen çırak değilsin ki. Git oyna hadi arkadaşlarınla.
1: Evet Abidin Yılmaz Bey, düdüğümü beklemeden atış yapmak yok.
2: Anlaşıldı, anlaşıldı Merve Yılmaz hanımefendi.
1: Güzel, siz de Sefa Yılmaz Bey. Rakibiniz topa vurmadan çizgiden öne giremezsiniz.
3: Biliyorum abla. Aman hakem hanım. Sadece sağ sola hareket edebilirim.
1: O halde kurallar. 5 penaltı Abidin Yılmaz atacak. Sonra da yer değiştireceksiniz. 5 penaltı da Sefa Yılmaz atacak. Kim daha çok gol atarsa o kazanır.
3: Ya eşitlik olursa?
2: O zaman seri penaltılar oğlum.
1: Oğlum yok, rakibin o.
2: Aman pardon yani.
1: Herkes yerini alsın. Hazır.
2: Tüh.
3: Hey yaşasın. Kurtardım. Ne oldu?
1: Rakibin üzülürken onu kızdıracak şekilde sevindin. Centilmenlik dışı hareket. Sarı kart.
3: Oo.
4: Hacer kızım, sana bir akıl danışacağım.
5: Estağfurullah nine, buyur.
4: O garip oğlana bir hediye vermek istiyorum. Çok uğraşıyor, çok yoruluyor benim için. Lakin ne yapsam bilemedim. Acaba bir hırka örsem giyer mi?
5: Ah ninem, garip seni sevdiğinden yapıyor her şeyi. Hayır duasından başka bir şey beklemez.
4: Allah razı olsun ondan. Lakin benim gönlümden koptu bu sadece.
5: Nineciğim, garip bizimle yaşamaya başladığından beri ona yeni kıyafetler aldık. Ben yeni hırkalar ördüm. Yok, üzerindeki hırkayı pek seviyor. Çıkartmıyor onu. Ne gösterdiysek beğendiremedik. Bu aynısı değil diyor. Giymek istemiyor.
4: Peki ya ben ona aynından bir tane daha örsem? Böyle tıpkısı ama daha yenisi. Giyer mi dersin?
5: Bilmem ki.
4: Bir deneyeyim şansımı.
5: Peki.
1: 22-22 oldu. Devam.
3: Baba, şu golü ye de bitsin artık.
2: Oyun biter mi bilmiyorum ama ben bitmek üzereyim.
1: Hadi, durmak yok, hadi.
0: Şöyle, bak boncuk mis gibi oldu, tertemiz. Aman gidip nineye yeni boyadım diyeyim de sandalyeye oturmasın. Hay Allah, ebe boncuk, nineyi uyaracaktı, kendimiz oturduk.

0: Ay, sandalyenin tüm boyası bozuldu. Uf, baştan boyayacağım. Hayır. Yetmezmiş gibi bir de hırkan boya oldu. Tüh.
1: Her şeyde bir hayır vardır derler Hacer. Gördün mü? Benim hediye şart oldu.
2: ...92-92. Sıra Bidin Yılmaz'da.
3: Hay Allah.
2: Olamaz.
3: Merve, yeter kızım. Dostluk kazansın artık.
2: Atış sırası Sefa Yılmaz'da.
4: Hayır.

0: duyduk duymadık demeyin. Heybeli Tiyatro köyümüzün meydanında gösteri gerçekleştirecektir.
1: Evet ahali, herkes konuları atsın heybeye. Bakalım hangi konu kısmet olacak bu geceye? Bakalım bugünün konusu neymiş? Emanet. Bugünün konusu emanet oldu.
2: Selamun aleyküm Abidin emmi.
1: Ve aleyküm selam garip oğlan.
2: Emmi, ben askere gidiyorum.
1: Allah yolunu bahtını açık etsin evladım. Hayırlı tezkereler.
2: Amin. Emmi, senden bir ricam olacak. Bu kesenin içinde dişimden tırnağımdan artırıp biriktirdiğim para var. Ben askerden gelene kadar bunu muhafaza eder misin?
1: Elbette evladım.
2: Ay, Allah senden razı olsun.
1: Cümlemizden. Sefa! Sefa!
3: Buyur beyim.
1: Bizim çelik kasanın anahtarını getir de şu keseyi oraya koyalım evlat.
3: Çelik kasanın içi tıka basa dolu beyim. Hiç yer yok ki.
1: O halde içinden bizim olan bir parça eşyayı çıkartalım da yerine bunu koyalım.
3: Ama beyim, o kasanın içindeki en ufak şey bu kese gibi 100 tane eder. Bu keseyi koymak için kasadan kıymetli eşya çıkartılır mı hiç?
1: Şu an bu evde bu keseden daha kıymetli bir şey yok Sefa. Dediğimi yap sen.
3: Nedir ki bu kesenin değeri?
1: İçinde askere giden bir kardeşimizin alın teri var Sefa. Daha da değerlisi nedir diye sorarsan bu kese bize emanettir.
3: Anladım beyim.
1: Emaneti korumak imanın şartlarındandır. İşte bu sebeple ev yanıyor deseler evvela bu keseyi kurtaracaksın. Anlaştık mı?
3: Anlaştık beyim.
4: Tahlil sonuçlarınıza bakılırsa sağlığınıza pek dikkat etmiyorsunuz Hacer Hanım. Bakın. Vücudumuz da, sağlığımız da bizlere Rabbimizin bir emanetidir. İyi bakıp korumamız gerek. Sağlıklı beslenmeli, spor yapmalı, vücudumuza ve sağlığımıza zarar verecek alışkanlıklardan uzak durmalıyız.
5: Haklısınız doktor hanım.
4: Unutmayın ki bizler bu bedenin emanetçileriyiz. Emanete sahip çıkmamak bize yakışmaz.
1: Peygamber Efendimiz henüz çocuk yaşlarda amcasına yardımcı olmak amacıyla önce çobanlık sonra ticaret yapmıştır. Peygamber Efendimiz ticaret yaparken onu el emin sıfatıyla anarlardı. El emin, inanılan, güvenilen kimse anlamına gelir. Ona bu sıfatı ticaretteki dürüstlüğü, ilkeli ve sabırlı

0: Garip, senin ırkan boya olmuş. Farkında mısın?
1: Evet usta, farkındayım usta.
2: Garip, artık yeni bir hırka alsak mı sana?
1: İstemem Hacer anne, bu çok güzel.
3: Aa bakın, havaninenin ışığı yanıyor.
4: Anne, uğrayalım mı?
2: Bilmem ki, rahatsızlık vermeyelim.

0: yolunuzdan etmedim ya.
1: Olur mu öyle şey nine?
2: Vallahi ne yalan söyleyelim. Biz de sana uğrasak bu saatte ayıp olur mu diye konuşuyorduk.
0: Aa, o nasıl söz? Hangi vakitte isterseniz. Bana bakın, aç mısınız?
1: Yok yok nine, hiç zahmet etme. Tokuz.
0: O halde 2 dakika durun. Hemen geliyorum.
3: Baba, sen kümesi ne zaman yapacaksın?
1: Garip abin işleri bitirip alet çantamı geri verdiğinde ben de kümesi yapacağım.
4: Benim alet çantasıyla işim bitti usta. Yarın artık bahçe işleriyle ilgileneceğim.
1: Tamam o halde. Biz de yarın kümes işine girişiriz.
0: Garip, bak bakalım beğenecek misin?
4: Amanın! Allah! Ne güzel nine, ne güzel, ne güzel, ne güzel!
0: Sevdin mi?
4: Sevdim tabii ya! Ay, bakacan anne! Aynısı, aynısı!
2: Evet garip.
4: Ay, tam da bu boya olmuştu. Allah senden razı olsun nine. Çok mutlu oldum. Ay.
0: Cümlemizden evlat, cümlemizden.
4: Allah, Allah, çok güzel, çok güzel, pek güzel, ne güzel. Allah, bak boncuk, boncuk, bak bak aynısı boncuk, bak yepyeni boncuk. Ay, oyna boncuk, oyna, oyna.

faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

0: Yapma sırası Eymen'deydi. İhmal etmiş demek ki. Ah Eymen, ah! Of ya!
1: Sadakallahu lazim. Hoş geldin Asya.
0: Hoş bulmadım Temel amca.
1: Belli olur. Selam vermeyi bile unuttuğuna göre kafan epey karışık demektir.
0: Şey, unuttum. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam güzel kızım. Otur bakalım. Şimdi anlat bakalım.
0: Eymen çiçekleri sulamamış Temel amca. Halbuki çiçekleri sulama sırası ondaydı.
1: Sulamadığına emin misin?
0: Evet.
1: Ama ben bu sabah su sesi duydum.
0: Demek ki duyla oynamış. Çiçekleri sulamadığına eminim.
1: Nereden anladın?
0: Hepsi solmuş.
1: Öyle mi? Vah vah.
0: Sorumsuz Eymen.
1: Tamam Asya'cığım, ben birazdan gidip sularım. Belki tekrar toparlar. Üzülme sen.
0: Ben de gidip Eymen'i bulayım. Hiçbir yerde yok.
1: Allah Allah. Nereye gitti acaba?
0: Nereye olacak? Hatasını bildiği için kaçtı.
1: Asya.
0: Öyle ama.
1: Tamam, halledeceğiz. Hadi sen git Eymen'i bul.
0: Tamam.

0: saçma. Hesap vermek zorundasın. Çık ortaya. Eymen'i bulamadım Temel amca. Çok uzağa kaçmış demek ki.
1: Kaçtığını sanmıyorum Asya.
0: Nasıl yani?
1: Bu çiçekler susuzluktan solmamış. Maalesef çiçeklere böcek dadanmış. Zaten toprak da hafif nemli. Yani eymen sulamış.
0: Ama ben...
1: Suizanda bulundun.
0: O nedir?
1: Yeterince bilgi sahibi olmadan bir kişi hakkında olumsuz düşünmek veya konuşmaktır.
0: Sanırım öyle. Özür dilerim Eymen.
2: Ne oluyor?
0: Çiçekleri solmuş görünce sulamadığını düşünüp hakkında kötü düşündüm.
2: Ben çiçeklerin üzerinde siyah şeyler görünce merak ettim. Komşumuz Hasan amcayla karşılaştım. Ona anlattım. O da bana çiçekler için ilaç verdi. Şimdi Temel amcama getiriyordum.
1: Nereye kaybolduğu belli oldu.
2: Özür dilerim Temel amca. Haber vermeyi unuttum.
1: Her neyse. Bundan sonra bana haber vermeden bir yere gitmeyin. Bilginiz olmadan da kimse hakkında olumsuz düşünmeyin.
3: Tamam Temel amca.
1: Şimdi şu ilacı güzelce kullanalım. Sonra da gidip Hasan Bey'e teşekkür edelim.

0: Sağ robot kol.
1: Sol robot kol.
0: Şimdi de yazılımı halledelim. Abla, ben çok yoruldum ya. Sen devam eder misin?
1: Kodlama neredeyse bitti. Yemek listesinde yazdık mı bu iş tamamdır. Mantar çorbası. Su böreği.
0: Abla, lahmacun da yaz, lahmacun da.
1: Lahmacun.
0: Döner yaz abla, dönersiz olmaz.
1: Döner. Ne oldu Yavuz? Nereye? Sadece kendi sevdiklerinizi yazıyorsunuz. Benim sevdiğimi yazmıyorsunuz.
0: İstediğini söyle, onu da yazalım Yavuzcum. İstediğimiz kadar yemek ekleyebiliriz sisteme.
1: Benim istediğim Beçel.
0: Hiç tahmin edemeyeceğimiz bir istekte bulundun kardeşim. Çok şaşırdık gerçekten.
1: Ben böyleyim. Şaşırtmayı severim. Beçel. İşte bu kadar.
0: Deneyelim bakalım.
1: Yaşasın, çalışıyor.
0: Şimdi de elini hareket ettir abla. Maşallah, pervane gibi.
1: Peki kollavı nasıl çalışacak? Bu iş tamamdır, başardık. Yaşasın.
0: İşte bu kadar. Harikayız.
2: Başardık. İşte bu kadar. Tommy. Ne yapıyorsunuz bakayım burada? Neyi kutladık biz şimdi? Bu ne be? Ya da kim? Atölyemi ele geçirmeye çalışan bir uzaylı gelmiş. Yusuf, senin arkadaşın mı bu?
0: Hayır.
2: Çok ayıp. Söyle kendine başka atölye bulsun. Benim işim gücüm var. Tommy.
1: Yeni bir icat yaptık dayı.
2: Güzel espriydi. Komik çocuk seni. Hadi senin kim bu?
1: Sen lokantaya gitmiyor muydun?
2: Evet, gidiyordum.
0: Çok erken döndün.
2: Evet, yolda karnım acıktı. Aç karnına lokantaya gidilmez dedim.
1: Lokantaya açken gitmiyor muyduk?
2: En iyisi evde karnımı doyurayım. Sonra giderim.
1: İlginç bir yaklaşım olmuş. Lokantacılar bu fikri hiç sevmeyecek.
2: Hadi bakalım. Kim yardımcı aşçı olmak ister?
1: Aşçı başının kim olduğuna bağlı.
2: Tabii ki ben.
1: O zaman ben istemem dayı.
0: Ben de.
1: Ben de.
2: Niyeymiş o? Ben dünyanın en büyük aşçısıyım. Benim yardımcım olmak için insanlar kapıda kuyruk oluşturuyorlar. Tabii. Nereye gidiyor bu ya?
1: Hani dayı? Neredeler?
2: Yani çağırsam kuyruk oluştururlar. Ama ben çağırmıyorum. Niye?
1: Niye?
2: Bu şerefi yeğenlerime vermek için.
1: Dayıcığım, bence bu şerefi ailemizin dışındaki insanlarla da paylaşalım.
2: Olmaz. Hadi gelin de güzel bir menemen yapayım size.
1: Menemen mi? Olamaz.
0: Dayıcığım, en son yaptığın menemeni hala unutamıyoruz.
2: Unutulmaz bir lezzetti değil mi?
1: Vallahi lezzetini bilemiyoruz. Sadece sen yemeye çalışmıştın.
2: Tamam o zaman. Çubuk makarna yapayım.
0: Bununla mı yiyeceğiz?
2: Yoo, vantilatör bir kere. Çok da güzel serinletiyor.
1: Dayıcığım.
2: Zeynepciğim.
1: Bu akşam yemeği başkası yapsa olur mu?
2: Ne? Aşçı mı tuttunuz yoksa?
0: Öyle de denebilir.
2: Kim?
1: Kim değil, ne?
2: Hasbinallah. Bilmece gibi konuşmayın.
1: Tamam, açıklıyorum. Sıkı dur. Biz bir yemek yapma robotu icat ettik. Adını da ben koydum.
2: Neymiş?
1: Aşbot. Yemek anlamında aş ve robotun botunu birleştirdim.
2: Ben alsam zebot koyardım.
1: Ama sen yapmadın ki.
2: Aman canım, zaten çalışmaz bu. İki tane kol. Buna yazılım yüklemeliydiniz.
0: Yükledik.
2: Ne? Yasılım da etmez. Yemek tariflerini de yüklemeliydiniz. Tabii.
1: Yükledik. Uzay böveği bile yapıyor. Merak etme dayıcığım, her şey tamam. Çünkü biz dünyanın en iyi mucidinden öğrendik.
2: Kimmiş o benden habersiz benim yendirme ders veren mucit?
1: Sensin.
2: Ben mi?
0: Evet dayı, senden öğrendiklerimizi de yaptık.
2: Öyle desenize. Ben de diyorum bu robot nasıl bu kadar güzel görünüyor diye.
1: Deneyelim mi?
2: Deneyelim. Hadi bismillah.
1: Malzemeleri koyalım. Domates.
0: Biber.
1: Soğan. Yumurta.
0: Tuz ve baharatlar. İşte bu kadar.
2: Hadi Zeynep, bas düğmeye, çalışsın.
1: Düğme yok dayıcım.
2: Tabii düğmeyi unuttunuz. Onu da ben takayım bari. Afacanlar sizi.
1: Yok dayıcım, sesli komut sistemi koyduk.
2: Yani. O da olur tabii.
1: Aşbot, menemen yap bize.
3: Emredersiniz. Menemen tarifi alınıyor. İşlem başlatıldı.
2: Bıçak yavaş.
0: Dayıcım, acelemiz yok. Yavaşlık iyidir.
2: Olmaz böyle. Zeki'nin öğrencilerine yakışır bir robot değil bu. Tabii. Merak etmeyin. Duyunuz bu sorunu da çözer.
1: Gitti güzelim icat.
0: Dayıcım, ne olur bırak yavaş yavaş yapsın.
2: Tek sorun yavaşlık değil ki. Buna biraz insani özellikler de eklememiz lazım. Zeki güncellemesi yükleniyor. Şimdi zin.
3: Soğan doğrama işlemi başladı.
2: Menemen soğansız olur bir kere.
3: Hayır, tarife göre soğanlı.
2: Soğansız.
3: İşime karışma.
2: Ama canım, gören de çok önemli bir iş yapıyor sanır.
3: Kolaysa sen yap.
0: Eyvah, robotu çıldırtacak.
2: Yaparım, hem de kuralını yaparım.
3: Git başımdan.
2: Burası benim laboratuvarım. Asa sen git.
3: Git başımdan dedem.
2: Gitmezsem ne olurmuş?
3: İşte bu olur. Tabii.
2: Zekiyim ben, zekiyim.
3: Al sana. Tabii. Al. Bunu da al. Tabii.
2: Çocuklar, harika bir fındık kıracağı yapmışsınız. Tebrik ederim.
1: Önce yemek robotuydu.
2: Öyle demeyin ya. Bu da işe yarar. Fındıkçılara satsak bunu var ya. Zengin oluruz. Gelin hadi. Bu konuyu bir daha düşünün. Toplantı yapalım.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Oh be! Sabah namazı da insana bir başka huzur ve zindelik veriyor.
2: Haklısın. Ayrıca Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kim sabah namazını kılarsa o Allah'ın himayesindedir.
1: O zaman bugünkü yolculuğumuz güzel geçecek inşallah.
2: Tıpkı her gün olduğu gibi.
1: Zemzem hala uyuyor.
2: Bırak uyusun, biz de yola çıkalım.
1: Ben oldukça zindeyim, uyumam bundan sonra. Nerede bu? Bulamıyorum. Nereye koydum? Allah Allah.
3: Hayrola oğlum? Neden bu kadar kızgınsın?
1: Sorma anne. Okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Çantamda yok.
3: İyice baktın mı?
1: Baktım ama yok işte.
3: Sakin ol oğlum. Buluruz elbet.
1: Nasıl bulacağız anne? Yok işte. Emre'ye kitabına gözüm gibi bakacağımı söz vermiştim.
3: Murat, sakin ol.
1: Olamıyorum anne. Çünkü söz vermiştim. Kitabını bana emanet etmişti. Emre bana emanet etmişti. Onu kaybettim.
2: He?
1: Emanete iyi bakamadım. Allah!
2: Ne oldu Murat? Kabus mu gördün?
1: Sorma baba. Hem de ne kabus? Bu arada ben ne zaman uyumuşum ki hiç farkında değilim.
2: Zemzeme laf söylüyordun. Yola çıkar çıkmaz uyuyakaldın.
1: Zemzem nerede?
2: Sabah sporu yapıyor.
1: Baba, Zemzem'e bak, sanki Fülfül'le yarış yapıyor.
2: Madem öyle, bu yarışı biraz daha heyecanlı hale getirelim.
1: Hadi Zemzem, daha hızlı.
2: Oğlum dur, ne yapıyorsun? Otur yerine. Tehlikeli iş yapma.
1: Heyecandan ne yaptığımı biliyor muyum ben baba?
2: Durun, telefonum çalıyor. Yarışa biraz ara veriyoruz. Evet Arif dedeciğim. Dedemin en kıymetli arkadaşını tanımaz mıyım hiç? Emanet mi? Anladım. Zaten biz de Konya'ya doğru geliyoruz. Mevlana Camii'nde buluşuruz inşallah. Allah'a emanet ol.
1: Arayan kim baba?
2: Dedenin arkadaşı Arif dede vardı ya hani.
1: Evet, tonton yanaklı Arif dede. Bana Konya şekeri vermişti.
2: Evet, ta kendisi.
1: Neden aramış peki?
2: Bize vereceği bir emanet varmış.
1: Emanet mi? Ne acaba? Yoksa
2: ne?
1: O beyaz şekerlerden mi verecek?
2: Doyamadın mı o şekerlere Muratcığım?
1: Ne yapayım? Çok lezzetliydi baba.
2: Seni şekerci seni. Hadi çok oyalandık. Herkes Fülfül'e. Fülfül Turizmi sayın yolcuları. Motorumuz hareket etmek için hazır durumdadır. Peki yolcularımız hazır mı?
1: Evet.
2: Tamam, o halde arkanıza yaslanın. Gidiyoruz.
1: Yaşasın. Baba, burası neden bu kadar kalabalık?
2: Burada Mevlana Hazretlerinin kabri var oğlum. Dünyanın her yerinden onu ziyarete geliyorlar.
1: Mevlana Hazretleri kim babacığım?
2: Çok önceden yaşamış büyük bir alim. O zaman öğrettiği güzellikler hala günümüze ışık tutmaya devam ediyor.
1: Onun hakkında daha çok şey öğrenmek için zihnime not alıyorum.
2: Aferin akıllı oğlum.
1: Baba bak. Şu gidenleri gördün mü? Ne kadar

0: ilginç kıyafetleri var.
1: Onlar semazen. Anlaşılan içeride sema töreni var. İzlemek ister misin?
0: Sema töreni mi? Evet evet. Çok isterim.
1: Ha? Anlaşılan Zemzem senden daha heyecanlı Murat.
2: Muhteşem bir manzara.
0: Evet, çok etkileyici. Başları dönmüyor mu acaba? Ha? Eyvah, Zemzem gitti.
3: Lütfen biraz sessiz olur musunuz?
1: Affedersiniz. Sakin ol oğlum. İzleyicileri rahatsız etmeyelim. Hem Zemzem ne güzel eşlik ediyor semazenlere. Gösteri bitince gelir yanımıza, merak etme.
0: Ha? Tamam.
1: Endişelenme, mutlaka geri dönecek.
0: Bu da ne böyle? Baba, sanırım bu koltuk arızalı. Yine oldu.
1: Az daha dayan oğlum. Tören bitmek üzere.
0: Ama dayanılacak gibi değil baba. Sürekli yükseltiyor beni.
1: Neler oluyor? Murat, gel buraya.
0: Buradan tek çıkış yolu ortama uyum sağlamak galiba. Şöyle kendi etrafımda dönersem hiç kimsenin dikkatini çekmem.
1: Hay Allah, ne yapıyor bu çocuk?
0: Allah'ım ne güzel dönüyorum. Ama çok hızlı dönmeye başladım sanki.
1: Murat, iyi misin?
0: Baba, semazenler başımda dönüyorlar. 1, 2, 3.
4: Bu küçük semazeni dışarı çıkaralım babası. Elini yüzünü yıkayınca kendine gelir inşallah.
1: Nasıl oldu biz de anlamadık. Teşekkür ederiz. Nasılsın bakalım küçük semazen? Kendini daha iyi hissediyor musun?
0: Oo baba, başım hala dönüyor.
1: Döner tabii. Bu oynadığın oyunlara benzemez oğlum.
0: Öyleymiş baba. Başlarda eğlenceliydi ama sonrası...
1: Tamam tamam, birazdan kendine gelirsin.
0: Aslında kaykayımla dönerken hiç başım dönmüyor.
1: Oğlum dur, daha kendine gelmedin.
0: İyiyim, iyiyim. İzle de gör.
1: Murat, dikkat et.
0: Allah! Az daha çarpıyordum.
5: Çarpmayacağından emindim. Usta bir kaykaycı olduğun belli.
0: Sağ olun.
1: Arif dede, seni görmek ne güzel.
5: Sizi görmek daha da güzel. Hoş geldiniz güzel Konya'mıza.
0: Şimdi tanıdım. Sen bize şeker verecek... yani emanet verecek Arif dedesin değil mi?
5: Dur önce senin emanetini hemen vereyim Muratçığım.
0: Teşekkür ederim.
5: Afiyet olsun. Bu ufak emanetti. Size teslim etmem gereken önemli bir emanet daha var.
0: Çok merak ettim Arif dede. Hadi anlatsana.
5: Geçen gün... Camideki tarihi saat arızalanmış. Tamir için beni çağırdılar.
0: Niye çalışmıyormuş peki?
5: Ben de merak ettim. Ne oldu bu ihtiyar saate diye. İçini açtım. Bir de ne göreyim?
0: Ne gördün? Ne varmış içinde?
5: İşte bu şişe varmış.
0: Şişe mi? Hay Allah! Hiç tahmin etmezdim böyle bir şey çıkacağını.
1: Neyin nesiymiş bu şişe Arif dede?
5: Bu bir gül yağı çocuklar. Seneler önce Gülbahar adında bir hanım Sürre alayına bu şişeyi yetiştirmek istemiş. Ama nasip olmamış.
0: Sürre alayını biliyorum. Kutsal yerlere hediyeler

0: götüren kervan.
1: Aferin benim Murat'ıma. Neler de öğrenmiş.
2: Çok geziyor, çok okuyor Arif dedesi.
1: Belli belli maşallah.
0: Şişenin kime ait olduğunu nereden öğrendin Arif dede?
1: Bu notu şişenin üzerinde buldum.
0: Ne yazıyor peki notta?
1: Bu şişedeki gül yağını ellerimle yaptım. Yetiştiremedim hediyeler götüren kervana. Saatin üzerinde bunu bulan aziz dost. Benim hediyemi sen ulaştır mübarek Kabe'ye. Yazan Gülbahar.
0: Hiç merak etme Gülbahar teyze. Allah'ın izniyle emanetini yerine ulaştıracağız.
2: Gerçekten çok şaşırdım. Bu şişe bu zamana kadar nasıl bulunmamış, nasıl saatin içine girmiş çok ilginç.
1: Demek ki bu görev size nasipmiş. Emanete sahip çıkabilmek önemli bir meziyettir Abdullah oğlum.
0: İçin rahat olsun Arif dede. Gülbahar teyzenin gül yağı şişesi artık bize emanet. Bir dakika.
2: Ne oldu oğlum?
0: Sabah namazından sonra uyumuştum ya. Sonra kabus görüp uyanmıştım.
2: Evet. Emanete iyi bakamadım diye sayıklayıp duruyordun.
0: Evet. Rüyamda okul arkadaşım Emre bana bir kitap emanet etmişti. Ve ben o kitabı çantamda bulamadığım için çok üzülmüştüm.
2: Gül yağı şişesi de şimdi bize emanet edildi.
0: Rüyamdaki gibi bir durumla karşılaşmamak için bu şişeye gözümüz gibi bakmalı ve onu kutsal topraklara Kabe'ye ulaştırmalıyız.
1: Aferin Murat'ıma. Şişeyi yerine ulaştıracağınıza hiç şüphem yok Allah'ın izniyle.
0: Duydun mu Zemzem? Hacca gitmenin yanında önemli bir görevimiz daha var artık. Emaneti yerine ulaştırmak. Olamaz. Zemzem yine yok.
2: Sema törenine mi gitti yoksa?
1: Durun hele. Şu sevimli kuş seninki değil mi?
0: Zemzem. Bizim kuş kendine arkadaş edinmiş.
2: Bence kuştan sesler ilahi korosuna katılmış.
0: Kuştan sesler ilahi korosu mu? Çok alemsin baba.

0: Tiyatrolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Mesut! İşte geldim.
2: Burası bildiğin hazine.

0: Aa, pillerden birini ters atmışım. Oh, çok şükür çalışıyor.
1: Aa, sen bunlarla oynamıyordun ki abi. Kendi uzaktan kumandalı arabanı yapmıştın.
0: Evet, canımın içi. Artık ihtiyacım olmadığı için bunları hediye edeceğim.
1: Ya!
2: Tüm kitaplarımı bağışladığımı sanıyordum. Bunlar depoda kalmış.
1: Ama bunlar çok değerli değiller mi?
2: Evet, pek kıymetli kitaplar. Bunları da kütüphaneye bağışlayacağım o yüzden.
1: Ama abimin ihtiyacı olmayacak mı?
2: Olacak tabii. Hepsinin dijital kopyasını onun için saklıyorum. Çelebi de ihtiyaç duyduğunda kütüphaneye gidip bu kitaplara erişebilecek. İhtiyacı olan diğer öğrencilerle birlikte.
0: Bu kitapları ben de az karıştırmadım dedem. Tabii yazılanları anlamadığım için daha çok resimlere bakıyordum hayran hayran.
2: Zamanı gelince onları da anlayacaksın. Sen de üniversitede hoca olunca yazarsın bir tane, olmaz mı?
0: Allah dilerse olur tabii.
2: Olur inşallah.
3: Çalışıyor babacığım, ellerinize sağlık.
2: Benim işim bu Pakize.
3: Ben de tamir olmaz deyip yenisini almıştım. Neyse ki bir ihtiyaç sahibine gidecek.
1: Aa, benim kazam, küçüklük kazam. Abi ya, sen bu kadar küçük oldun mu? Hiç hatırlamıyorum senin küçüklüğünü.
0: Ben küçükken sen bebektin de ondan.
1: Anne, artık bu kıyafetleri giyemeyiz. Biz çok büyüdük.
4: Ofisteki eski bilgisayarları da elden geçirdim. Öğrencilerin işini görür bunlar.
1: Hey! Neler oluyor burada? Taşınıyor muyuz yoksa? Neden kimse bana haber vermedi? Ben hiçbir eşyamı toplamadım.
4: Taşınmıyoruz kuzucuğum. İhtiyaç fazlası eşyalarımızı ihtiyacı olanlara vereceğiz.
1: Ama bunlar çok güzeller. Neden veriyoruz? Hiçbiri bozuk değil, kırık değil, çirkin değil.
3: Güzel ve kullanılabilecek halde oldukları için veriyoruz yavrucuğum. Yoksa bunların hepsini geri dönüşüm merkezlerine bırakırdık.
1: Benim biraz işim var. Odama gidip güzel olan ve de kırık olmayan ve de bozuk olmayan ve de ihtiyacım olmayan bir şeyler bulmalıyım.
0: Odandaki eşyaların hepsi senin Cemre. Bir şeyler bulmak, vermek zorunda değilsin.
1: Abi, odamda spor yapacak yer kalmadı. Yatağımın üstünde spor yapmak zorunda kalıyorum. Ve de ben üstünde spor yapınca yastığım ve de yorganım ve de çarşafım ve de yatağımın örtüsü de bozuluyor. Ve de hepimiz birlikte yataktan kayarak yere iniyoruz.
2: Vah vah.
1: Evet dede, hem seccade de seremiyorum. Hep abimin odasında namaz kılıyorum.
0: Olsun, cemaatle kılmak çok sevap.
1: Tamam işte abi, namazlarımızı benim odamda kılacağız. Çok sevap, devam edecek.
2: Cemre hayırdan geri kalacak ha?
3: Mümkün değil.

0: Ah babacığım, yanlış boyama setinden almışsın.
1: Ama bu senin en sevdiğin boyama seti. Hep bundan istiyorsun ya kızım.
0: Evet ama galiba biraz fazla sevmişim. Sürekli de istemişim. Aynısından iki tane daha var. Bunu hemen birine hediye etmem gerek.
1: Ne güzel düşünmüşsün kızım.
0: Oh, çok hafifledim.
2: Şu kolileri gönderdikten sonra seni proje ödevine bir bakalım Çelebi.
3: Süper fikir. Bir türlü karar veremiyorum dede. Köprü yapmak istiyorum ama kule de yapmak istiyorum.
2: Kuleli köprü yap o zaman.
3: Kuleli köprü mü olur ki?
2: Elbette olur.

0: Vay, iyi kule lafının üstüne gelirmiş.
1: Kule hiçbir yere gelemez abi. Ayakları yok bir kere.
0: Köprünün üstüne yaparsan ayakları da olur.
1: Evet, köprülerin ayakları olabiliyor. Ama yürümek için değil, ayakta durmak için.
0: Tamam ya, benim köprüm ayakta dursa yeter. Yürümesine gerek yok. O zaman kule duvarı bu kadar yükseğe çıkabilir.
2: Elbette. Bizim malzememiz sıkıştırılmış kağıt. Yani hafif bir malzeme. Bu yükseklikte bir kuleyi taşıyabilir.
0: Peki ya iki kuleyi?
2: Sen çiz bakalım. Ben hesaplamaları yapayım. Hadi bakalım, kuleleri ekleyelim. Güzel. Kuleler yapışıncaya kadar ben köprüyü tutayım. Dengesi bozulmasın.
0: Hadi bismillah. Taşıyacak gibi dede.
2: Aferin evlat. Şimdi diğerinde sıra.
0: Oldu dede, başardık.
2: Elhamdülillah.
0: Dede, düşünüyorum da şu köprü açılıp kapansa hiç fena olmaz.
2: İlahi çocuk, onu gerçeğini yapacaksın, merak etme.
0: İnşallah dede. Keşke bu maket gerçekten de kuleli bir köprü olsaydı.
2: Bu olmaz, başkası olur evlat.
0: Olur mu sahiden?

0: Neredeyiz dede?
1: Burası Edirne Sarayı içi. Sultan 1. Murat.
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Sultan Murat Hüdavendigâr 1361 yılında Edirne'yi fethettiğinde bu civarı dinlenme yeri olarak kullanmış.
0: Burayı neden seçmiş?
1: Burası Canım Tunca Nehri'nin çevrelediği verimli bir arazi evlat. Ormanlık bir alan. Canlı çeşitliliği de bol.
0: Çok mantıklı.
1: Sultan 2. Murat da...
0: Fatih Sultan Mehmet'in babası.
1: Aferin evlat. 2. Murat Tunca Nehri'nin iki kıyısında saray inşa ettirmeye başlıyor. Ancak sarayın tamamlanması kim zamanında gerçekleşiyor?
0: Tabii ki Sultan Fatih zamanında.
1: Sultan Fatih döneminde babasının başlattığı inşa faaliyetleri artarak devam ediyor. Ve burası tam bir saray kimliği kazanıyor.
0: Sarayda neler varmış dede?
1: Sultan 2. Murat 1450 yılında bir köşk inşa ettiriyor. Fatih döneminde ise Cihan Numa Kasrı yani padişahın kaldığı tahtı Hümayun inşa ediliyor.
0: Hümayun denince padişaha ait olduğunu anlıyoruz değil mi?
1: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih ayrıca Bab-ı Hümayun, Alay Meydanı, Sancak-ı Şerif Dairesi, Arz Odası, Kum Kasrı, Harem-i Hümayun, Kütüphane-i Hümayun ve mutfak yaptırmıştır. Ve has bahçeye de çok sayıda ağaç diktirmiştir.
0: Ya ne güzel. Ben bugün bakınca pek bir şey göremiyorum ama dede.
1: Ne yazık ki 1457 yılında çıkan büyük yangında pek çok yapı harap oluyor. Ama merak etme. Biz bugün ayakta kalan ve tekrar canlandırılan yapıları göreceğiz.
0: Harika. Dede, bunlar ne?
1: Bunlar suyun taşındığı boru hattının kalıntıları.
0: Ya, ne bu dede? Çelik mi bu borular?
1: O zamanlar su boruları kurşundan yapılır devlet.
0: Aa dede, bu nedir? Çeşmeye benziyor ama aynı zamanda da miraba benziyor.
1: Aferin evlat. İki dediğin de isabetli. Burası namazgahlı çeşme.
0: Vay çok iyiymiş. Abdestini al, kıbleye yönel, namazını kıl.
1: Aynen öyle evlat.
0: Bu yapı nedir dede? Kapısı penceresi yok. Pek bir şeye benzetemedim.
1: Kapısı penceresi yok. Çünkü bu bir maksem. Yani su deposu. Maksem.

0: Suyun taksim edildiği, dağıtıldığı yer demek.
1: Yakınlarda su boruları görmüş olmamız tesadüf değil tabii. Hı-hı. Çok eğlenceli dede. Bulmaca çözmek gibi. Ama ben yine de görmek isterdim eski sarayı.
0: Allah'ın izniyle göreceksin evlat.
1: Nasıl?
0: Hı? Yakın bir tarihte sarayın tekrar özgün haliyle inşasına başlandı.
1: Dede, bu harika bir haber. Bir an önce tamamlansa da birlikte gezsek.
0: İnşallah evlat, inşallah. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize.
1: Kuleyi gördüm. Kuleyi gördüm dede. Hemen orada, köprünün çıkışında.
0: Nur evlat, koşturma beni. Çelebi torunu Çelebi. Asla durmak yok.
1: Fatih Köprüsü.
0: Fatih Köprüsü, Sultan Mehmet tarafından 1452 tarihinde yaptırılmıştır. Köprü 4 metre 40 santim eninde ve 34 metre 20 santim uzunluğundadır. Kesme taştan inşa edilen köprünün 3 gözü bulunuyor. Gözlerin sağında ve solunda da boşaltma gözleri var.
1: Dede, köprülerde bu kadar göz olmasının sebebi sular yükselince yıkılmasın diye mi?
0: Evet. Bak, gözlerin altında da sel yaranları var. Sarayın faaliyette olduğu zamanlarda da buraya Hasbahçe Köprüsü denmekteydi.
1: Ne güzel.
0: Sarayın 19. yüzyılda cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye bir dönem Cephanelik Köprüsü de denmiş.
1: Saray yanınca tabii Hasbahçe ismi unutulmuş.
0: Öyle. Hatta bir dönem bu civarda süvari kışlaları olduğu için Süvari Köprüsü de denmiş.
1: Süvari Köprüsü'nden piyade geçemez miyiz dedem?
0: Geçeriz elbet torunum. Yeter ki kıymetini bilelim.
1: Hı hı.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

ルックブーズ。Demek bana yardıma geldin. Bak sen şuna. İki güzel söze kaç takla atıyor. Tamam tamam. Ben de seni özledim. Ama daha kitapları yerleştirmedik. Önce şu işi bitirelim.

0: Ne oldu Rıkkıbız? Ne var orada? Dur bakalım, bir bakayım. Ah, resimmiş. Bir de not var. O, hayatını sanata ve bilime adadı. Tarihten izler taşıyan resimler çizdi. Ülkemizde kazı biliminin öncülerindendi. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı. Ve bu eserleri halkıyla buluşturan müzeler kurdu. Şimdi onunla tanışma zamanı. İmza, Arif. Aferin Rıkkıbız, bulmacayı bulmuşsun. Seni akıllı tüy yumağı. Günümüz şenlenecek. Aa, o ne? Aa, dur Ali, benim.
1: Eyvah. Ali, iyi misin?
0: Oh, bir de soruyor. Gel bir el ver bana.
1: Geldim, geldim. Ben şu miğferi kaldırayım.
0: Alacağın olsun Caner. İnsanın karşısına bununla çıkılır mı?
1: Niyetim korkutmak değildi. Bilge yukarı çıkartır mısın dedi. Ben de getirdim.
0: Başına tak dememiştir.
1: Yok, öyle söylemedi. Ben nasıl görünüyor diye merak edince... Sen ne yapıyordun?
0: Sen aklımı başımdan almadan önce bu resme bakıyordum. Arif Baba çerçeveye bir not bırakmış.
1: Ben sanki bu resmi daha önce gördüm.
0: Ben de ama ressamını bilmiyorum.
1: Dur, daha dikkatli bakayım. Bir düşünelim. Acaba kimdi? Yok, çıkartamadım.
0: Sen şuna bilmiyorum desene.
1: Tamam, bilmiyormuşum işte. Nereye?
0: Notta yazılanları araştırmaya.
1: Bekle, ben de geliyorum. Bak, notta diyor ki, o hayatını sanata ve bilime adadı. Demek ki aradığımız kişi ressamlığın yanında bilimle ilgilenmiş.
0: Biliyorum. Merdiveni biraz kaydırır mısın?
1: İyi mi böyle?
0: İyi.
1: Sonra da ekliyor. Eski çağlardan kalma eserleri gün yüzüne çıkardı.
0: Evet. Kazı bilimiyle ilgilenmiş.
1: Kazı biliminde ne?
0: Arkeoloji.
1: O zaman arkeoloji desene.

0: Onun Türkçesi kazı bilimi. Merdiveni biraz daha itiver.
1: Şimdi dikkat edilecek kısma geliyorum. Bu eserleri halkıyla buluşturan, yani kazılarda çıkan eserleri insanlarla buluşturmuş. İnsanlar eski eserleri nerede görür? Tabii ki müzede.
0: İyi de zaten kağıtta müze kurduğu yazıyor.
1: Sahi mi? Hem de aynı cümlede. Ben de ipucu yakaladım sandım. Daha gözümün önünde giriyor.
0: Caner gidiyor.
1: Ali sıkı tutun. Bir şeyin yok değil mi?
0: Yok, iyiyim. Bak ama ne buldum?
1: Türkiye müzeleri, yaşa!
0: Ressam, ülkemizde modern anlamda müzeciliğin kurucusu kabul edilir.
1: Galiba doğru yoldayız.
0: Bu o resim. Ressam Osman Hamdi Bey çizmiş.
1: Ben sana doğru yoldayız demedim mi?
0: Zarf var. A ve G harfi. Bir de not çıktı. İlkler tarihin her döneminde kıymetlidir. Osmanlı Devleti'nin ilk kadın hat sanatçısı Esma İbret Hanım, genç yaşta güzel yazı sanatında adını duyurmayı başardı. Sahafta Esma İbret Hanım'ın bir eserinin bir kopyası var. Onu bulduğunda ödülü de bulacaksın. İmza Arif.
1: Demek Esma İbret Hanım. Böylesi kolay. Sanatçıyı bilince eseri kolayca buluruz.
0: Sen hiç duvarlara baktın mı? Sahafta kaç tane kopya eser var?
1: Onların hepsi kopya mı?
0: Sen ne sandın? Gerçek olsalar müzede olurlar. Hadi sıradaki görevimiz Esma İbret Hanım'ın eserini bulmak.

0: Ali, ne yapıyorsun kulağımın dibinde?
1: Ne yaptığını anlamaya çalışıyorum.
0: Tramvay bekliyor değiliz herhalde. Tabloya bakıyorum.
1: Bütün katı dolaştım. Sen durmuş sadece buna bakıyorsun.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Neyi?
0: Bir kadın çizmiş olabilir mi onu?
1: Şaka mı yapıyorsun? Aradığımız resim değil. Güzel yazı sanatı.
0: Esma İbret Hanım ressam değil mi?
1: Hattat. Yani güzel yazı sanatçısı.
0: Aa, ya.
1: Üstelik bu tablonun ressamı kadın değil.
0: Aa, nereden anladın?
1: Tabloda ressamın imzası var. Ruhi yazıyor. Hadi aramaya devam edelim.

0: Ali, buldum galiba. Bak, hatta Esma İbret Hanım'dan bahsediyor burada. Bunlar da eserleriymiş.
1: Ha, işte burada.
0: Esma İbret Hanım'ın Sülüs Nesihattı'yla yazdığı Hilye-i Şerif.
1: Biraz uğraştırdı ama sonunda bulduk.
0: Ha, harfler cepte.
1: Bakalım notta ne var? Aradığın son resim bir minyatür.
0: Minyatür mü? Yani küçük resim mi arıyoruz?
1: Dur Caner, okuyorum. El yazması eserlerde konuya açıklık getirmek amacıyla kullanılan, kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan bir sanattır. Bu sanatı yapan kişilere nakkaş denir. Döneminin en önemli nakkaşlarından Abdülcelil Çelebi'nin bir eserinin kopyası yıllardır gözümün önünde durur. Ödülün seni minyatürde bekliyor, imza Arif.
0: Hepsi bu kadar mı?
1: Yok, dahası var ama heyecan olsun diye yarına bıraktım.
0: Şimdi işin yoksa bütün sahafı tekrar ara. Küçücük resim nasıl bulacağız?
1: Küçük büyük ne fark eder? Bir kere normal resimden farklı. Hem Arif Baba ne demiş?
0: Destan gibi anlatmış. Nakkaş Abdülcelil Çelebi miydi? Önce onu bulacağız, sonra minyatürü arayacağız.
1: Biraz dikkatini ver, dikkatini. Yıllardır gözümün önünde diyor.
0: Ne olmuş? Cüzdanında falan mı taşıyor?
1: Caner, Arif Baba sahafta en çok

0: Zamanı nerede geçiriyor?
1: Aa, masasında. Ne görüyorsun?
0: Seni. İzin ver de bakayım. Orada. Ha, işte bu kadar.
2: Ben de şimdi çarşıdan döndüm. İstediğin kitapları aldım dede. Buradalar. Bilmem, daha konuşmaya fırsat olmadı. Ödülleri bulmuşlar. Tamam, açıyorum hoparlörü.
3: Selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam Arif baba.
3: Nasıl geçti gününüz?
1: Sayende resme doyduk Arif baba.
3: Maşallah, gözünüz gönlünüz açılmıştır.
0: Saygı.
5: Bulmacanın cevabı saygı Arif baba.
6: Barek Allah, aferin size. Büyüklere, değeri, üstünlüğü, yararı çok olana özenli ve ölçülü davranmak her kişinin görevi. Unutmayın, geleneklerimiz bize saygıyı elden bırakmamayı öğütler.
5: Unutmayız Arif baba. Ne zaman geleceksin dede?
6: Yoldayım kızım. İnşallah az bir yolum kaldı. Siz de işlerinizi bitirin, hazırlanın bakalım.
5: Neden? Ne oldu ki?
6: Gelince öğrenirsiniz. Birazcık sabredin. Geliyorum zaten. Ne? İpucumu vereyim. Şunlara bak sen. Hepsi bir olmuş, ağzımdan laf alacaklar.

0: Selamun aleyküm sevgili Hakkı Baba. İnşallah hepiniz iyisiniz. Biz iyiyiz. Bazen doymuyoruz ama hamdolsun. Bazen su yok ama mutluyuz. Çünkü sağlık var. Buna şükür olsun. Seni çok özledik. Keşke burada olsan. Sen bize çok yardım ettin. Bana Türkçe öğrettin. Kur'an okumayı öğrettin. Sonsuz şükran. Sen benim babam gibi, Hacer de annem gibi. Ama şimdi kimse yok. 2 ay önce anne baba öldü. Ben ve kardeşler tek kaldı. Ama şükür. Çünkü Allah vekil. Biz ona güveniyoruz. Baba Hakkı, tekrar gel. Seni ve Hacer anneyi biz çok seviyoruz. Allah'a emanet ol. Semira.
1: Ah Semira kızım.
2: Ah. Kim bu Semira Hakkı baba?
0: Bu kız benim manevi kızım Emin'ciğim.
3: Nerede oturur bu kız Hakkı baba?
0: Sudan'da.
4: Sudan mı?
0: Evet. Yıllar önce Hacer teyzenizle birlikte Sudan'a gitmiştik. Diyanet Vakfı gönüllüleriyle birlikte orada birçok mazluma yardım eli uzattık. Orada bu kızla tanıştım. Çok akıllı ve çalışkan bir kızdı. Orada kaldığım süre boyunca ona ve ailesine elimizden geldiğince yardım ettik. O günden beri de mektuplaşırız.
3: Anne babası vefat etmiş.
0: Maalesef. Onu da şimdi öğrenmiş oldum.
2: Kimsesiz kaldılar yani. Ay, kıyamam ya.

0: Sadakallahu lazim.
1: Ne güzel okudun be biraderim.
0: Allah razı olsun dostum. Söz güzel olunca okuyan fark etmiyor.
1: Eyvallah. Peki anlamı ne acaba?
0: Sen de mealini oku o zaman.
1: Olur valla. Hangi ayet?
0: Ali İmran 92. ayet.
1: Hah, buldum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Semira!
0: Neden daha önce aklımıza gelmedi ki?
1: Evet ya, sen bana o mektubu anlattığından beri aklım hep oradaydı.
0: Al benden de o kadar.
1: Parayı Semira'ya nasıl ulaştıracağız?
0: Hakkı Baba ulaştırır parayı. Bizim yapmamız gereken sadece para biriktirmek.
1: Peki onu nasıl yapacağız?
0: O kısmı çok düşünmedim açıkçası.
1: Hakkı Baba'ya ya da Selim Hoca'ya mı danışsak?
0: Mantıklı.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam hocam.
2: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz yahu?
0: Senden bahsediyorduk da.
2: Öyle mi? Konu nedir?
1: Bizim biraz para kazanmamız lazım hocam.
2: Hayırdır inşallah.
0: Hayır hocam, hayır.
2: Peki öyleyse, dilekleriniz kabul oldu desenize.
0: Hı? Nasıl yani hocam?
2: Biraz para kazanabileceğiniz bir iş teklif etmeye geldim size.
1: Neymiş hocam?

0: çim biçeceksiniz.
1: Çim mi?
0: Evet. Caminin bahçıvanının beli ağrıyormuş. Eğer çimleri biçerseniz cami fonundan size ücretini vereceğiz.
1: İşte bu. Dur Harun, dur. Dursana ya. Kalbim duracak sandım.
2: Asıl bana sor. Makine amma ağırmış.
1: Kovalamasaydın sen de.
2: Eğlendik ama.
1: Aslında ben de eğlendim, evet.
0: Selamun aleyküm gençler.
2: Aleyküm selam hocam.
0: Oo, bitmiş bile maşallah.
1: Kendi yöntemimizle yaptık hocam.
0: Neymiş o yöntem?
2: Tavşan kaç, tazı tut.
0: Neyse, elinize sağlık. Alın bakalım, bu da emeğinizin karşılığı.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Sizden de emin.
2: Peki yetecek mi bu para?
1: Bilmem ki. Nerede kaldı bu çocuk? Hah, sonunda geldin.
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam. Hazır mısın dostum?
2: Harun Aydın Erzurum. Emir ve görüşlerinize hazırım müdürüm. Komutanım.
1: Ha? Müdürüm ne ya?
2: Ne bileyim ya, askerlik mi yaptım?
1: Ne diye asker selamı vermeye kalkıyorsun o zaman? Neyse, hazırsan gidelim.
2: Gidelim de ne yapacağız?
1: Kolay, bir market var tanıdığım. Sahibiyle konuştum. Önünde bekleyeceğiz. Poşetleri ağır olanlara evine kadar yardım edip bahşiş alacağız.
2: O ne ya?
1: Yapılan iş karşılığında ödül olarak verilen para.
2: Nasıl yani?
1: Of, para verecekler işte.
2: Öyle desene ya. Gidelim hadi. Ben sevdim bu işi. Yarın da gelelim.
1: Vakit yok Harun. Böyle az az kazanarak onlara destek olmak zor olacak.
2: Doğru diyorsun aslında.
1: Bakalım, hayrolsun müdürüm.
2: Yapma ya.
0: Hadi hadi, var sizde bir şeyler.
1: Gözünden bir şey kaçmıyor hocam.
0: Kaçmaz. Askerliği keskin nişancı olarak yaptım ben. Anlat bakalım şimdi.
1: Hakkı Baba'ya mektup yazan kız var ya hocam.
3: Semira mı?
1: Heh, o.
0: Evet.
1: Harun'la bu kız için bir şeyler yapmak istedik.
0: İyi düşünmüşsünüz. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?
1: Elimizden ancak maddi yardım gelir hocam. Bunun için de biraz para toparlamamız gerekiyor.
0: O yüzden çim biçme işine bu kadar sevindiniz demek ki.
1: Evet ama.
0: Ama?
1: Ama biraz az gibi geldi.
0: Doğru, biraz az.
1: Bir yol düşündük ama bulamadık. Aklında bir şey mi var hocam?
0: Aslında var. Benden haber bekle. Yarın görüşelim bu konuyu.
1: İnşallah güzel haberlerle gelirsin hocam.
0: İnşallah Emin, inşallah.
4: Çokmuş Fatma abla ya.
5: Değil mi? Ne zamandır ayırmak istiyordum. Bugüne kısmetmiş.
4: Kime satacağız peki bunları?
5: Hallettim bile. Bizim sahaf bir abimiz var. Adı Orhan. Birazdan almaya gelecek kitapları.
4: Çok hızlısın Fatma abla.
5: Teşekkür ederim canım.
4: Peki madem işe yaramıyorlardı, bugüne kadar neden ayırmadın ki?
5: O nasıl söz?
4: Ne dedim ki?
5: İşe yaramayan kitap olur mu hiç? Varsa da bende olmaz.
4: Sen satmaya karar verince...
5: Sadece uzun zamandır kullanılmıyorlardı. Şimdi sıra başka insanların faydalanmasında.
4: Doğru aslında.
5: Hele ki söz konusu Semira olunca.
4: Evet, bunun için çalışmak beni çok mutlu etti.
5: Eline sağlık Zehracığım.
4: Aman!
5: Orhan abi de geldi.
4: Aklım çıktı ama ya. Böyle korna mı olur?
5: Söylemeyi unuttum. Orhan abi aynı zamanda taşımacılık yapıyor.
4: Belli. Bu kadar ses ancak trenden, gemiden, bir de tırdan çıkar.
5: Neyse, hadi şu kitapları taşıyalım.
4: Hadi.
1: Allah razı olsun hocam. Zekatını bu iş için vermem büyük incelik.
0: Asıl senden razı olsun Emin. Hiç aklımda yokken aklıma getirdin.
1: Estağfurullah. Bizim çimden kazandığımız para yeterli değildi.
0: Öyle düşünme. Her sevabın, her ecrin bir kıymeti vardır. Ama böyle daha iyi oldu tabii ki.
1: Elhamdülillah.
0: Hadi gidip emaneti Hakkı Baba'ya ver.
3: O da Semira'ya ulaştırsın.
1: Tamam hocam.
2: Selamünaleyküm.
6: Aleyküm selam çocuklar. Bu ne telaş?
1: Biz sana bir şey söylemek istiyoruz Hakkı Baba.
6: Dinliyorum.
2: Semira'ya göndermek için para getirdik.
1: Diğer zarflar?
6: Sizin gibi düşünen birkaç kişi daha oldu. Benim iyi yürekli, düşünceli, güzel çocuklarım.
1: Çok güzel haber bu.
6: Evet, Fatma ve Zehra bazı kitapları satarak aldıkları parayı getirdiler.
2: Bizim biçme işinden kazandığımız parayla Selim Hoca'nın zekatını birleştirdik.
6: İsmail ile Ali de benim zekatı kaptılar elimden.
1: Ne güzel. Herkes Semira için bir şeyler yapmış.
6: Evet çocuklar. Çok duygulandım. Allah hepinizden razı olsun.
2: Amin.
6: Şimdi...
1: Bir mektup da biz yazalım Hakkı Baba.
6: Güzel fikir.
2: Evet ya.
6: O zaman bu iş sende Emin. Mektubu hazırlayıp bana getir. Sabah mektup ve paraları gönderelim birlikte.
1: Tamam Hakkı Baba. Sevgili Semira, annenin ve babanın vefatına çok üzüldük. Allah sana ve kardeşlerine yardım etsin. Hakkı Baba sizden çok bahsetti. O kadar güzel şeyler anlattı ki keşke sizinle tanışsaydım dedim. Kim bilir belki bir gün o da nasip olur. Eğer bizi kırmaz da kabul ederseniz ben ve arkadaşlarım size biraz yardımda bulunmak isteriz. Senin ve kardeşlerinin ihtiyaçları için. Biz kardeşiz. O yüzden bizden çekinmene gerek yok. Bir gün biz de ihtiyaç duyarsak sizin de bizim için aynı şeyi yapacağınızdan eminim. Herkese çok selamlar. Allah'a emanet olun. Taşhan sakinleri.

0: Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.
1: Telde tadilat yapılacak günü buldular ha Fikri.
2: Ne yapalım canım? Bize konacak yer mi yok? Bugün de başka yere konarız.
1: İyi ama iyice sıkılmaya başladım bu şehirden. Her gün bir aksilik çıkıyor. Keşke göçmen kuş olsaydık, uçar giderdik buralardan.
2: Öyle deme canım.
1: Derim. Çok sıkıldım. Baksana göçmen kuşlara. Onlarınki de kanat, bizimki de. Ama onlar upuzun uçup istedikleri yere gidiyorlar.
2: Çok şükür iki kanadımız da sağlam. Özgürce uçabiliyoruz ya Zikri. Ona bak sen. Şş, Zikri dikkatli ol. Hemen arkamızda bir insan yavrusu var.
1: Ne? Çocuk mu var?
2: Şş, sakin ol. Arada cam var.
1: Uçup gidelim başka yere Fikri. Ya haylaz bir çocuksa?
2: Bak gördün mü? Risk altında hissedince uçup gidecek kanatların var. Buna şükredeceğin yerde göçmen kuşların kanatları gibi değil kanatlarım diye şikayet ediyorsun.
1: O ayrı, o ayrı. Sen istemez miydin öyle güçlü kanatların olsun?
2: Her yaratılmışın farklı özellikleri var Zikri. Biz de böyle yaratılmışız. Çok şükür halimize.
1: Canım orası öyle.
0: Maç saati gelmiş. Güzel kuşlar, sizi seyredaldım. Az daha maçı kaçırıyordum. Biliyor musunuz? Bugün benim kaptan olduğum basketbol takımımızın final maçı var. Kazanırsak şampiyon olacağız.
2: Bak Zikri, minik dostumuz basketbolcuymuş.
1: Evet, hem de kaptanmış.
0: Ben hep penceremden sizi izliyordum. Karşıdaki tele konuyordunuz. Bugün pencereme kondunuz. Sizinle daha çok vakit geçirmek, yakından izlemek istedim ama gitmem gerek.
1: Fikri bak ne diyeceğim. Madem şampiyonluk maçları varmış, hadi gidelim basketbol salonunun tepesine konup maçı izleyelim ha.
2: Gidelim gitmesine de salon hayli uzakta. Oraya kadar uçabilir misin?
1: Elbette Fikri. Tamam bir göçmen kuş değiliz ama çok şükür kanatlarımız var ve oraya kadar uçabiliriz.
2: Ha şöyle... Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim. Elimizdeki nimetlere şükretmek dururken fazlası yok diye sızlanmak yakışmaz bize.

0: Ayım kendine yet. Ne gelirse Rabbinden sen şükret, kanaat et.
1: Hadi Zikri, maça geç kalacağız.
2: Az kalsın unutuyordum. Kanaatkar ol. İşte o zaman en iyi şükreden sen olursun.

0: 연기 중.
1: geçen anlattığım fıkraya öğretmenimiz çok güldü. Beni gerçekten çok seviyor.
2: Ona bakarsak öğretmenimiz sınıftaki bazı önemli görevleri bana veriyor. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
3: Hiç heveslenmeyin. Ne zaman heyecanlanıp şişsem gelip beni sakinleştiriyor canım öğretmenim. Beni daha çok sevdiğine eminim.
4: Hayır, hayır. Geçen gün öğretmenim bana dua etti, hatırlayın. Senin kalbin çok yumuşacık. İnşallah hep iyilik görürsün dedi. Bu da beni çok sevdiğini gösterir.
5: Öğretmenimiz geçen gün bana ne dedi biliyor musunuz?
0: Ne dedi?
5: Şöyle dedi. Şöyle.
1: Söylesene güçlü. Ne dedi?
6: İyi ki varsın güçlü dedim.
5: Evet, iyi ki varsın güçlü dedi. Bu da beni ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. En çok beni.
6: Demek öyle incim.
0: Hayırlı sabahlar öğretmenim.
6: Hayırlı sabahlar incilerim. Böyle heyecanlı heyecanlı neyi tartışıyorsunuz?
1: En çok beni sevdiğinizi anlatıyordum arkadaşlara. Tabii onlar beni anlamadı.
6: En çok kimi sevdiğimi çok merak ediyorsunuz sanırım.
0: Evet.
6: Bunun cevabını öğrenmek istiyorsanız beni takip edin. Bu kutunun içinde en sevdiğim öğrencinin resmi var. Hadi güçlü, bak bakalım kimmiş. Ama kimseye söyleme.
5: Dostum, öğretmenimiz ne dedi? Kimseye söyleme. Sıranı beklemelisin.
6: Tamam güçlü, sen yerine geçebilirsin.
2: Bundan emindim.
6: Sıra sende.
1: Güçlü, söylesene kimi gördün, hadi.
5: Bu mümkün değil. Görünce anlarsın. Zaten bundan çok emindim.
6: Kıpır, hadi. Kimi çok sevdiğimi merak etmiyor musun?
1: Eminim ama bakayım öğretmenim. Demedim mi? Ben.
5: Hayır, kutunun içinde benim görüntüm vardı.
2: Hayır, benim.
3: Mutluluktan nasıl da şiştim. Çünkü görüntüde ben vardım.
4: Ama ben kendimi gördüm.
6: Kutuya bakan herkes kendini gördü değil mi?
0: Evet.
6: Çünkü kutunun içinde ayna vardı. Ben hepinizi çok ama çok seviyorum incilerim.
0: Biz de sizi seviyoruz öğretmenim.
4: Sevgi ne güzel bir duygu. Kalbimi yumuşacık yapıyor.
6: Haklısın Sütlaç. Ve sevgi beslenirse büyür.
5: Nasıl yani?
6: Yani sevgiyi besleyen bazı davranışlar vardır. Şöyle yapalım. Bugün sizler birer sevgi dedektifi olun.
1: Bayılırım. Ama dedektifler araştırma yapar. Sevgiyi mi araştıracağız?
6: Sevgi görünmez. O bir duygu. Ama sevginin hissedildiği anlar var. İşte bugün bu anların peşine düşün. Sevgiye dair davranışları bulun incilerim. Bu arada bu anların fotoğrafını çekin. Sevgi rozetini kapın.
5: Hadi arkadaşlar, makinelerinizi alın.
7: Bu kadar tuğla tadilat için yeterli ama çok ağır. Yengeç, hadi. Bana aniden güç geldi.
8: Dostum, ben geldim. Zorlandığını gördüm. Hadi beraber taşıyalım.
7: Kaju, sen çok iyi bir dostun.
3: Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim?
8: Elbette.
1: Sevgiyi güçlendiren bir davranış. Nerede bulabilirim?
2: Sütlaç, neyin var?
4: Biraz canım sıkkın Lila.
2: Anlatmak istersen seni dinlerim.
4: Babaannemi bugün gelecek sanıyordum ama yarın gelecekmiş. Çok heyecanlıydım ama şimdi bir gün daha beklemem gerekecek.
2: Anladım arkadaşım. Üzülme. Bir gün dediğin hemen geçer. Birlikte oyunlar oynarız. Akşam istersen film izleriz. Ödevlerimizi bile birlikte yaparız. Böylece zaman çabucak geçer.
4: Sahi mi? Teşekkürler canım arkadaşım.
1: İşte bu. Poz verin arkadaşlar. Bu da ne? Şahane bir şey.
5: Yeni arabam. Çok hızlı gidiyor ama değil mi?
1: Çok çok iyi. Işıklara bile var.
5: Al dostum, beraber oynayalım. Sen de denemelisin.
1: Vay, teşekkürler güçlü. bekliyoruz. Gelsene.
2: Uyumaya gidiyorum Kıpır. Bugün çok yoruldum. Size iyi eğlenceler.
1: Al dostum, kulaklıkla dinleyelim. Böylece Lila sesten rahatsız olmaz ve rahat uyur.
5: Tamam.
3: Sevgiyi güçlendiren bir davranış buldum. Yardımlaşmak sevgiyi besler. Tıpkı Kaju'nun yengece yardım ettiği gibi.
9: Sevgiyi paylaşmak besler.
5: Dün akşam Kıpır kardeşi Lila rahatsız olmasın diye filmi kulaklıkla dinlemek istedi. Sevgiyi saygı büyütür. Sevdiklerimizin düşüncelerine karşı saygılı olursak veya kendi davranışlarımızı karşımızdakini de düşünerek düzenlersek bu aramızdaki bağı güçlendirir.
1: Sevdiklerimizin derdini dinlemek, destek olmak sevgiyi büyütür. Tıpkı Lila'nın sütlaça destek olduğu gibi.
6: Aferin incilerim. Sevgi rozetleri sizin. Saygı, yardımlaşmak, paylaşmak, dinlemek, anlamak hepsi sevgiyi güçlendirir.

0: Senti le IBA!
1: Oh, süt! Süt alayım bir tane! Öğretmenim, öğretmenim! Hı? Ben süt alacağım!
2: Ben de kraker alacağım öğretmenim!
3: Önce bir kontrol edelim.
1: Neyi kontrol ediyorsunuz öğretmenim?
3: İncilerim, paketli gıdalardan alırken mutlaka son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz.
2: Aa, hatırladım. Annem de hep bakar. Ama neden?
3: Çünkü taze ve tarihi geçmemiş ürünler tüketmeliyiz. Tarihi geçmiş ürünler sağlığımızı bozabilir.
2: Çilek çok lezzetli. Ben çilek aldım.
1: Çileğe bayılırım.
2: Alsana sütlaç.
3: Puf, çilek mi yedin?
2: Evet, tadına baktım. Çok güzeldi.
3: Sebze ve meyveleri yıkamadan yememeliyiz. Yoksa hasta olabiliriz incilerim.
2: Çamur parkı.
1: Öğretmenim, biraz çamur parkında oynayabilir miyiz?
3: Elbette. Ben de biraz dinleneyim. Sonra birlikte karnımızı doyururuz.
2: Çikolatalı pasta mı o?
1: Hayır, sütlaçla birlikte çamurdan pasta yaptım. Ve çamurdan bir kale.
2: Çok güzel olmuş dostum. Çamur havuzunda bir şey var.
1: Bu çamur canavarı. Yere çekilin, ben sizi korurum.
4: Nasıl oldu da görmedim? Havuza düştüm. Hay Allah, daha yeni duş almıştım.
1: Bu bir çamur yengeci.
3: Hayır, canavar diye bir şey yoktur incilerim. O sadece bizim yengeç.
4: Benim yavru balıklarım, benim. Çamur havuzuna düştüm.
0: Geçmiş olsun yengeç.
2: Bu macera beni acıktırdı.
3: Hadi o zaman incilerim, atıştırma zamanı. Çamurlu yüzgeçlerle yemek yiyemeyiz. Ellerimizi yıkamamız gerekiyor incilerim.
2: Ben yıkadım öğretmenim.
1: İşte oldu.
3: Hayır Kıpır. Yüzgeçlerin hala kirli. Eğer ellerimizi yıkamadan bir şeyler yersek mikrop kapabiliriz.
1: Mikrop nasıl kaparız ki? Ve mikrop nedir?
3: Oyun oynarken ya da bir şeye dokunurken her yere temas ederiz. Bu yüzeylerde gözle göremeyeceğimiz kadar minik mikroplar olabilir. Temizliğimize özen göstermezsek hasta olabiliriz.
4: Bir de temizliğimize özen göster.

0: Tamamdır.
1: Ama benim ellerim tertemiz görünüyor. Mikrop göremiyorum.
0: İşte mikroskop. Gözle görülmeyen her şeyi bununla görebiliriz. Uzat yüzgeçlerine bakalım Kıpır.
1: Aa, yüzgeçlerimde mikroplar var.
2: Şimdi Puf, sen uzat yüzgecini.
3: Benim yüzgeçlerimde hiç mikrop yok.
4: Çünkü yüzgeçlerini yıkadın.
2: Ve bu yüzden yemekten önce ve sonra yüzgeçlerimizi sabunla dikkatlice yıkamalıyız.
0: Hadi o zaman yüzgeç.

0: güneş tepelere çoktan doğmuş, evleri sevgiyle ısıtmaya başlamıştı. Babaanne torunlarını yanına almış, onlara aile albümlerini gösteriyordu. Ayla ve Bera eski fotoğraflara bakmayı çok severdi. Bir zamanlar babalarının da çocuk olduğunu görmek onlara çok ilginç gelirdi. Babaanne tüm ailenin önemli anlarını bu albümler içerisinde saklıyordu. Babanın ilk yürüdüğü gün, konuştuğu gün, okulun ilk günü, hep beraber piknik yapıp ağaçtan ceviz topladıkları gün. Ne çok anı, ne çok hatıra vardı. Fotoğraftan fotoğrafa bakan Ayla ve Bera'nın dikkatini bir fotoğraf çekmişti. Baba, bir elinde kafasında çimleri olan gülümseyen bir çiçek tutuyordu. Çok değişik bir çiçekti bu. Daha önce hiç görmemişlerdi. Ayla merakla onun ne olduğunu sordu. O bir çim adamdı. Ayla ve Bera ilk kez çim adam görüyorlardı. Merakları iyice artmıştı. Babası bu çim adamı nasıl yapmıştı? Çimler nasıl çıkmıştı? Gülümseyen surat ve kafa peki? Bunları nasıl yapmıştı? Ayla ve Bera sorudan soruya koşuyor, babaannelerinin verdiği cevapları heyecanla dinliyorlardı. Onlar da bir çim adamlarının olmasını çok isterdi. Çocukların sorularını duyan baba kararını vermişti. Ayla ve Bera ile birlikte çim adam yapacaktı. Çocuklar buna çok ama çok sevinmişti. Ama önce malzemeleri toplamaları gerekiyordu. Eski bir çorap, çim tohumu, talaş, keçe, oynayan göz, yapıştırıcı, iplik ve küçük bir saksı. Ne kadar çok şey gerekliymiş çim adamı yapmak için. Ayla ve Bera malzemeleri bulmak için hemen işe koyulmuştu. Tüm aile dünyalar tatlısı çocuklarına yardım etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Anne eski bir çorap, saksı ve keçe vermişti çocuklara. Dede bahçe işlerinden ve tohumlardan çok iyi anlardı. Talaş ve tohum kesin onda vardır diye düşünen Ayla ve Bera dedelerinin yanına koşmuşlardı. Dede önce torunlarını sevgiyle kucakladı. O da çok meraklanmıştı. Nasıl bir çim adam yapacaktı Ayla ve Bera? Sonra hemen malzemeleri toparlayıp çocuklarına verdi. Eksik kalan malzemeleri de babaanne tamamlamıştı. Şimdi her şey hazırdı. Önce parçaları kestiler. Eski çorabın içine talaşları doldurdular. Tohumları koydular. Çoraba şeklini verip altından sıkı sıkı bağladılar. Yüzünü boyadılar ve gözlerini yaptılar. İşte çim adamları sonunda hazırdı. Ayla ve Bera çok mutlu olmuştu. Onların da artık bir çim adamları vardı. Ayla ve Bera önce sevinse de sonrasında çim adamlarının bir eksiği olduğunu fark etmişlerdi. Babalarının çocukken yaptığı eski fotoğraftaki çim adamla kendi yaptıkları çim adamlarını yan yana koyup incelediler. Sonunda aradaki farkı bulmuşlardı. Babalarının yaptığı çim adamın kafasında çimler vardı ama onlarınkinde yoktu. Yoksa malzeme listesine çim koymayı mı unutmuşlardı? Baba hemen bu farklılığın sebebini anlatmaya başladı. Çim adam da aslında bir bitkiydi. Ayla'nın sevdiği çiçekler gibiydi. Ona da bir çiçeğe bakar gibi bakmak gerekiyordu. Güneş olan bir yere koymak, suyunu vermek ve sevgiyle beslemek. Ayla ve Bera şimdi anlamıştı. Saksıyı kaptıkları gibi pencereye koşmuşlardı. Bera, çim adamı güneş alan yere nazikçe bıraktı. Ayla onu suladı. Sonra merakla beklemeye başladılar. Beklediler, beklediler ve yine beklediler. Ayla sonunda dayanamadı ve babasına seslendi.
1: Babacığım, bekledik ama çimler hala çıkmadı.
0: Baba, çocuklarının tatlı sorusuna sevgiyle gülümsedi. Biraz sabretmeleri gerekiyordu. Yani bu saksının başında bekleyerek olmazdı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Çim adamın biraz zamana ihtiyacı vardı. Ayla, bu çim adama bir isim vermeye karar verdi. Neden ona sabır çiçeği demiyorlardı? Bera da sevmişti bu ismi. Baba da beğenmişti. Çim adamın adı artık sabır çiçeğiydi.

0: 心气马当。
1: Ayla ve Bera bahçeye çıkıp yemyeşil çimenlerin, mis kokulu çiçeklerin, rengarenk kelebeklerin ve kuş cıvıltılarının arasında oyuna daldılar. Körebe bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Demek ki biraz daha sabretmeleri gerekiyordu. Ayla ve Bera saklambaç oynamaya karar vermişti. Sırayla ebe olmuşlardı. Bir oyuncu ona kadar sayıyordu. Diğer oyuncu saklanıyordu. Ayla ile Bera'nın en sevdiği oyunlardan biriydi bu. Saklambaç bitince hemen sabır çiçeğinin yanına koşmuşlardı. Ama o da ne? Sabır çiçeği hala aynı şekilde duruyordu. Kafasında bir tane bile çim yoktu. Daha ne kadar sabretmeleri gerekiyordu?
2: Babacığım, bekledik bekledik ama bir tane bile çim çıkmadı.
1: Baba çocuklarına sevgiyle sarıldı. Daha çok beklemeleri gerekiyordu. Saatlerin değil, gecelerin, gündüzlerin geçmesi gerekiyordu. Çocuklar bu defa anlamıştı. Saklambaç oynayarak, körebe oynayarak geçecek bir zaman değildi bu. Günler hızlıca akıp geçmiş, Ayla ve Bera sabır çiçeğini neredeyse unutmuştu. Tabii her gün suyunu vermiş, yeterli güneşi alıyor mu diye kontrol de etmişlerdi. Bir sabah tüm aile piknik yapmak için kırlara gitmeye karar vermişti. Tüm hazırlıklar yapılmıştı. Tam evden çıkacakları sırada Ayla oyuncak ayısı Fionk'u unuttuğunu fark etmişti. Fionk, Ayla'nın yeni oyuncak ayısıydı. Onu da yanında götürmek istiyordu. Hemen geri içeri koşmuştu. Tüm aile kapıda beklerken bir ses duymuşlardı. Ayla'nın sevinç çığlığıydı bu.
3: Sonunda! Anneciğim, babacığım!
1: Sabır çiçeği adını verdikleri çim adamları sonunda çim vermişti. Günlerce beklemiş ve sabretmişlerdi. Sonunda sabırları meyvesini vermişti. Ayla ve Bera o gün pikniğe sabır çiçeklerini de götürmek istedi. Günlerdir bekledikleri çimler bugün çıkmıştı ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Anne yavrularının kafasını sevgiyle okşadı. Ayla ve Bera'nın sabır çiçeğine özenle bakacaklarına emindi. Çim adamlarını da yanlarında götürmeye karar vermişlerdi. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonra heyecanla sabır çiçeklerine koştu. Baba, aile albümlerine fotoğraf koymak için Ayla ile Bera'nın sabır çiçeğiyle birlikte bir fotoğrafını çekti. Artık onların da aile albümünde kendi yaptıkları bir çim adamı olacaktı.

Çok ama çok mutlu olmuşlardı. İki kardeş tüm gün kırlarda oyunlar oynadı. Sonunda gece olmuş, güneş onlara veda etmiş, ay gökyüzündeki yerini almıştı. Yıldızlar ışıl ışıl parlıyordu. Çocuklar için uyku vakti gelmiş, çatmıştı. Ayla ve Bera yaşadıkları bu güzel günü bir şiirle süslediler. Talaşı koydum bir çoraba, tohumları ektim kafasına. Bekledim akşamdan sabaha, çim adamın saçı oldu sonunda. Emeklerin çiçek açtığı, ailenin birbirine sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Ay hak.
1: Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay.
0: Ne var ne yok gözüm.
1: Allah var gam yok acıvat.
0: Ne de güzel söyledin maşallah. Senden böyle sözler duymaya alışık değilim.
1: Ben de bana maşallah demene alışık değilim acıvat. Her konuşmamda düzeltecek bir şey bulursun.
0: Canım güzele güzel denir.
1: Ne yenir ne yenir?
0: Taktın yemeğe.
1: Takarım yemek önemli.
0: Neyse başka neler yapıyorsun bakalım.
1: Sabahlar uyanıyorum elimi yüzümü yıkıyorum. Kahvaltıya oturuyorum.
0: Yine yemek.
1: Sabah sabah. Akşam yemeği yiyecek halim yok ya.
0: O da doğru.
1: Sonra da aşağı inip.
0: Hop olmadı.
1: Heh yine buldu düzeltecek bir şey.
0: Ellerini yıkamadın.
1: Yıkadım ya.
0: Ne zaman?
1: Kahvaltıya oturmadan.
0: Kahvaltıdan kalkınca yıkamadın ama.
1: Oldu olacak. Her çay doldurmaya kalktığımda da yıkayayım.
0: Eller yemeklerden sonra da yıkanır. Unutma.
1: Of. Tamam ya. Neyse, devam ediyorum.
0: Et.
1: Sonra aşağı inip bahçeden biraz üzüm yiyorum. Tatlı niyetine.
0: Hop, yine olmadı.
1: Adamın sinirini hoplatma Hacıvat. Hop, hop, hop. Nereye kadar?
0: Canım, yanlış var ki uyarıyoruz.
1: Bu sefer neymiş yanlışım?
0: Önce keçinin yemini versene. Yazık değil mi?
1: İyi de, aç ayı oynar mı?
0: Canım sen ayı değilsin. Üstelik 2 dakika aşağı inip yemini versen ne olacak sanki?
1: O beni 2 dakika beklese ne olacak?
0: Bırak şimdi Karagöz. Senin kahvaltın 2 saat sürer.
1: Orası öyle. Doğru söyledin Hacı Cavcav. Bundan sonra öyle yaparım.
0: Devam et.
1: Yok bir günde bu kadar ders yeter. Okula çevirdim burayı.
0: Aman be.
2: Yahu siz konuşurken denk gelirsem muhakkak durup dinliyorum. Çok eğlenceli sohbetiniz var.
1: Allah razı olsun pehlivan ağam.
2: Yo harikasınız.
0: Aman efendi estağfurullah.
3: Gerçekten öyle. Allah sizlerden razı olsun. Neşelendiriyorsunuz bizi.
1: Ne mutlu bize.
2: Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
0: Nasıl yani?
3: Yani bu konuşmaları ne zaman ezberliyorsunuz?
1: Ne ezberlemesi ya? Ben daha 1'den 10'a kadar sayı ezberleyemedim. 5'e kadar ezberledim.
2: Ezberlemiyorsanız nereden aklınıza geliyor bu eğlenceli konuşmalar?
0: Doğaçlama efendim, doğaçlama.
1: Ağaçlama mı? Nasıl yani?
2: Bak yine patlattı şakayı Karagöz.
1: Yahu bir şey patlattığım yok. Sakin sakin konuşuyorum.
3: Tamam Karagöz, tamam. Gülmekten çatlayacağız.
1: Sizin çatlayasınız var efendiler. Beni bahane etmeyin.
0: Dediğim gibi ağalar, doğaçlama yapıyoruz. Yani içimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Maşallah, hayran kalmamak elde değil.
1: Eyvallah.
0: Abartacak bir şey yok aslında. Siz de yaparsınız isterseniz.
3: Yapabilir miyiz ki?
0: Canım biz de okulda öğrenmedik. İçimizden öyle geliyor işte.
1: Düşün, ben okula bile gitmedim.
2: Deneyebiliriz aslında.
0: Haydi bakalım. Siz konuşun, bu sefer de biz izleyelim.
3: Deneyelim bakalım.
2: Hayda bire!
3: Evet!
1: Ama neler? Ne yapıyorsunuz?
3: İçimizden geldiği gibi davranıyoruz.
2: Evet.
0: Öyle olmaz. Bağırmayacaksınız. Konuşacaksınız. Komik şeyler söyleyeceksiniz.
3: Şimdi anladık.
2: Biz biraz çalışalım öyleyse.
1: Ne iş yapacaksınız? Yardım lazım mı? Balta, testere, çekiç. Ne lazım?
0: Öyle değil gözüm. Sohbet etmek için çalışma yapacaklar.
1: İyi de ne gerek var çalışmaya? Alt tarafı konuşacaklar.
2: Biz sizin gibi usta mıyız Karagöz? Biraz talim yapmak lazım elbette.
1: Tabii canım. Ustalık var elbette. Neyse siz çalışın. Takıldığınız yerde sorarsınız.
3: Neyse ağalar. Bize müsaade. Pehlivanla biraz işimiz var çarşıda.
2: Hem yolda giderken edeceğimiz sohbete çalışırız.
0: Selametle kalın efendiler.
2: Yahu biz de böyle eğlenceli sohbetler etsek ya.
3: Doğru. Varsa yoksa güreş, efelik, kabadayılık konuşuyoruz.
2: O zaman birazdan çarşıda biz de doğaçlama sohbet edelim. Esnaf neşelensin.
3: Neden olmasın? Ben varım.
2: Hadi bakalım.

0: Söyle bakalım pehlivan efendi, sana neden pehlivan derler?
1: Söyleyeyim efendim, biraz karışık bir mesele.
0: Söyle söyle, anlarım ben.
1: Biraz da uzun bir mesele.
0: Söyle söyle, dinlerim ben.
1: Bununla ilgili ciltler dolusu, kütüphane dolusu kitap bile yazılır.
0: Söyle söyle, okurum ben.
1: Peki, söylüyorum öyleyse.
0: Söyle.
1: Pehlivan olduğum için. Peki, sen söyle bakalım. Sana niye kabadayı diyorlar? Kaba mısın sen?
2: Oo!
0: Kaba mı?
1: Evet.
0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi. Kaba diye sana derler.
1: Oo, sana diyorlar.
2: Oo!
0: Kaba ha?
1: Şaka yahu, şaka.
0: Şaka maka değil bu. Sen bana düpedüz hakaret ettin.
1: Ettiysem ettim. Ne olmuş?
0: Görürsün ne olmuş. Ha?
3: Yahu ne yapıyorsunuz? Durun.
4: Of, amma güçlü bunlar ya.
3: Sorma bebe Ruhi. Sanki koca bir kayayı çekmeye çalışıyorum.
5: Allah kabul etsin.
3: Cümlemizin namazlarını Hacivat.
6: Vay be, demek kavga ettiler.
3: Evet azizim, bebe Ruhi bir yandan, ben bir yandan tutamadık adamları.
5: İkisi de çok güçlü, tutmak imkansız.
6: Biz onlara hoş sohbet edin dedik, yaptıkları şeye bak yahu.
3: Konuştuk, sakinleştiler.
5: Çok şükür.
3: Birazdan burada olacaklar.
6: Yapma ya, burada da kavga etmesinler sakın.
5: Sakın, cami önünde kavga olmaz. Gerçi hiçbir yerde olmaz ama... Cami önü daha bir hassas.
7: Tabii, çocuklar geliyor, yaşlılar geliyor, gençler geliyor. Geldi bile.
1: Hayda bire.
5: Diğeri de geldi.
0: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam.
3: Sakinsiniz değil mi?
5: Durgunsunuz değil mi?
6: İyisiniz değil mi?
1: İyiyiz iyi.
0: Barıştık biz.
3: Yahu siz iyi arkadaşsınız. Yapmayın böyle şeyler bir daha.
0: Yapmayız Çelebi, yapmayız. Korkma.
1: Diyoruz ki biz bu doğaçlama sohbeti tekrar yapalım. Hem milletin de gönlünü almış oluruz.
3: Ne iyi düşündünüz dostlar. Herkes çok korkmuş zaten.
5: Hatta biz de gelelim bu güzel doğaçlama sohbeti izleyelim.
7: Amanın. Bayılırım eğlenceye.
0: Öyleyse bugün ikindi namazından sonra yine çarşıda.
1: Hepiniz davetlisiniz.
3: Tamam dostlar. Öyleyse çarşıda görüşüyoruz.
2: Tamam.

0: Pehlivan efendi, pehlivan efendi.
1: Buyur Tuzsuz efendi.
0: Pehlivanlık nedir?
1: Efendim, güreş edenlere pehlivan denir.
0: Peki nasıl yapılır bu güreş?
1: Vücudumuz ayağa sürer, rakibimizle birbirimizin sırtını yere getirmeye çalışırız.
0: Peki efendim, siz kuzu çevirmemişsiniz. Neden yağlıyorsunuz kendinizi?
1: Ha?
0: Yemeği ateşte pişirmeden önce yağlarız biz. Siz yemek misiniz?
1: Tuzsuz efendi, tuzsuz efendi.
0: Buyur pehlivan efendi.
1: Seni yağlar, tuzlar, çiğ çiğ yerim be.
0: Dikkat et, boğazında kalırım.
1: Hayda bire.
2: Durun ya, durun.
3: Ne güzel muhabbet ediyordunuz.
4: Yahu bunları ikişer kişi bile ayıramıyoruz biz.
3: Yerinden bile kımıldamıyorlar. Hayda, ne yapacağız biz bu adamlarla?
2: Sohbet ederlerken ellerini mi bağlasak?
4: Yok canım, sen de.
2: O zaman aralarına duvar örelim.
3: Olmaz gözüm, olmaz. Güzellikle olması lazım bu işin.
4: En iyisi birbirlerinden bir müddet uzak kalmaları.
3: Öyle görünüyor.
2: Tamam işte, birini aşağı mahalleye, birini de karşı mahalleye koyalım.
3: Yahu bahçeye saksı mı koyuyorsun? İnsan mı var kara gözüm?
2: Nasıl yapacağız o zaman?
4: Görüşmelerine engel olacağız. En azından ikisi de sakinleşene kadar.
1: Hayda bire!
2: Eyvah! Hazırlıksız yakalandık. Aynı anda geldiler. Görüşmelerine engel olacak varsa lütfen beni karıştırmasın.
3: Yahu bunlara güç de yetmez.
4: Benim kafam durdu. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Pehlivan efendi!
1: Tuzsuz efendi!
2: Efendiler, siz geçen seferki gibi yine barışmış olabilir

0: misiniz acaba?
1: Hayır.
0: Tamam.
2: Durun, ağlar yapmayın, etmeyin.
1: Sen karışma Çelebi.
2: Tamam.
3: Şey, tamam.
1: Hayır, labirent. Hayatımı kurtardın Tuzsuz. Allah senden razı olsun.
4: Sen de benimkini kurtardın Pehlivan. Allah senden de razı olsun.
0: Amanın. Sanırım barışıyorlar. Tamam.
1: Şaka yaptık Karagöz, şaka.
2: Bir dakika azizim, hepsi mi şakaydı?
3: Yani en başından.
4: Tabii ki, gelirken yine barıştık. Size oyun ödelim dedik.
0: Ya bu nasıl oyun? Korkudan perişan olduk.
1: Ya oyun dediğin böyle gerçekçi olur.
4: Üstelik ezberde yapmadık ha. Tamamen doğaçlama.
3: Benim bir fikrim var ağalar. Madem sohbette iyi değilsiniz ve madem ikiniz de güçlü yiğit adamlarsınız, şöyle güzel bir güreş yapsanız da izlesek.
0: Olur bence. Herkes sever.
2: Hem de barıştığınızı tüm mahalle görmüş olur.
4: Bana uyar.
1: Bana da. Zaten güreş benim işim.
4: Beni de hafife alma ha.
1: Yağlı güreş de üstüme, tanımam Tuzsuz.
4: Aman pehlivan, kabul ettim. Gel biz güreşi yağsız yapalım.
1: Korktun mu?
4: Yo, sevmiyorum yağı. Güreş miyim ben?
5: Evet, kazananı açıklıyorum.
3: İşte bu. Hem güldük hem de güzel bir spor izledik.
0: Amanın. İşte dostluk.

0: Merhaba arkadaşlar. Ben Şef Lina. Burası da bizim mutfağımız. Burada annemle, yani Yamam Tuğba Sultan'la harika yemekler yapıyoruz. Bu kolay ve leziz tarifleri sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Yemek yaparken eğlenmek isterseniz biz buradayız. Öyle değil mi sultanım?
1: Evet küçük şefim. Hadi küçük şefler ekran başına.
2: Şef Lina her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Savunmaya ağırlık vermemiz lazım arkadaşlar.
1: Özellikle de kaleciye.
2: Neyim varmış benim? Bence harika bir kaleciyim. Sadece top tutamıyorum, o kadar.
1: Sorun da o zaten. Forvet'te hiç sorun yok. Topu aldım mı elime, şutu çekerim.
3: Eyvah! Gitti güzelim yumurta.
1: İşte aranan panter kaleci.
2: Hayır, kaleci benim.
0: Tamam arkadaşlar. Herkes kendi işini güzel yaparsa başarıya ulaşırız.
1: Doğru. Bir an önce bu işleri bitirip antrenmana başlayalım.
2: Hadi miskin. Ver şu yumurtayı. Acelemiz var. Ne oldu? Yine mi yumurtlamadın? Ah miskin, ah.
1: Bak. Al işte. Bu da yumurtlamamış.
0: Antrenmandan önce bu yumurta işini çözmemiz lazım.
2: Yapacakları tek bir şey var.
1: Yumurtlamak.
3: Onu da yapmıyorlar.
0: Miskin yine ara sıra yumurtluyor. Ama bu sıskada bir iş var.
3: Neredeyse bir aydır yumurta vermedi.
2: Kesin başka bir yerde yumurtluyor.
1: Belki de diğer takıma gidip yumurtluyordur.
3: Ajan olabilir yani diyorsun. Antrenman sırlarımızı da söylüyor olabilir.
1: Yo, öyle demiyorum.
0: Neyse, anlamanın yolu kolay. Çaktırmadan takip edelim. Bakalım nereye yumurtluyor.
3: Aa, yaşasın. Bayılırım gizli görevlere.
4: Hadi devam edelim.
0: Koşun arkadaşlar.
2: Hayret, nasıl fark etti acaba? Arkadaşlar, niye koşmak zorundayız? Bu konuyu oturup konuşamaz mıydık? Hatta yatarak konuşsak harika olurdu.
1: Hmm.

0: Şaban amca, Sıska'yı gördün mü?
1: Evet, saat kulesinin içine girdi. Her gün oraya gidiyor.
0: Demek her gün saat kulesine yumurtluyor.
1: Garip bir hayvan. Yumurtalarını saklayıp duruyor. Sanki altın yumurtluyor mübarek.
0: Ne? Altın mı yumurtluyor?
1: Dur dur, altın yumurtluyor demedim. Yine hayallere daldın.
0: Bu sırrı takımla paylaşmalıyım.
2: Ne oldu? Hı? Bulabildin mi Sıska'yı?
0: Hem Sıska'yı buldum, hem de büyük bir hazineyi.
2: Hazine mi? Hani nerede?
0: Saat kulesinin

0: en kıymetli hazinedir derdi dedem. Öyle bir şey mi?
1: Hayır, gerçek hazine. Bizim Sıska altı yumurtluyormuş. Hepsini de saat kulesinin altında biriktiriyormuş.
2: Ne? Bunu hemen takıma anlatmalıyım.
3: Sen nereden biliyorsun? Kendisi mi söyledi?
1: Evet. Bak bak bak bak bak bak bak dedi.
3: Türkçesi ne?
1: Ben nereden bileyim? Neyse, çok karıştırmayın. Güvenilir bir kaynaktan duydum.
4: Hadi o zaman hemen bulalım hazineyi.
0: Arkadaşlar, daha bir sürü antrenman yapmamız lazım. Böyle şeylerle boşa vakit harcamayalım.
1: Niye boş olsun? Altınları bulduğumuzu düşünsenize. Altınları buluruz, stadı yıkıp daha büyüğünü yaparız. Yeni deve kuşları ve topları alırız. Dünyanın en büyük yumburlap kulübü oluruz.
4: Evet, bence de altınları bulup çıkarmalıyız.
5: Ama nasıl? Parmaklıklar çok sağlam.
1: Duvarlar da güçlü.
0: Benim bir fikrim var. Ama bu iş bitince hemen antrenmanlara döneceğiz, anlaştık mı?
5: Hala antrenman diyor ya.
1: Zengin olduktan sonra. Antrenmanları tabii ki dört elle sarılacağız.
0: Dinleyin o zaman. Akşam hava kararınca burada toplanacağız. Aziz, sen kazma kürekleri getireceksin. Alttan tünel kazarak yumurtalara ulaşacağız.
6: Yumurcanı!
1: Emin misin? Gerçekten böyle mi dediler?
2: Evet. Saat kulesinin altı hazine doluymuş. Belki de köyün altı komple altındır.
1: Altınları çıkarıp zengin olabiliriz.
2: Zengin olup ne yapacaksın?
1: Ne bileyim. Daha çok tavuk alırız. Daha çok yumurtamız olur.
7: Arkadaşlar, bu iş bana pek mantıklı gelmedi. Saat kulesinin altında altın olsa babalarımız bunu bilirlerdi.
8: Belki de unutmuşlardır.
2: Mantıklı.
7: Değil.
1: Mantıklı olmasa da denemeye değer. İçimizde kalmasın.
9: İyi ama nasıl gireceğiz saat kulesine?
7: Benim aklıma bir şey geliyor ama deve kuşlarına ve kalın iplere ihtiyacımız olacak.
9: Ben deve kuşlarını ayarlarım.
1: Ben de ipleri getiririm.
7: O zaman hava kararınca saat kulesinin önünde buluşalım.
0: Aziz nerede kaldı?
2: Ha, işte geliyor.
0: Kazma kürekler nerede Aziz?
5: Arkadaşlar, kazma kürek bulamadım.
4: Of ya, nasıl kapacağız şimdi toprağı?
5: Ama merak etmeyin. Kazma yerine çatal getirdim.
4: Aman ne güzel, kürek yerine de kaşık getirseydin.
5: Unutacağım mı sandınız? Kaşıklar da burada.
2: Yok, bu iş olmaz.
5: Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Biz altı kişiyiz. El ele verdik mi çift şerit tünel bile kazarız.
1: Hadi deneyelim bari.
7: Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz?
0: Hı? Aleyküm selam Cemil.
5: Saat kulesinin altına tünel kazıyoruz.
2: Ha, tünel mi?
0: Bu hızla giderseniz bir sene sonra saat kulesine ulaşırsınız anca.
7: Bu işi bize bırakın.
0: Nasıl yapacaksınız?
7: Demir kapıya bu ipleri bağlayacağız. Deve kuşlarıyla da çekip kapıyı açacağız.
0: Yani işe yarayabilir tabii.
4: Ha? Deve kuşları nerede peki?
7: Önder getirecekti.
1: Önder! Deve kuşları nerede?
2: Deve kuşlarını Gani amca vermedi.
9: Niye ki? Güzellik uykusundaymış deve kuşları. Rahatsız edilemezlermiş.
2: Ne yapacağız şimdi?
9: Merak etmeyin. Deve kuşlarının yerine bakın kimleri getirdim.
10: Bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili bili.
2: Ha? Tavuklar mı?
9: Hadi gelin bakalım.
10: Bili bili bili bili bili.
7: Ah Önder, tavuklarla mı kapıyı açacağız?
9: Bir dakika arkadaşlar, ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Burada iki tane değil, bir sürü tavuk var.
5: Yok Önder. Biz o atasözünü az önce denedik. Olmuyor.

Chicken! Biraz daha tavuk ekleseniz olacak aslında. 1 milyon tane daha mesela.

0: Allah. Görelim bakalım şu altınları.
1: Tamam.
2: Açılıyormuş. Ha?
1: Vay canına. Osman hocam, sizde de ne numaralar varmış?
0: Numara yok, anahtar var. Bunlar da peşine düştüğünüz yumurtalar. Ama altın değiller.
1: Ben dedim size, o kadar vakti boşa harcadım.
2: Hem de kısa yoldan zengin olma hayalleri kurdum.
0: Harikasınız çocuklar. Hatalarınızdan dersler çıkarmak büyük bir erdemdir. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. İnsan emeğiyle çalışıp kazanmak için çaba göstermelidir.
1: O zaman hemen evlerimize gidip yatalım.
3: Bugün duyduğum en güzel fikir.
2: Sabah da erkenden kalkıp çalışalım.
3: Bu olmadı işte.
4: Aziz!
3: Şaka şaka, sizi denedim.

Merhaba çocuklar. Değerler dünyamıza kara ve keçenin gözünden bakmaya hazır mısınız? Sevgi dolu, eğlenceli, neşeli ve kıpır kıpır kalemlerimiz en güzel çizimi yapma konusunda biraz iddialılar. Kara diyor ki ben çizerim, keçe diyor ki ben çizerim. Her bölümde çizimleriyle bizleri yepyeni maceralara sürükleyen Kara ve Keçe'nin bu şaşırtıcı, eğlenceli ve bir o kadar da anlamlı resimleriyle hem gülüp eğlenecek hem de güzel şeyler öğreneceksiniz.

0: Ha? Zirveye çok az kaldı. Dayanın. Ha? İşte böyle. En yüksek kule benim olacak. Sakın yıkılayım deme. İşte son parça. Ha? Ha? Hayır. Nasıl olur ya? Neden?
1: Ne oldu Eren? Neden bağırdın?
0: Hiç.

0: Kulen mi yıkıldı?
1: Evet.
0: Tamam, üzülme, yeniden yapabiliriz.
1: Hayır, yeniden yapmak istemiyorum. Zaten 5-2 saattir onu yapıyordum. Artık yapmak istemiyorum.
0: Buldum. Kule oyununu sonra oynarız. Şimdi uzaya gitmeye ne dersin?
1: Güdelim.
0: Sevineceğini biliyordum.
1: Nasıl gideceğiz peki? Roketimiz yok, astronot giysimiz yok.
0: Bunları halledecek birini tanıyorum. Baba.
2: Ne? Ne oluyor?
1: Uyan baba.
0: Tamam canım, sakin ol. Biziz, yavruların.
2: Yavrularım benim. Evet, sizi hatırlıyorum. Neyse ki sizi hatırlayacak kadar aklım kalmış. Hepsini almamışsınız, sağ olun.
1: Ne demek baba? Hepsini alır mıyız hiç? Uykucu seni.
0: Uyandıysan gidiyoruz baba.
2: Nereye?
0: Uzaya.
2: Ne?
0: Uzaya.
2: Uzaya mı? O da ne? Tüh, bak hiç hatırlamıyorum.
0: Gökyüzü işte baba, bunu hatırlamayacak ne var?
1: Hani kuşlar uçuyor ya, oranın en üst katı.
2: Sanki biraz hatırlar gibi oldum. Yemyeşil bir yer değil mi?
0: Hayır.
2: Üzgünüm yavrularım, hatırlamıyorum. Ama bir çaresi var sanırım.
0: Ne?
2: Uykumun kalan kısmını alırsam bir şeyciğim kalmaz. Hemen hatırlarım uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri falan.
0: Ha? Gidiyoruz.
2: Hatırladın mı?
0: Evet.
2: Hay Allah. Demek öyle oldu.
0: Gidelim.
2: Gitmeyelim.
0: Gidelim.
2: Hem zaten roket yok, astronot giysisi yok. Maazallah, oralarda perişan oluruz.
0: Sen halledersin baba.
2: Hem daha önemlisi yakıt bile yok çocuklar. Bugün 1 litre uzay roketi yakıtı kaç para, haberiniz var mı? Tahmin ettiğim gibi yok. Tamam, sorun değil. Ama iyi haber, bahçeye çıkabilirsiniz.
0: Hayır.
2: Hadi canlarım, tamam mı? Lütfen. Emel! Canım, uzaya gider misin?
3: Hayır, dünyada biraz işim var.
2: İşleri ben hallederim canım, siz gidin. Hem sen de uzay havası almış olursun.
3: Çok sağ ol canım, çok naziksin. Siz gidin ama geç kalmayın, olur mu?
2: Tamam.
0: Yaşasın!
1: Uzaya gidiyoruz.
2: Ama süper ekonomik tur seçeneğiyle gideceğiz. Çok fazla uzaya, aman işte uzağa gitmeyeceğiz. Anlaştık mı?
0: Anlaştık.
2: Tamam, şimdi de sıra renkli kalem, makas ve yapıştırıcıda.
0: İşte.
2: Abeslenk lazım. Koşun bakalım. Çok hızlısınız maşallah.
0: Uzay çağında yaşıyoruz.
2: Her şeyi de biliyorlar.
1: Başka bir şey lazım mı baba?
2: Yok canım, teşekkür ederim. Artık işe koyulabilirim. Süper ekonomik uzay yolculuğumuz için tasarlayacağım şeyleri çok seveceksiniz.
0: Yaşasın.
2: Nasıl olmuş?
1: Nasıl desem,
0: pek de olmamış.
1: Gerisi nerede kıyafetin?
2: Süper ekonomik olacağını daha önce konuşmuştuk.
0: Peki ya uzay aracı?
2: Onu da çözeceğiz bir şekilde.
0: Nasıl?
2: Uzay maskeniz sizi otomatik olarak roket adam yapıyor. Ve roket adamların uzay aracına ihtiyacı yoktur.
1: Yaşasın, roket adam oldum.
2: Süper ekonomik turlarımız böyle maalesef Ceren Hanım. Muhteşem uzay yolculuğuna çıkmadan önce son kontrolleri yapalım. Evet. Uzay papuçları hazır mı?
0: Hazır.
2: Oo, çok havalı. Uzay papuçları sayesinde uzayda yürüyüşünüz sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek. Hem de soğuk uzay havasından etkilenmeyeceksiniz. Bu tamam.
0: Yaşasın.
2: Uzay tutmasına karşı limon kolonyası.
0: Ha? Bana mı?
2: Tamam, haklısınız. Gitmeden kullanalım. Yanımıza almamız biraz zor görünüyor. Adem Tur'un süper ekonomik uzay yolcuları. Kalkışa son 1 dakika. Limon kolonyanızı döker, hayırlı yolculuklar dileriz. Hepiniz...

0: Allah'a emanet olun.
1: Gidiyor muyuz şimdi?
0: Evet.
2: Evet, hadi gidelim.
0: İstikamet Emelya gezegeni. Geri sayım başlasın.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Dikkat dikkat. Kaptanınız konuşuyor. Emelya gezegenine gelmiş bulunuyoruz. Şu ana kadar hiçbir Emelyalıya rastlayamadık.
3: Anlaşıldı kaptan.
1: Emelyalıları arayalım mı kaptan?
0: Arayalım. Tezgah bende. Hiple hopla durma zıpla. Hiple hopla haydi zıpla. Tezgah temiz.
1: Hopla hiple haydi zıpla. Hopla hiple haydi zıpla. Dolap temiz.
3: Fırın temiz.
0: Nerede bu Emelyalılar? Yoksa uzay saklambacı oynamak için uzay bahçesine mi çıktılar?
4: Hava çok güzel bugün.
5: Tam bahçede oturmalık.
4: Çocuklar nerede?
5: En son uzaya gitmek için hazırlık yapıyorlardı ama.
4: Uzaya mı? Adem'in işi işlesene.
5: Hem de nasıl. Güzelce şekerleme yaparken kendini bir anda uzayın derinliklerinde buldu.
1: Canıma değsin o.
5: Aa, uzaylılar.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Uzaylılar bizi uzaylı sandı.
3: Korkmayın, biz dostuz.
5: Biz de.
0: Hemen yollara baktık ama gezegenleri boştu. Yanlış gezegene mi iniş yaptık acaba?
5: Yo. Biraz uzay havası almaya çıktım. Bakın uzay boşluğunda kiminle karşılaştım.
2: Hala.
4: Canlarım.
0: Şükranüs mü o?
2: Şükranüs sana.
4: Ya Şükranüs tabii. Ayda işim vardı. Geçerken Emelya'ya uğrayayım dedim. Siz kimdiniz?
0: Biz dünyalıyız. Dünyadan Adem, Eren ve Ceren.
5: Memnun olduk.
4: Ay çörekleri var. Buyurmaz mısınız? Ay'dan aldım. Tazecik.
1: Ay çöreğimi. Bayılırım.
3: Ben de.
4: Durun bakayım küçük dünyalılar. Yemeğe başlamadan önce burada besmele çekiliyor.
1: Aa, dünyada biz de besmele çekiyoruz.
4: Sizi sevdim dünyalılar. Anlaşılan çok ortak yanımız var.
0: Nefis görünüyor. Karnım da epey acıkmış. Gezegeninizde çay var mı?
5: Aa, olmaz mı? Hemen getireyim.

0: hoca! Ula hoca! Dur hele, dur, dur!
1: Ne oldu efendi?
0: Çocuklar, gene bir şey karıştırıyorlar.
1: Be Cemal.
0: Hiç gülme hocam. Onların yüzünden perişan oldum. Şu halime bak.

0: Alacağınız olsun çocuklar, bir yardım etmeye gelmediniz.
1: Kayıp bir hazine varmış.
2: Ne? Hazine mi?
1: Şşt! Birileri duyacak. Ormanın derinliklerine saklanmış diyorlar.
3: Var ya, o kadar paramız olsa... Heyt be, çok zengin olurduk.
2: Her istediğimizi yapardık. Ah, ah.
0: Ben yapacağımı bilirim.

0: Aa, bu da ne böyle?
1: Kayıp hazine. Söylemiştim size, gördünüz mü?
2: Hadi ormana gidelim.

0: Şuna bakın. Onu da almalıyız. Sen neden tırmanmıyorsun İhsan?
1: Anam kıyafetlerimin yeni dikti. Yırtılmasını istemem.
2: Ama sen bizden daha iyi tırmanıyorsun. Çok acıdı.
1: Of, peki.

0: Ula bunlar ne yapıyor?
1: Buldum. Şu tarafa doğru.
2: Hay yaşa.
0: Ula. Yoksa acaba...

0: de bu yer. Çok yoruldum.
1: Buralarda bir yerde olması lazım. Dayanın.
2: Of, çok acıktım.
0: Dayanamıyorum.
1: Ha gayret, geldik işte, bakın. Galiba bu kovuklardan birinde. Şunda mı acaba?
0: Bestami! Ne yapıyorsun orada?
1: Neyse. Hadi aramaya devam edelim.
0: Açlıktan öleceğim burada.
2: Galiba size bir şey söylemeliyim.
1: Ne? Buldun mu yoksa?
2: Yok ama... Burada bir somun ekmek buldum. Çok acıktığımdan tek başıma yerim diye sakladım.
1: Bulduk!
0: Yemeği sakladığın yerden aradığımız kağıt çıktı Bestami.
2: Yani bana kızmadınız mı?
1: Ne kızması?
0: Ama bu yemeğe ortak olmayacağımız anlamına gelmiyor.

0: dümenden uçaklar. Ey!
1: Galiba bu taraftan gideceğiz. Hayır hayır, bir saniye.
2: Bir de biz bakalım.
1: Burası. Evet burası. Soldan gidelim.
2: Ama harita sağı gösteriyor.
1: Hayır, o sol.
3: Sağ.
1: Sol. Peki o halde siz oradan gidin, ben de buradan. Bakalım hazineyi kim bulacak?
3: Tamam, anlaştık. Çünkü hazineyi biz bulacağız.
1: Tabii ya, doğru söylüyorlar. Sağ taraftan gitmeliyiz. Burası caminin arka tarafı. Çocuklar, hey! Beni bekleyin, hey! Ha? Hey, bakın! Bulduk, sonunda bulduk. Ben size demiştim.
4: Zengin olduk!
1: Gelin, hep birlikte açalım.
5: Ha?
6: Bu da ne?
2: Ama bu...
7: Aradığınız her neyse bulduğunuzdadır. Arkadaşlık zaten en değerli hazine değil midir yahu?
8: İşte böyle oldu hocam. Ne dersin bu işe?
7: Vallahi ne diyeyim efendi, sen dersini almış, çekeceğini çekmişsin zaten.
8: Ha?
7: Çocuklar uydurmuşlar bir efsane. Bunu duyan hoca kalır mı geriye? Laz Cemal hesapta yoktu ama herkes payına düşeni aldı bence.

0: Zor işler cesaret ister.
1: Ay! Kumanda! Ne?
2: Yapma!
1: Hop! Ne?

0: 안탄!
1: 덴들!
0: 얼드마!
2: 얼드마!
1: 하얀! 아! 얼마다!
2: 얼마다!
0: 얼드마!
2: 얼드마!
1: 하얀! 아! 얼마다!

0: Plan. Plan, plan. Plan. Plan. Pilav? Aa, plan. Aha! Bakın!
1: Ne?
0: Roket! Uzay!
2: Olmaz!
3: Yok!
0: Hımm!

0: Ouch!
1: Hazard!

0: Алмая! Напчан!
1: Сан!
0: Ben olmaz!
1: Oyun! Sen!
0: Tamam! Kork!
1: Tamam! Ben!
0: Alo Bilki! 2000 alo!
1: Halat! Halat! Halay!
0: Ya bul!
2: Halat!
1: Halat! Halat! Halat! Oh be!
0: Tamam mı?
1: Hazır!

Ah!

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburluk topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii işler...

0: TRT Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi nota bir portre.

mış mış mış bir tane. Evvel zaman içinde düşler fırçası bir tane. Bir yiğit ister erdemler, mini mini çeriler bir tane. Yaratılan her can şahane, benim adım mucize bir tane.

0: Yeter bence bu kadara.
1: Durduramıyorum ki.
0: Durdurdum. Benimki hazır bile.
1: 1, 2, 3 tane. Tamam, kardan adamımızı yapabiliriz. Bu işte sanki bir terslik var gibi.
0: Evet haklısın dostum. Kardan adamın kömür düğmesi düşmüş. Hayır, hala bir tuhaflık var. Buldum. Kar toplarının yeri değişecek bence.
1: Tabii ya.
0: Anladım.
1: İşte şimdi oldu. Gövdesi bu olacak.
0: Ve kardan adamımızın kafası da bu olacak. Harika oldu. Burnu yok. Burun çok önemli.
1: Hem de nasıl? Ninem yine çörek pişiriyor.
0: Durun arkadaşlar. Kardan adamımızı burunsuz bırakamayız. Hayır. Diğer çocukların kardan adamlarına bakın. Burnuna havuç takmalıyız.
2: Şimdi nereden bulalım havucu?
0: Kes kes. İşte havucumuz kös kösten.
1: Allah Allah. Bu köstebek yuvasında bir dünya saklıyor olmalı. Havuç bile var.
2: Oy nenem, oy. Nasıl dayanacağım bu kokuya?
0: Dur, gizli bekle.
1: Siz de merak ediyor musunuz? Çörekleri. Durun. Bir de bekleyin. Bana da bırakın.
2: Ellerine sağlık nene. Yine döktürmüşsün.
3: Biz eski toprağız evlat. Afiyet olsun. Sahi, Ozan nerede? Göremedim onu.
0: Bütün ödevlerini biriktirmiş. 2 gün boyunca ödev yapması gerekiyor.
1: Ona söylemiştim. Hepsini zamanında yap diye.
3: Efe, evladım.
1: Elhamdülillah. Efendim nineciğim.
3: Kümesten yumurtaları toplar mısın? 2 gündür bir gariplik var. Gıt gıt yumurtlamıyor. İnşallah bugün yumurtlamıştır.
1: Gittim bile. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Gıt gıt gıdak. Yumurta yok ki. Bizim tavuk bugün de yumurtlamamış. Bu işte bir iş var. Arkadaşlar koşun.
4: Göz göz neredesin?
5: Hey.
4: Vuramadın ki. Yoruldum. Daha ne kadar kar topu var?
5: Bitti mi? Hay Allah, bitti.
4: Şimdi görürsün sen. Kös kös.
5: Ben buradayken kar topları beni bulamaz. Temtem, iyi ki varsın dostum.
6: Sen de dostum. Biraz da şöyle uyuyayım.
5: Temtem, dön.
4: Tam isabet.
5: Bu nedir?
6: Yumurtalı köstebek.
4: Yumurta mı? Ama nereden çıktı bu yumurtalar? Sepet yumurta.
1: Bu gıt gıtın ayak izi.
0: Ama gıt gıt hep kümese yumurtlar.
1: Ormandan tilki inip yumurtaları yemiş olabilir mi?
2: Hayır. Tilki gelmiş olsa mutlaka karın üzerinde ayak izi olurdu.
0: Bakın, bir ayak izi daha var.
2: Bu ayak izi kime ait acaba?
0: Keşke Ozan da burada olsaydı. Bize bu gizemi çözmeye yardım ederdi.
2: Keşke.
1: Tamam, plan yapmalıyız arkadaşlar. Planım şu. Bu akşam...
4: Dostum, bu yumurtalar senin mi?
5: Yumurtaların hangi tavuğa ait olduğunu bu şekilde anlayabilecek miyiz sence?
4: Bana güven. Kesin bu tavuğa ait. Bak nasıl da özlem dolu bakıyor.
5: Ay. Kaç kaç kadınlar.
4: Ne var bunda bu kadar sinirlenecek dostum? Koş göz göz koş.
1: Gelen giden yok. Gıt gıt kümesinde.
0: Demek ki gıt gıt yumurtalarını götürmüyor.
2: O zaman kim?
4: Aa, çok yoruldum. Yumurtalar Bilibili'nin değil, Tavtav'ın da değil, Kıkır'ın da değil.
5: Sadece gıt gıt kaldı. Efe'nin ninesinin tavuğu.
4: Umarım gıt gıt daha seveceğim bir tavuktur. Hadi yürü.
1: Hay Allah, elektrikler gitti.
2: İşte, işte biri geliyor.
1: Kim bu acaba?
0: Gidip bakalım.
2: Yumurtaları alıyor.
1: Hadi koşun, kaçıyor.
2: Kaçmıyor ki. Nasıl yürüyor öyle?
1: Durun, burası.
2: Buz tutmuş.
1: Hadi şurada, ona yetişmeliyiz.
4: Hop, hop, hop.
5: Gıt gıt, bu yumurtalar senin mi?
4: Dostum bak sinirlenme. Yardım etmeye çalışıyoruz. Gıt gıt da sinirlendi galiba.
5: Hayır dostum hayır. Yumurtalar gıt gıtın. Bu görevde başarılı.
4: Epey yorulduk bugün.
5: Bolca da gagalandık.
4: Haklısın. Şu. Olamaz. Yine mi yumurta? Kim getiriyor bunları?
5: Temtem sabah akşam burada. Belki bir ara gözlerini açmıştır, birini görmüştür. Ona soralım.

0: Ne güzel uyuyor, hem de yürüyor. Ben de deneyim.
1: Ay, Mirmir, burada garip yürüyen birilerini gördünüz mü?
2: Sanki bizi anlayacak gibi sorular soruyorlar.
3: Bir yeri işaret ediyor.
4: Biri Tömtöm, diğeri de Ozan.
5: Olamaz. Yine uyur gezerlik yapmışım.
1: Bir tek o olsa iyi dostum. Demek yumurtaları kümesten alıp çalılara sen saklıyordun.
5: Ne? Bu nasıl olur? Ben sadece rüyamda yumurtalı ekmek yiyordum.
4: Ve dün de rüyanda yumurtalı ne görmüştün?
5: Aa, evet. Dün de sahanda yumurta yiyordum. Ama bunu nereden biliyorsunuz ki?
3: Dünden beri Gıt Gıt'ın yumurtaları kayboluyor çünkü.
5: Çok özür dilerim. Ne zaman rüyamda yumurta görsem uyur gezer olurum.
4: Önemli değil. Ozan uyandı, yumurtalar kurtuldu.

0: Uykumuz geldi. Sabah devam edelim dostlarım. Hayırlı akşamlar.
1: Ben de uyusam iyi olacak. Bu kadar macera yeter.
2: Haklısın dostum. Zaten bugün hiç uyumadın.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

0: 7 kıtadan iyilik habercileri her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım. Ayağa sıcak su değdirelim. Bakalım ne olur.

0: İyi geldi mi anne?
1: Hem de nasıl canım. O minik ellerin dert görmesin.
0: Afiyet olsun. Oh,
1: her tarafım tutulmuş. Oh.
0: Çok yoruldun. Biraz dinlenmelisin.
1: Annesini düşünen kuzum benim. Sen de yoruldun. En iyisi akşam için kolay bir yemek yapalım. Ne dersin?
0: Biz geldik.
1: Aa, hoş geldiniz. Erkencisiniz.
2: Bugün kurs erken bitti.
0: Öğretmenimiz hastaymış anne. Dersi erken bitirdi.
1: Allah şifa versin.
2: Bitki çayı. Hayırdır hanım? Sen de mi hastasın yoksa?
1: Hayır. Yoruldum biraz. Lina ile Bahçe'yi toparladık da.
2: Ellerinize sağlık. Ama keşke beni de bekleseydiniz.
1: Canım biz hallederiz dedik ama epey iş varmış.
0: Peki yemekte ne var? Kurt gibi acıktım.
1: Hemen bir şeyler hazırlarım.
2: Otur sen otur. Yorgunsun. Biz hazırlarız.
0: Biz mi?
2: Niye şaşırdın ufaklık?
0: Yemeği anneler yapmaz mı?
2: Öyle bir kural yok. Hayat müşterektir.
0: Müştemek mi?
2: Müşterek. Yani ortaklaşa. Birbirimize yardım ederiz.
0: O zaman ben de edeceğim.
2: Anlaştık.
0: Peki ne hazırlayacağız baba?
2: Menemene ne dersiniz?
0: Yaşasın!
2: Şöyle bol acılı. Of, ağzım sulandı.
1: Ben malzemeleri hazırlayayım.
2: Sen hiçbir şeye dokunmuyorsun hanım. Hatta biz hazırlayana kadar hadi git biraz uzan.
1: Ama...
0: Aması maması yok anne. Biz müştemek yaparız.
2: Müşterek.
1: İyi, peki madem. Gidiyorum. Kolay gelsin o zaman.
0: Vay be, çok heyecanlı. Babamla yemek yapacağız.
3: Baba, bunun videosunu çekebilir miyiz?
2: Bilmem ki nasıl olur.
4: Ne olur baba, lütfen.
2: İyi, peki.
0: Yaşasın.
2: Ama önce plan yapıyoruz. Menemen için görev dağılımı. Sen bahçeden biberleri getiriyorsun.
0: Anlaşıldı şefim.
2: Sen de domatesleri.
3: Tamam şef.
2: Ben de yumurtaları çıkarıyorum. Malzemeleri alıp tam burada buluşuyoruz. Anlaştık mı?
0: Anlaşıldı şef.
2: O zaman menemen görevi başlasın. Hadi herkes iş başına. Dağılın.

0: başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün size bir sürprizim var. Bugünkü yamağım babam.
1: Beni unutma.
0: Ve kardeşim Tuna. Bugün yemeği birlikte yapıyoruz.
1: Çünkü hayat şey... müşterek.
0: Süpersin Tuna. Arkadaşlar, bugün menüde menemen var. Hadi başlayalım. Evet, ne yapıyoruz baba?
2: Önce malzeme listesini kontrol edelim. Biberler burada mı?
0: Burada.
2: Domatesler burada mı?
0: İşte burada.
2: Yumurtalar da burada. O zaman başlayabiliriz.
0: Hadi elleri yıkayalım ve

0: yumurta, biber, domates.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenin malzemeleri bu kadar. Evet, Mehmet şefim, ilk olarak ne yapıyoruz?
2: Biberleri ve domatesleri doğruyoruz.
3: Ben de yapacağım.
2: Olmaz oğlum, sen henüz bıçak kullanamazsın.
3: Of ya, ben de yapmak istiyorum.
2: Bazı işler tehlikeli olduğu için iyice öğrenmeden yapamayız. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Aferin oğluma. Evet, domatesleri de doğrayalım. Domatesleri küp küp doğruyoruz.
1: Aa, annem de böyle doğruyor. Sen bu işi gerçekten biliyorsun baba. Bakın arkadaşlar, domatesleri böyle doğruyoruz. Tıpkı küp şeker gibi.
3: Şeker yiyebilir miyim?
2: Yemekten önce olmaz oğlum.
3: Ama çok acıktım.
2: Merak etme, çok kısa sürede yemek hazır olacak. Yaklaşık 7 dakika sonra.
1: 7 mi? Nasıl hesap edebildin?
2: 2 dakikada biberler pişer, 4 dakikada domatesler, 1 dakikada da yumurtalar. Toplam 7 dakika eder.
1: Vay canına, harikasın baba. Arkadaşlar, babam mühendistir. O her şeyi hesap edebilir.
2: Her şeyi değil tabii. Bizim hesap edemeyeceğimiz şeyler de var. Onları sadece Yüce Allah bilir. Hadi bakalım, pişirme zamanı. Şimdi bize bir tava gerekiyor. Tavalar neredeydi?
1: Ben hallederim. Tava geldi.
2: Aferin benim kızıma.
0: Önce yağ lazım. Tereyağı ekleyeceğiz.
3: Onu da ben getiririm. Tereyağı geldi.
2: Aferin benim oğluma. Biraz tereyağı koyuyoruz.
0: Yaklaşık 20 gram kadar.
3: Yani ne kadar baba?
2: Bir çorba kaşığı kadar. İşte oldu. Biraz da sıvı yağ.
1: Neden 2 çeşit yağ koyduk baba?
2: Tereyağın kaynama derecesi daha düşüktür. Hemen yanabilir. Tereyağı yanmasın diye sıvı yağ da ekliyoruz kızım.
3: Kaynama derecesi mi? Vay canına. Baba ne çok şey biliyorsun.
1: Bunu okulda mı öğrendin?
2: Hayır, annemden öğrendim.
3: Annenden mi?
2: Elbette okulda da öğretiyorlar ama bu bilgiyi ilk annemden duymuştum. Ben de sizin yaşlarınızdayken mutfakta anneme yardım ediyordum.
1: Tıpkı benim gibi.
3: Ben de sofrayı hazırlarken yardım ediyorum.
2: Aferin benim akıllı çocuklarıma. Evet, yağ eridiğine göre önce biberleri koyuyoruz. 2 dakika kavurduktan sonra domatesleri ekleyeceğiz.
3: Biberler acı mı?
2: Hayır canım, acı olursa siz yiyemezsiniz. Ben kendi tabağıma sonradan acı ekleyeceğim.
3: Ben de acı yiyeceğim.
2: Ama ağzın yanar.
3: Yanmaz.
1: Çocuklar acı yemez Tuna.
3: Yiyebilirim.
2: Peki, sen bilirsin. Domatesleri koyma zamanı geldi. Evet, bunlar pişerken biz de sofrayı hazırlayalım. Hadi menemen takımı, iş başına. Evet, domatesler de olmuş. Tuz ve karabiberini de ekleyelim. Biraz tuz.
1: Ben hallederim.
2: Biraz da karabiber.
3: Ben de.
2: Oo, mis gibi koktu. Yumurtaları kırabiliriz. Her birimiz için 1 yumurta. 1, 2, 3. Bu da 4. İşte bu kadar. 1 dakika sonra menemen hazır. Görev tamam.
3: Ben annemi çağırayım. Anne!
2: Çok acıkmış.
1: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi menemenlerimiz hazır. Çok basit ve eğlenceli bir tarif. Bu tarif için babama, yani Mehmet Şef'e teşekkür ediyoruz.
2: Rica ederim şefim.
1: İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videonun altına yorum eklemeyi unutmayın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın küçük şefler.
4: güzel görünüyor.
1: Beğendin mi anne?
4: Hmm, dünyanın en güzel menemeni.
3: Daha yemedin ki.
4: Tadına bakmama gerek yok oğlum. Siz bunu ben yorulmayayım diye yaptınız. Yani içine sevginizi kattınız. Bundan daha güzel yemek olur mu?
2: Biz bir aileyiz. Tabii ki birbirimize yardım edeceğiz. Öyle değil mi çocuklar? Hadi başlayalım. Afiyet olsun. Nefis olmuş.
4: Oh, ellerinize sağlık.
3: Elfes. Ah, yandım. Ay.
4: Dur oğlum, ağzına ekmek at.
3: Su.
2: Geçer şimdi oğlum, geçer.
3: Ay, yanıyorum. Ah, oh.
4: Geçti mi?
3: Geçti. Artık acı yemezsin herhalde. Yok yok.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: sevimli sabahlar. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başın döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Eşim çok fikri tutma beni.

0: می دین. بو تام منی میشه. İşte benim ekibim. Evet benim duyarlı ve hassas dostlarım. Bugün yine heyecan dolu bir konuyla karşınızdayım. Tahminlerinizi alayım. Ne? Tahmininiz yok mu? Tamam. Size bir ipucu. Teleskopçum, bir ipucu alabilir miyiz?
1: Elbette tilki. İpucumuz harita.
0: Evet, harita dedi teleskop. Bildiniz mi? Yoksa biraz daha ipucuna mı ihtiyacınız var? Öyleyse tamam, bir ipucu daha. Teleskop.
1: İkinci ipucumuz sandık.
0: İşte bu iyi bir ipucu. Bu ipucundan sonra bilemedim demeyin artık. Evet, hazine.
1: Kestik. Harikaydın tilki.
0: Teşekkür ederim teleskop. Gerçekten güzel bir giriş oldu.
1: Kesinlikle. Evet. Haritamız nerede?
0: Yolda.

0: Hop. Evet, harita burada.
1: Bak bakalım, nasıl bir harita?
2: Sağ olun ya, iyiyim ben. Bir şeyim yok yani. Sorduğunuz için...
0: Haberci ya, günde 5 kere böyle geliyorsun zaten. Amma duygu sömürüsü yaptın.
2: Yok ya, ne duygu şeysi yapacağım?
1: Haberci, şu hazineyi bir bulalım, sana kartal kanadı alacağım.
2: Kartal kanadı mı?
1: Evet, hem de kocaman.
0: Hep yumuşak iniş yapacaksın.
2: Canım arkadaşlarım benim.
0: Evet, duyarlı dostlarım. Haritamız elimizde. Diyor ki, hazineyi aramaya giderken yanınıza eldiven ve torba almayı unutmayın.
1: Ne alaka? Belki sandık yerinden kalkmıyordur. İçindekileri torbaya koymamız gerekiyor olabilir.
0: Eldiveni de hazineye zarar vermememiz için istiyordur.
1: Oku oku.
0: Diyor ki, hazineye ulaşmak için bazen uzun yollar kat eder, ağır yükler taşırsınız.
1: Peki eldiven ve torbayı nereden bulacağız?
0: Bu işi çözse çözse...
3: Kurye çözer!
4: Çantamda her zaman eldiven ve torba olur benim. Merak etmeyin.
0: Evet duyarlı dostlarım. Heyecan dorukta. Gizemli bir dostumuzun gönderdiği gizemli bir haritayla gizemli bir yolculuğa çıktık. Bakalım neler olacak. Takipte kalın.
1: Hakikaten tilki, bu gizemli dostumuz kim ve bize nasıl ulaştı?
0: Kim olduğunu bilmiyorum. Gizemli biri. Ve gizemli bir mektup gönderdi. Haritaya göre buralarda bir yerde... Ah,

0: Bunun burada ne işi var?
1: Ah şu çevreye duyarsız canlılar.
2: Burada bırakamayız bu çöpü. Alalım.
3: Doğayı korumak yine bize düştü. Peki ne yapacağız? Etrafta çöp kutusu yok.
1: Bunlar iş görür.
2: Harika. Şimdilik kullanalım. Buradan sağa dönüyoruz. Yapma. Bu kadar da olmaz ki. Çevreyi ne hale getirmişler?
0: Zaten gidiyoruz. Yolda denk geldiğimiz çöpleri toplayalım bari.
1: Evet, elimize bir yapışacak sanki.
2: Yapıştı.
3: Bu domates salçası mı yoksa biber salçası mı?
2: Ne yapacaksın haberci? Domates salçası konservesi için ayrı, biber salçası konservesi için ayrı torban mı var?
3: Yok.
1: Tilki haklı. Çöp işte.
3: Yazık şu doğaya.
2: Neredeyse geldik çocuklar. Haritaya göre sandık şu kayanın hemen arkasında.
0: Oo, gelmişiz bile.

0: İşte bu olmalı. Kağıtta yazıyordu ya. Hazineye ulaşmak için bazen ağır yükler taşırız diye.
1: Doğru. Bu taşlar da yeterince ağır görünüyor. İşte hazine sandığı. Hey!

0: İşte hazine çok yakınımızda sevgili dostlarım. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: İzleyiciye sordum kurye.
1: Ben de izliyorum işte.
2: Hadi çocuklar, açalım artık sandığı. Ne varmış, ne varmış?
1: Bu da ne?
2: Aa, bir de not var.
0: Sevgili duyarlı tilki ve onun duyarlı arkadaşları. Eğer bu kupayı aldıysanız görevi tamamladınız demektir. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkürümüzün bir nişanesi olarak bu kupa size, yani en iyi doğa severlere. Bu hediyeyi doğanın en çok kirletildiği güzergahtan gideceğiniz şekilde sakladım. Ve eminim ki bu yolu güzelleştirmeden geçmemişsinizdir. Hepinize teşekkür ederim. Doğa sever bir dostunuz. Evet duyarlı dostlarım, aslında bize verilen en büyük hediye doğanın kendisidir. Kıymetini bilelim.

0: Bölüm 11. Koruma Kalkanı.
1: Kartal'dan Şahin'e mekan temiz. Anlaşıldı Kartal. Harekete geçiyorum. Seni koruyorum Kartal. Devam edebilirsin. Sıra sende Şahin. Devam et. Hedef göründü. Tekrar ediyorum. Hedef görüş mesafesinde. Anlaşıldı. Geliyorum. Bulduk sizi. İşte yakaladım.
0: Ne oldu çocuklar? Niye bağırıyorsunuz?
1: Özür dileriz profesör. Sizi korkutmak istememiştik.
0: Ne istemiştiniz peki?
1: Sadece oyun oynamak istemiştik.
0: O zaman işler değişir. Hadi gidin bahçede oyununuza devam edin.
1: Ama profesör, bugün bir şeyler öğrenmeyecek miyiz?
0: Bilmem, öğrenecek misiniz?

0: Durun bakalım, bugün neyi öğrenecektik? Hah, buldum. Bugün koruma kalkanı olan organımızı öğreneceğiz.
1: Şimdi o organ hangisi desek?
2: Siz tahmin edin diyeceksiniz.
0: Aferin, aynen öyle. Tahminleri alalım.
2: Yüz mü?
0: Değil.
2: Saç mı?
0: Değil.
2: Ayak?
0: Hayır.
2: Bilemiyoruz profesör. Lütfen siz söyleyin.
0: Vücudumuzun koruma kalkanı deridir.
2: Bu da mı organ yani?
0: Elbette.
2: İncecik şey.
0: İncecik deyip geçme Yamancığım. Tam 3 katmanı var derinin.
2: 3 mü? Hiç sanmıyorum. Profesör, simülasyona inip inceleyelim mi deriyi?
0: Aslında bu sefer simülasyona inmeden de inceleyebiliriz.
2: Nasıl?
0: Gelin buraya. Civancığım, uzatır mısın elini? Bu çok özel bir mikroskop. Şimdi deriyi analiz edecek ve kesit görüntüsünü ekrana verecek.
2: Vay canına!
0: Bakın, derimizin en üstündeki katmanı bizi bakteri, virüs gibi mikroorganizmalardan korur.
2: Aa, duvar gibi mi?
0: Evet, güçlü bir koruma duvarı gibi.
2: Alt katman ne işe yarıyor peki?
0: Alt katman deriyi diğer organlardan ayırır.
2: Peki ya orta katman?
0: Orta katmanda alıcılar vardır. Sıcağı, soğuğu, sertliği, yumuşaklığı, basıncı, nesnelerin şekillerini ve boyutlarını bu alıcılar algılar. Sinirler vasıtasıyla da bu bilgileri beyne gönderirler.
2: İyi ama bir şeyin sert mi, yumuşak mı olduğunu dokunmadan da anlarım.
3: Nasıl yani?
2: Bak mesela duvara bakıyorum, sert olduğu belli. Pamuğa bakıyorum, yumuşak olduğu belli. Ateşe bakınca sıcak olduğunu anlıyorum. Buza bakınca soğuk olduğunu.
3: Hayır Yaman, bunları önceden dokunup algıladığın için biliyorsun.
0: Hadi o zaman bir deney yapalım.
2: Yapalım.
0: Otur bakalım şuraya. Civan, Yaman'ın gözlerini bağlar mısın? Hazır mısın?
2: Her zaman.
0: Bil bakalım, bu sert mi yumuşak mı?
2: Sert.
0: Aferin. Peki ya bu?
2: Yumuşak.
0: Pekala. Bu sıcak mı, soğuk mu?
2: Aman, çok sıcak.
0: Peki ya bu?
2: Of, soğuk, buz gibi.
0: Aferin Yaman. Bak, hepsini bildin.
2: Yaşasın. Ay, çok acıdı. Profesör, çok acıyor.
0: Getir bakalım elini. Bakalım ne olmuş. Merak etme Yamancığım. Azıcık çizilmiş. Birazdan elinin acısı geçer.
3: Profesör, derimiz bir duvar gibi vücudumuzu mikroplardan korur demiştiniz.
0: Evet.
3: Böyle yaralandığımızda ne oluyor peki?
0: Derimiz yaralandığında koruyucu duvarımız zarar görmüş olur. O yüzden daha dikkatli olmamız gerekir.
2: Ne?
0: Sakin ol Yamancığım.
2: Sakin olamam profesör. Ne yapacağız şimdi?
0: Ver elini bana. Derimiz böyle zarar gördüğünde yarayı temizlememiz gerekir. Ben şimdi temizliyorum. Merak etme. Ama sen de yara iyileşene kadar temiz tutmalısın.
2: Tutarım tabii. Tutmam mı?
0: Rabbimiz derimizi de mükemmel bir şekilde yaratmıştır. Derimiz de sıcak, soğuk, yumuşak, sert gibi birçok durumu algılarız. Derimiz vücudumuzu dış etkenlerden koruyan bir duvar gibidir. Ve yaralandığında kendi kendini onarır.
2: Harika! Yaram kendi kendine iyileşecek mi?
0: Elbette.
3: Profesör, peki derimizi korumak için neler yapmalıyız?
0: Düzenli olarak banyo yapmalıyız. Ellerimizi yıkamalıyız. Ayrıca güneşin zararlı ışınları derimize zarar verebilir.

0: bu yüzden yazın şapka takmalıyız veya güneş kremi kullanmalıyız.
1: Bu işe yarayabilir. Ne yapıyorsun Yaman? Deremi koruyorum. Bundan sonra hep böyle gezeceğim.
0: Neden?
1: Güneşin zararlı ışınlarından korunmak için.
0: İlahi Yamancığım. Yazın güneşin en kuvvetli olduğu öğle saatlerinde korumasız bir şekilde dışarı çıkmasa yeterli olur.
1: İyi bari. Yoksa terden mahvolurdum bunun içinde.
0: Bak, derinin bir özelliğini daha bulmuş oldun.
1: Terden mahvetmek mi?
0: Hayır, terleyerek vücudun sıcaklık dengesini korumak.
1: Nasıl dengeliyor ki?
0: Vücut içi sıcaklık arttığında terleme olur. Böylece fazla sıcaklık dışarı atılır. Vücudumuzun iç sıcaklık dengesi korunmuş olur.
1: Canım derim, ne kadar çok işe yarıyormuş. Profesör, hadi bana müsaade.
0: Ne oldu Yaman? Bu acelen mi?
1: Terledim ya. Gidip banyo yapacağım. Ve canım derimi temizleyeceğim.
0: Aferin Yaman. Hadi bakalım doğru banyoya.

0: Kusura bakmayın, biz rüzgarı hesap edememişiz de.
1: Sorun değil Metocuğum. Nazarı çıktı diyelim. Biz alıştık zaten.
0: Hop, beklesene. O oyuncak değil. Yani oyuncak tabii ama bizim oyuncağımız.

0: İşte yakalandın. Yaramaz mısın sen? Yaramaz mısın? Allah Allah! Bu da ne böyle? Furkan, bir baksana. Vay canına! Ne kadar da çok oyuncak varmış burada. Demek tüylü dostumuzun böyle bir koleksiyonu varmış. Acaba Çufi de burada mı? Burada yok. Ama geçen gün çocuk parkında bulduğumuz parçasının bu arkadaşımızla alakası olduğuna eminim.
1: Yaramaz seni.
2: Ne yapıyorsunuz burada? Hani frisbee oynamak için düzlükte buluşacaktık?
1: Frisbee bizden çok şu arkadaş oynadığı için buralara kadar geldik.
0: Neyse, hadi biz oyunumuza devam edelim. Bu Çufi meselesi yakında aydınlanacak gibi hissediyorum.
1: Hayrola? Bu da ne böyle?
2: Bu bir bumerang. Sabah hurdalıktayken buldum.
1: Bumerang nedir?
0: Avustralya yerlilerinin kullandığı bir çeşit avlanma aracı bu.
2: Ha, o kadarını bilmiyorum. Ben sadece atınca geri geldiğini duydum.
0: Evet.
1: Nasıl geri geliyor?
2: Bayağı dönüp geri geliyor işte.
0: Denesek mi?
3: Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas.
1: Bakalım başımıza neler gelecek.
0: Sakin ol Meto. Atınca geri gelecek nasıl olsa. Bunu İsmail bile...
2: İşte gidiyor.
0: Belki de geri gelmesi için özel bir atış tekniği vardır.
2: Ya da belki bütün bu bumeranglar geri gelmiyor da olabilir.
0: Mantıklı.
1: Acaba bizimki nerelere gitti?

ilgi çekecek

0: Ay.
1: İşte burada. Neyse, sanırım çok bir şeye zarar vermemişiz.
2: Evet, şu elbise sayesinde güvenli bir iniş yapmış.
3: Benim elbisem.
1: Ayşegül, iyi misin? Bir garipsin.
3: Zarar vermemiş misiniz?

0: koyunları kostümüm. Terzi işiydi bu. Başka da anlamam. Her şeyi mahvettiniz. Artık gösteriye katılmamın da bir anlamı kalmadı.
1: Hmm. Oh. Oh. Ayşegül çok üzüldü ya.
2: Yüzünün hali gözümün önünden gitmiyor.

0: Hepsi senin şu Brunen mi neyse o alet yüzünden oldu. Helal olsun. Nasıl yaptın Meto? Bilmem ki. Demek oluyormuş. Hemen kaptırdık yine kendimizi. Bu işi çözmeden bize refah yok arkadaşlar. Ama nasıl yapacağız ki? Biz mi dikeceğiz?
1: Terzi işiydi dedi kardeşim. Bu saatten sonra nereden terzi bulacağız? Hem gösteri yarın.
0: Of! Allah'ım bir yol göster ne olur. Bu sefer sağlam kayaya denk geldik.
2: Allah dağına göre kar verir çocuklar.
0: Hayırlı sabahlar Makbule teyze. Seni görmemişiz. Kafana şişirdiysek kusura bakma.
2: Estağfurullah çocuklar, o nasıl söz? Probleminize kulak misafiri oldum da o yüzden lafa karıştım.
1: Allah rızası için bize bir çözüm göster Makbule teyze. Ayşegül'ü çok üzdük.
2: Bence siz bu işe de başka problemlerinize yaklaştığınız gibi yaklaşın.
0: Nasıl yani?
2: Çocuk parkını mahvettiğinizde ne yapmıştınız?
0: Yenisini yapmıştık.
2: Peki ikizlerin oyununu mahvedince?
1: Ağaç evi yaptık.
2: Oyuncaksız çocuklar için ne yapıyorsunuz?
0: Oyuncak yapıyoruz. Ama ben anlamadım. Hurdalıkta yeni bir halk oyunu kostümü bulamayız ki.
2: Hayır ama çevrenize sorabilirsiniz. Elden düşme, artık kullanmadıkları kumaşları var mı diye. Bu kostümü baştan yapmak için gerekli renk ve türde kumaşlar getirebilirseniz ben de Ayşegül için yeni bir tane dikebilirim.
0: Gerçekten mi? Hadi o zaman iş başına. Getirin elleri.
3: Oo!

Allah! Beni korkuttunuz çocuklar. Hadi bakalım, şakayı bırakın da şu işi halledelim. Kumaşları masaya koyun bakalım.

0: bu iş o kadar da zor gözük. Sanırım üst üste katlamışız kesim çizgilerini.
1: Neyse ki bu kumaştan fazla fazla aldık.
0: Bakalım paslanmış mıyım? Bismillah.
2: Ayşegül!
0: Kardeşlerin en güzeli.
3: Eğer mucizevi bir şekilde parçalanan kostümümü getirmediyseniz sizinle konuşmuyorum.
0: Daha iyisini yaptılar desem?

0: İlahi olmak hiç de zor değil.
1: İlahi çocuklar.
0: Arkadaşlar bölüyorum ama bunu mutlaka okunacaklar listesine alalım. Sizin de okumanızı çok isterim.
2: Bu tavsiye kitap listesi çok iyi oldu arkadaşlar.
3: Bence de. Sizin sevdiğiniz kitapları ben de severek okuyorum. Böyle devam edelim.
4: İnşallah.
5: Bir kerecik de ben süreyim. Demin sürdün ya işte. Şimdi ben süreceğim.
6: Olsun ya. Bir kerecik daha sürsem ne var sanki?
5: Al ama bu son.
2: Bunlar neden parka gitmiyor ki?
0: Farkındaysanız biz ne gün kitap okusak onlar da o gün oyuncaklarını kapıp geliyor.
6: Ali geri ver.
5: Bir kere de olmadı ki daha. Şuradan dönmem lazım.
3: Gidip bakmak şart oldu.
0: Biz de gelelim. Aa, siz içeride miydiniz?
2: Evet. Hem de bilin bakalım siz gelene kadar ne yapıyorduk?
0: Kütüphaneye gitseydiniz ya.
3: Siz kavga mı ediyorsunuz?
6: Benim oyuncağımı aldı. Vermek istemiyor.
0: Azıcık oynayacaktım. Ne oyuncağı? Bakayım.
2: Bunun için mi onca gürültü?
0: Evet. Bundan bende de var.

0: Ben de.
1: Ya ne güzel.
0: İsterseniz size getireyim.
2: Bana getirebilirsin Galip abi.
1: Bana da.
3: Tamam, sakin olun gençler. Herkesi mutlu edecek bir çözüm eminim bulabiliriz.
0: Aklına bir fikir gelmiş gibi görünüyor.
2: İyi düşündün Salih.
3: Sağ olun arkadaşlar. Annem de söyleyip duruyordu. Hem oynamıyorsun hem vermiyorsun diye.
4: Mükteşem fikir. Evde artık oynamadığımız oyuncakları oyuncak kumbarasında toplayıp çocuklara hediye edeceğiz.
0: Daha ne olsun?
4: Bundan iyisi Şam'da kayısı.
3: Kayısı mı? Şam mı? Ne alaka?
4: Bu bir deyim. Ama sana demeyeyim.
3: Selim.
4: Deyim tamam. Daha iyisi olamazdı demek.
3: Aa, sağ ol kardeşim. Sayenizde.
5: Hem fazla oyuncaktan şikayetçi annelerimiz hem de çocuklar memnun olacak.
0: Karşılıksız paylaşmak çok güzel bir duygu.
2: İşte bitti.
5: Durun durun. Daha bitmedi. İşte şimdi oldu.
0: Bunlar benim kumbaraya atacağım oyuncaklarım. İnşallah çok beğenilir.
4: Kızlara da söyleyelim.
5: Ben yarın getireceğim. Akşam seçmem lazım.
3: Ben de dayanamadım. Akşam ayarladım ve getirdim. Bir dakika.
0: İnanmıyorum. Mavi fırtına. Bunu alabilir miyim Salih?
4: Bana at.
5: Sol.
0: Daha hızlı vursaydın Mustafa. Nereye gitti Allah bilir.
3: Arkadaşlar, yere bakmayın boşuna.
0: Aa!
5: Çok yüksek. Nasıl alacağız?
0: Tırmanmayalım, tehlikeli olabilir.
3: Açalım, ben hallederim.
4: Ayakkabıyla mı halledeceksin kardeşim?
5: Herhalde.
0: Ne oldu Salih? Nereye bakıyorsun?
4: Hadi neyi bekliyoruz?
3: Gitti ayakkabı.
5: Alırız ya, üzülme.
3: Üzülmedim de nasıl alacağız?
0: Çok da yükseğe atmışsın ha.
3: Bazen gücüme engel olamıyorum.
0: Aa, ne olmuş burada?
4: Salih abin ağaca gol attı.
3: Hiç, çok komik.
0: Alamadınız mı? Alsak dalda olmazdı değil mi Ali'cim?
2: Şunu tutar mısın Salih abi? Camide oyuncak kumbarası diye bir şey var. Bayram Hoca da istediğimi alabileceğimi söyledi. Harika bir şey değil mi Salih abi?
0: Ali dur, düşersin.
4: Hey! Merdiven baksaydık.
0: İnsene, görevi başarıyla tamamladın.
4: Dikkatli ol ama.
3: İnsene Ali. Hadi seni bekliyoruz.
5: Ben inemiyorum. Dalga geçme hadi. Yok, gerçekten inemiyorum.
0: Nasıl ya?
5: Çıkıyorum da inemiyorum ben.
3: Sıkı tutun. Bir çaresine bakacağız.
6: Kolay gelsin millet. Ne oldu?
4: Ali ağaçta kaldı.
6: Ali, sen inemediğin halde neden ağaca çıkıyorsun?
7: Camide oyuncak kumbarası olduğunu duyan koşarak geliyor çocuklar.
8: Ya! Ya!
7: Harika bir iş oldu.
4: Bir çocuğu mutlu etmek ne güzel değil mi hocam?
7: Peygamberimiz en güzel ibadetlerden birinin kalplerde sevinç oluşturmak olduğunu buyurur.
0: Çocuk büyük fark etmez yani.
5: Biz küçükleri sevindirdik. Siz böyle güzel sözlerle bizi sevindirdiniz.
3: Ali beni sevindirdi.
0: Cemile de Ali'yi sevindirdi.
4: Hepsi de yürekten gelerek ve hiçbir karşılık beklemeden oldu.
3: Bu nasıl oluyor hocam?
7: Rabbimizin Vehhab ismiyle oluyor çocuklar.
8: Aa!
7: Rabbimiz

0: hiçbir karşılık beklemeden verendir. Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm insanlığa verir. Bütün canlılara verir. Çünkü hepimizi sevgiyle yaratmıştır. Sevgisinin göstergesi olarak alemi sonsuz nimetleriyle donatmıştır. İşte onun bu karşılıksız verme ahlakı bizlere de geçmiş. Bizler de farkında olarak ya da olmayarak aslında bunu yapıyoruz.
1: Atalarımız da hep karşılık beklemeden iyilik yapmış, değil mi hocam?
0: Çok doğru Mustafa. Bizim milli ve manevi kültürümüz hep bunun üzerine kurulmuştur.
2: Vermede galip, almada mülayim mi olalım hocam?
0: Aynen öyle Galip.
1: Öyleyse verdim gitti.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Merhaba Kara, merhaba Keçe. Nasılsınız?
1: Bugün çok neşeliyim.
0: Bilin bakalım neden. İpucu vereyim mi?
2: Bayram geldi, hoş geldi. Bayram geldi, hoş geldi.
0: Evet, tam tahmin ettiğiniz gibi. Bugün konumuz bayram. En sevdiğim günler. Siz de seviyorsunuz değil mi? O zaman ne duruyorsunuz? Bayramı en güzel şekilde kim çizecek görelim. Hazır mısınız? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla.
1: Bir salon.
0: Hepimizin evinde olan.
1: Biraz hüzünlüler sanki Kara.
0: Evet, işte bu. Bayramda tüm aile bir arada oluruz. Küçükler mutlaka büyüklerini ziyaret eder ve bayramını tebrik edip bayramlaşır.

Bize bayramı ailemizle geçirmenin önemini hatırlattığın için sağ ol Kara. Şimdi sıra Keçe'de. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir tencere mi? Değil mi? Şeker. Hem de akide şekeri. Bayılırım. Oo, her türden şeker var. Çocuklar bayram edecek desene. Ama Kara, olmaz ki böyle. Tek sen yiyorsun. Hani bize? Limonlusundan bir tane uzatıver. Çok güzel. Ne zamandır bayram şekeri yememiştim. Bu vesileyle Keçeciğim çok teşekkür ederim. Özellikle Ramazan bayramımızın vazgeçilmezidir şeker. Hatta çocuklar misafir olarak gittikleri evlerden şeker toplar. Çocukları sevindirmenin en kestirme yolu şeker. Fazla da yememek lazım değil mi çocuklar? Karacığım devam etmek ister misin? Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Yok canım değildir. Yine mi top? Kocaman bir dönme dolap. Bir Luna Park. Çocukların hayallerini süsleyen oyuncaklar. Yani bayram eğlencesi. Çocukları eğlendirmeden bayramlar eksik kalır. Keçe! Hay Allah! Dikkatli ol! Ama Keçe korkuttun beni. O kadar hızlı geçtin ki sana bir şey olmasından endişe ettim. Bir çizim yap da havamız değişsin. Ayakkabı mı? Şimdi oldu. Bayramın vazgeçilmezi bayramlıklarımız. Ben küçükken bayramlıklarımı giymek için sabaha kadar heyecandan uyuyamazdım. Ah, ah ne günlerdi. Siz de böyle miydiniz? Bayramlaşmadan bayram şekerine ve hatta bayram eğlencesine kadar bize bayramı yaşattığınız için çok teşekkür ederim çocuklar. Geldik bir programın daha sonuna. Bitmedi mi çocuklar? Yine merak ettirdiniz beni. Hadi o zaman hızlıca çizin de görelim.

Tabii ya. Bayramda kurumlarda yaşayan büyüklerimizi de unutmamalıyız. Ziyaret etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Harikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: ayrı telden. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Ha? Merak etme Tilki. Kurye aklı Tilki. Tabii ki duyarlı dostlar.

Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

Afrika'dan batıya, oradan da doğuya. Yanlış yolu tutmayız, hep gideriz doğruya. Bazen karışsa da işler, kaçsa da keyifler. Kalkmayı da

0: yapsan yeterdi.
1: Söyleme o. İşim var hadi.
0: Ağ çevre elektriğin voltajı yükseldi. Sigorta olarak da seni buldum.
1: Daha açık konuşsan mı?
0: Şifreli konuşuyorum dostum. Anlasana. Han ve Yusuf kavga etmek üzere.
1: İyilik habercileri ekibinde kavga mı olur? Evet. Sizi dinliyorum.
2: Birileri çok akıllı da.
3: Birileri de her şeyi biliyor.
2: O birileri var ya, kıymet bilmiyor.
3: Asıl bazıları var ki...
1: Aa, tamam çocuklar. Sorun neyse söyleyin de çözelim.
3: Birileri işte.
2: Hem de öyle birileri.
4: Han ve Yusuf'u baş başa göndermekle iyi mi ettik sizce?
1: Yanlarında Kangi ve Badem de var.
5: Birlikte iş yaparlarsa birbirlerini ne kadar sevdiklerini hatırlarlar.

0: daha da kötüsü, Badem'le Kangi de küsmüş.
1: Elektrik, elektrik! Çok fazla elektrik var.
0: Hadi çocuklar, bir oyun oynayalım.
2: Harika olur Mehmet. Hadi ama ne oynayacağız?
3: Birileri oynarsa ben oynamam.
1: Asıl başka birileri oynarsa ben hiç oynamam.
0: Hayır, herkes oynayacak. Biz bir ekibiz. Herkes bugüne kadar yaptığımız projelerde birinin başarısından bahsedecek. Ama isim vermeyecek. Diğerleri de kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak.
2: Süper bir oyun.
4: Tam bir sigorta.
2: O zaman ben başlıyorum. Bir aş evine gitmiştik. Orada tam 700 kap yemek dağıtmıştı.
0: Tabii ki. Ah sen?
2: Evet. Bir kermeste çocuklarla saatlerce oyun oynayıp onları sevindirmişti.
5: Bu Mehmet, eminim.
6: Doğru. Tebrikler.
3: Ben bir gezide kaybolmuştum da. Drone'la yerimi bulup hava kararmadan beni kurtarmıştı.
4: Acaba bu kim?
3: Birileri işte.
1: Evet, hatırlıyorum. Ondan sonra eve dönmüştük de birileri sınavıma çalışırken bana saatlerce yardım etmişti.
2: Ne iyi insanlarmış onlar.
0: Birbirlerini de çok seviyorlarmış belli.
5: Kangi, kafandaki şeyi çıkarıp buraya gel.
0: Badem, sen de buraya. Hadi.
2: Evet, sıra sizde.

0: Peygamberimiz ne demiş bakın.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Müslümanın 3 günden fazla küsmesi helal değilmiş.

0: o kadar çok küs var ki.
1: Benim kuzenlerim de bir aydır küs.
0: Bizim iki komşu bir senedir küsler.
1: Çocuklar, bize bir görev düşüyor galiba.
2: Haklısın İkbal, bu işe el atmamız gerek.
1: O zaman herkes en yakınındaki küsleri barıştırsın. Haberini yapalım ve yayalım.
2: Harika fikir.
0: Ben varım.
2: O zaman...
3: İyilik için!
0: Selamün aleyküm Furkan abi.
4: Aleyküm selam Mo. Hoş geldin.
0: Biz bir haber yapıyoruz da küsleri barıştırmak üzerine.
4: Aa, harika.
5: Bu konuda sizin gibi büyüklerimizden de birkaç cümle duymak isteriz.
4: Öyle mi? Yani tek bildiğim küsmek dinimizde hoş bir hareket değil. İnsanların birbirini sevmesi lazım.
0: Çok teşekkürler Furkan abi. Peki üst komşunuz Cenk abiyle barışır mısın?
4: Nereden çıktı bu çocuklar? Hadi benim acil işlerim var.
0: Ama bir dakika...

0: Bir fikrim var.
1: Çocuklar.
0: Furkan abi şunu bir izle.
2: Allah affedenleri severmiş. O yüzden kimse kimseye küsmesin.
3: O böyle diyor, sen öyle diyorsun. Ama barışmıyorsunuz.
1: Galiba haklısınız çocuklar.
3: Bu görüntülerle haber yapabilir miyiz?
4: Tabii ki çocuklar.
1: Memnuniyetle.
5: Hoş geldin Nisan. Gel otur.
6: Selam çocuklar.
5: Selam. Hiç öyle bakma Eylül. Otur şuraya. Peygamberimizi seviyor musun Nisan?
6: Elbette. O nasıl soru?
5: Ya sen Eylül? Hem de çok. Ama peygamberimiz 3 günden fazla küs kalınmasını istemezmiş.
7: Çocuklar, küsleri barıştırmak üzerine bir haber yapıyoruz. Ve sizi sarılırken fotoğraflamadan buradan ayrılmayacağız.
8: Evet, ister barışın ister barışmayın. Ama sarılacaksınız.
6: Tamam canım, hatırınız için sarılırız.
7: Evet, madem haberiniz için lazım...
5: Hayır, sen dedin.
6: Hayır, sen.
5: Sen.
6: Uydurma, sen dedin.
8: Bir dakika. İyilik Habercileri ekibinden Mo. Kavga etmek, küsmek yerine birbirimizi sevmemiz gerek.
5: O bana minik dedi.
6: Asıl o bana önce kısa dedi.
5: Kimse bana minik diyemez.
6: Bana da kimse kısa diyemez.
8: Nasıl böyle söylersin sen?
6: Söylerim, hak etti.
5: Ben de o zaman her şeyi söylerim.
8: Bir kere her şey senin yüzünden başlamış.
6: Sen ne karışıyorsun?
5: Karışır tabii. Sana mı soracak?
8: İyi, siz bilirsiniz. Bir daha da gelmeyin. Taktik. Taktik yaptım. Taktik yaptım diyorum. Taktik. Barıştırdım onları.
5: Haber paylaşıldı mı?
9: Çoktan. Hadi biz de izleyelim. Hemen efendim.
10: Sevgili iyilik habercileri takipçileri. Biz bu bölümde küsleri barıştırdık. Siz de çevrenizdeki küsleri barıştırın. Sevgi ve merhametle kalpleri yarıştırın.
9: Biz de barıştık.
11: Bir daha hiç küsmeyeceğiz.
2: Gerçekten çocukluk etmişiz. Ama çocuklar bize ders verdi.
1: İki dostun barışması için bazen üçüncü birine ihtiyaç varmış.
5: Harika!
8: İnşallah kalplere ulaşırız.
5: Ulaştık bile.
8: Vay be, Nisan ve Eylül'ü bile barıştırdık. Biri ilkbaharda, biri sonbaharda. Hayır, Eylül ve Ekim olsa kolay işti de biz zoru başardık arkadaşlar.
11: Şubat'la Ağustos'u bile barıştırırız Allah'ın izniyle Mo.
8: Şubat, Mart, Temmuz, Ağustos.

0: Bak küçüğüm, nadir kuşumu iyi izle.
1: Tik.
0: O sana ne yapman gerektiğini gösterecek.

0: Korkuyor musun?
1: Tik! Tik!
0: Daha önce hiç bu kadar yüksekten uçmamıştın. Haklısın. Hatırlıyor musun Nadir? Sen de çok endişelenmiştin ilk uçuşunda.
1: Korktu! Korktu! Tik!
0: Ama sonra cesaretini toplayıp uçmayı denediğinde bunun sandığın kadar zor olmadığını anlamıştın. Senin için de geçerli bu küçüğüm. Eminim sen de başaracaksın. Hadi gel, bir daha deneyelim.
1: Yüksek, yüksek, tik.
0: Ha?

0: masala ne dersiniz?
1: Tik tik.
0: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, lokum isminde bir kuş yaşarmış. Tatlı mı tatlı lokum kuşun bir sıkıntısı varmış. Neymiş dersiniz lokumumuzu üzen derdi? Lokum uçamıyormuş. Daha doğrusu uçmaya korkuyormuş. Herkes uçamayan kuş mu olur diye onunla alay ediyormuş. Lokum hem uçamadığı için hem de kimse onu anlamadığı için üzülüyormuş. Lokum sürekli uçuş denemeleri yapıyormuş. Ağaç dalları fazla yüksekmiş. Belki daha alçak bir yerden uçmayı denemeliymiş. Bir gün nehir kenarına gitmiş, bir taşın üzerine çıkmış. Kanatlarını açmış, tam uçacakken içini bir korku kaplamış. Yapamayacağım deyip vazgeçmiş. Tam o sırada ne olmuş biliyor musunuz? Altındaki taş hareket etmiş. Taş mı? Elbette taş hareket etmemiş. Aslında ortada taş filan da yokmuş. Sadece lokum küçük kurbağayı taş sanmış. Kurbik'le dostlukları da işte böyle başlamış. Kurbik kurbağaymış. Lokumsa bir kuş. Her ne kadar türleri ve görüntüleri farklı da olsa kurbikle lokumun yaşadıkları aynıymış. Lokum nasıl bir kuş olmasına rağmen uçamıyorsa kurbik de bir kurbağa olmasına rağmen yüzemiyormuş. Lokum uçmaya, kurbik yüzmeye korkuyormuş. Bu yüzden kimse onları anlamıyormuş. Birbirleri hariç. Onlar birbirlerini çok iyi anlıyorlarmış. Bu iki iyi dost zaman zaman birbirlerine korkularını yenme konusunda yardım etmeye çalışmış. Bir gün lokum nehire girmiş. Suyun içinde olmak çok eğlenceliymiş. Niyeti kurbiki cesaretlendirmekmiş. Başka bir günde kurbik çok yukarılara zıplayarak lokuma yüksekte olmanın sandığı kadar korkunç olmadığını göstermek istemiş. Ama pat, tüm bu çabalar boşaymış. Kurbik de, lokum da bir türlü korkularını yenememiş. Günler böyle geçmiş. Dereler şırıldamış, kuzular melemiş. Derken ormanda acı bir ses işitilmiş. Kaçın! Yangın var! İmdat! Küçücük böcekler, süslü kelebekler, paytak paytak ördekler, tüm hayvanlar korkuyla kaçışmaya başlamış. Herkesin derdi canını kurtarmakmış. Ama yangın büyürse ormandan geriye bir şey kalmayacakmış. Canım çam ağaçları tutuşmuş. Yeni meyve veren böğürtlen çalıları alev topuna dönüşmüş. Hayvanlara ev, insanlara nefes olan orman kül olmak üzereymiş. Lokumla kurbik olan biteni öylece izleyemezmiş. Bir şeyler yapmaları gerekmiş. Yoksa her şey için çok geç olabilirmiş. Bulabildikleri kadar çok kap bularak başlamışlar işe. Nehir kenarına gitmişler sonra acelece. Kurbik almış kabı atlamış suya birdenbire. Korkusunu unutmuş ormanı ve hayvanları düşününce. Lokum durur mu? O da üzerine düşeni yapmış. Almış su dolu kapları gagasına, havalanmış sonra boşaltmış yangına. Sonra ne mi olmuş? Yangın lokumla kurbikin çabalarıyla zor da olsa sönmüş. Onların cesareti ormanı yok olmaktan kurtarmış. Tüm hayvanlar bu iki iyi kalpli dosta minnettarmış. Ve bir şey daha. Kurbik ve lokum ormanı kurtarırken diğer taraftan korkularıyla da yüzleşmiş. Artık kurbik yüzebiliyor ve lokum da uçabiliyormuş. Korkuları

0: Kırımızı yenmenin yolu kendimize inanmak ve cesur olmakmış. Bu masal da burada bitmiş. Peki bizim küçük kuşumuz şimdi bir daha denemek ister miymiş?
1: Tick, tick, tick.

0: Biz geldik.
1: Selamun aleyküm.
2: Sayış maça parmağı geliyor. Oo, piti piti.
0: Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki.
2: Ha?
1: Oh,
0: Hadi biraz büyüsen hiç fena olmayacak.

0: like'in eş doğdu. Hey hey hey uyanın hadi. Bak bak bak kahvaltı hazır. Kim yaptı? Elif tabii.
1: Ha? Ha?
0: Hayırlı sabahlar Sema abla, Agah dede. Siz uyurken kahvaltı hazırladım. Hadi gelin de yiyin.
2: Çok güzel bir sofra olmuş. Ellerine sağlık Elifciğim.
0: Afiyet olsun Agah dede. Siz kahvaltınızı ederken ben biraz uyuyabilir miyim?
3: Ne yapacağız baba? Bu kadar nimet israf olmuş.
2: İsraf olmaz kızım. Bir çözüm buluruz. Gördün mü bak? Yeter ki nimet olsun. Mutlaka bir yiyen çıkar.

0: Evet, her şey yolunda çok şükür. Sorunsuzca havalandık.
1: Dikkat balonuna, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar.
2: Hoş bulduk.
1: Dikkatlice dinlemeye hazırsanız, sizlere Mutlu Oyuncaklar Diyarı'ndaki hırslı kamyonetin hikayesini anlatacağım.
2: Kamyonet mi? Hiç hırslı, bencil kamyonet olur mu Agah dede?
1: Masal bu ya. Oluvermiş Orhancığım.
2: Şakacıktan yani.
1: Öyle de denebilir. Bir varmış, bir yokmuş. Oyuncak ülkesinde yaşayan çocuklar varmış.
3: Oyuncak ülkesi mi?
1: Evet. Burası öyle bir ülkeymiş ki her şeyi oyuncaklar yönetirmiş. Çocukların çeşit çeşit oyuncaklar olurmuş.
3: Ne güzel.
1: Güzel değil mi? Ama oyuncak dünyasında çocuklar hangi oyuncakla oynayacağına kendileri karar veremezmiş.
2: Kim verirmiş?
1: Oyuncaklar karar verirmiş Orhancığım.
2: Neden?
1: Burası oyuncak ülkesi ya. Kurallar böyleymiş. Çocuklar oyuncakların sözünden çıkamazmış. Oyuncaklar ne derse o olur.
3: Anladım.
1: Bu ülkede oyuncaklar ne isterse o olduğu için çocuklar oyuncaklarla oynarken pek de mutlu sayılmazlarmış.
0: Çünkü kötü kalpli bazı oyuncaklar çocukları üzermiş.
1: Ama beş kardeşin yaşadığı bir ev varmış ki oradaki çocuklar hep mutluymuş.
3: Neden?
1: Bu çocukların oyuncakları çok iyi kalpliymiş de ondan. Ta dedelerinin çocukken oynadıkları oyuncaklara sahiplermiş. Bu oyuncaklar çok iyi kalpliymiş. Hani demiştim ya, burada oyuncaklar çocukları yönetiyor diye.
2: Evet.
1: İşte bu çocukların oyuncakları onları çok severmiş. Birlikte mutluluk içinde yaşarlarmış. Derken bir gün kapının önünden geçmekte olan bir kamyonet evin içini görmüş ve buradaki çocukların mutluluğunu fark etmiş. Kendi kendine...
2: Vay vay vay, şu çocuklara bak, ne kadar da mutlular. Sürekli gülüşüp eğleniyorlar. İçerideki oyuncaklar da ağızlarını açıp şunlara günlerini göstermiyor.
1: Demiş. Sonra kapıyı çalıp içeri girmek istemiş. Çocuklar, bizim başka oyuncağa ihtiyacımız yok deseler de...
3: Oyuncak ülkesinde oyuncaklar ne isterse o olur değil mi Agah dede?
1: Evet Mine. O yüzden mutlu kardeşler istemese de kamyonetin içeri girmesine engel olamamışlar.
2: Kamyonet içeri girdikten sonra ne olmuş Agah dede?
1: Kamyonet kötü kalpli bir oyuncakmış. Evdeki tüm çocuklara kötü davrandığı yetmezmiş gibi bir de diğer tüm oyuncakları kıskanıyormuş.
0: Diğer oyuncaklar da sevmemişler bu kamyoneti. Ama hepsi çok eski, yani yaşlı oldukları için hiçbiri bu yeni kamyonetin hakkından gelemiyormuş.
1: Kısacası yeni gelen kamyonet mutlu çocukların tüm mutluluğunu almış götürmüş. Oyuncakların huzuru bozulmuş, çocukların rahatı kaçmış. Kamyonet sürekli...
2: Bakın ne kadar da yeniyim. Boyam mis gibi. Tekerlerim pırıl pırıl. Benim gibi yepyeni bir kamyonet varken sizin gibi eski füskü oyuncakları kim ne yapsın?
1: Diyor, diğer oyuncakları küçümsüyormuş. Evin içindeki çocuklara emirler yağdırıyor. Biri bir başka oyuncakla oynamaya başlarsa kıyameti kopartıyormuş.
2: Sen nasıl olur da ben dururken o eski füskü oyuncakla oynarsın? Derhal gel benimle oyna.
1: İşte böyle kızıyormuş herkese. Önce evdeki çocukların başka oyuncakla oynamasını yasaklamış.
0: Öylesine bencilmiş ki bu kamyonet, kimin canı oyun oynamak isterse onunla oynamak zorunda kalmış.
1: Bir gün yine tüm çocuklar bu kamyonetle oynarken kamyonet kibirlenerek eski bir dada oyuncağa seslenmiş.
2: Gördün mü bak, ne kadar kuvvetliyim. Üzerime neler neler koydular da gık demedim. Bunlardan birini senin üzerine koysalar kırılır giderdin.
1: Demiş. Dada oyuncak ona. Hadi oradan. Sana eşya yüklediklerse benim de sırtıma binip sallanıyorlar. Ben daha güçlüyüm. Demiş. Bunu duyan kamyonet.

0: Mehmet öfkeden çılgına dönmüş. Evdeki tüm çocuklara bağırmış, çağırmış ve demiş ki...
1: Bundan böyle ben dururken bu dadaya oturup sallanmak yok. İlla sallanmak istiyorsanız gelip benim kasama oturun sallanın. İçinizden biri benden başka bir oyuncağa oturup sallanacak olursa onu mahvederim.
0: Çocuklar çaresiz kamyonetin üzerinde oturur sallanır olmuşlar. Bencil kamyonet etrafa caka satmaya başlamış.
1: Gördünüz mü bak, benden başka yere oturmuyorlar ama nasıl da taşıyorum her şeyi.
0: O sırada bu kamyonetin kaprislerinden bunalan top seslenmiş. Sana oturuyorlar, bana tekme atıyorlar, oradan oraya zıplatıyorlar. Kamyonet yine çok sinirlenmiş, yasaklamış topa tekme atmayı.
1: Bundan böyle herkes benimle oynayacak. Topu sektirmek yok, benimle oynayacaksınız.
0: Demiş. Sonra su tabancası dayanamamış onun kibrine ve... Ben de onlarca suyu alıp ıslanıyorum da gık demiyorum. Demiş. Kamyonet.
1: Suyu kasama dökeceksiniz. Başka oyuncakla sulu oyun yasak.
0: Demiş. Kamyonetin kibrine dayanamayan yapboz... Beni parçalara bölüp birleştiriyorlar. Seni parçalara ayırsalar mahvolursun. Demiş.
1: Bundan böyle yapbozu parçalamak yok. Beni bölüp birleştireceksiniz.
0: Demiş. Kim ne derse kamyonet onu yasaklayıp... Sadece kendisine yapılmasını emretmiş.
2: Günler böyle gelmiş geçmiş. Evde ne kadar oyuncak varsa hepsinin görevini kendi üstüne yükletmiş kamyonet. Öyle bencilmiş ki bu kamyonet kimseyle bir şey paylaşmak istememiş.
0: Tamam gençmiş güçlüymüş ama bu kadar yük ona ağır gelmeye başlamış. Tekerleri yamulmaya, kasası gıcırdamaya, gövdesi çatırdamaya başlamış. Artık yükü ağır geliyormuş. Ama söylediklerini yutmaktan da çekiniyormuş. O yüzden inadında devam etmiş. Etmiş, etmiş ve en sonunda bu tempoya dayanamayıp çatır çutur ederek kırılıp gitmiş, çöpü boylamış.
2: O gittikten sonra evde her şey eskiye dönmüş.
0: Evdeki diğer oyuncaklar ve çocuklar eskisi gibi neşeyle dolmuş.
2: Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bencillik ve kibir kötü bir şeydir. Paylaşımcı olmazsak, her şeyi kendimiz için istersek, başkalarını kıskanırsak, en önde biz olmak istersek, bu kadar yükü taşımamız zor olur. Yapayalnız kalırız.
0: Fiko da geldiğine göre yarışma vakti geldi demektir. Öyleyse gelelim yarışmaya. Bu oyuncak ülkesindeki mutlu çocuklar kaç kardeşti?
3: 5 kardeş.
0: Tebrikler Mine, 1 puan senin.
2: Peki bu kamyonetin bozuştuğu bir tahta at vardı. Onun adı ne demiştik?
3: Dada.
0: Evet Mine, tebrikler. 2 oldun. Peki kırılan kamyonet nereye gitmişti?
3: Çöpe.
0: Tebrikler Mine. 3 oldun ve kaybedeni olmayan yarışmanın bugünkü kazananı sen oldun.
2: Al bakalım, bu da ödülün. Orhancığım, sen de bizden bir rozet kazandın ve dikkat balonu ailemize katılmış oldun.
4: Teşekkürler Sema abla. Ben zaten kazanmak için değil, sizlerle tanışmak ve manzaranın tadını çıkarmak için gelmiştim.
0: Öyle ya. Mühim olan kazanmak değil, centilmence yarışmayı başarmak. Değil mi Orhan?
4: Evet, Mila arkadaşımı da tebrik ederim.
0: O halde kocaman bir alkış da centilmen tavrından dolayı Orhan'a gelsin.

0: Mercan Yağ, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Şşt!
2: Aa, sen de kimsin?
1: Her sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
2: Ben hikaye dinlemeyi çok severim.
3: Sevimli sabahlar.
2: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam ederim.

0: et tırnaktan ayrılmaz.
1: Sevimli Çogu yine mühendislik peşinde. Haguysa yerde uçuyor. Meraklı Hagu. Çogu'nun oyunu daha ilginç. Hagu ne yapsa da katılsa bu oyuna. Evet, bir parçasını alarak başlayabilirsin. Değil mi Hagu? Çogu oyunu tek başına oynamak istiyor gibi. Haguysa tam tersini. Eyvah, işler karışıyor. Yaşasın, Agu yetişti. Agu bu durumdan hiç memnun olmadı. Evet Agu, bazen tek başına oynamak da gerekebilir. Agu attı. Ve bravo!

Çogo'nun oyunu bitmiş. Eyvah eyvah. Birlikte oynayabilirsiniz ama çocuklar. Aman! Oldu mu şimdi? Ne oldu paylaşmaya Hagu? Aşk olsun. İşler daha da karışmadan Degu imdadımıza yetişti çocuklar. Aha, yine eğlenceli bir iş. Bizimkilerin en çok sevdiği şey.

0: E hadi ama çoguğu biraz da hagu yapsın.
1: Baba.
0: Öyle çalışkanlar ki işi paylaşamıyorlar. Şimdi bencillik sırası Hagu'ya mı geçti? Bugün ne oldu size çocuklar? Çekişme başladı yine. Umarım bir şey olmaz. Eyvah! Oldu işte. Degu sorunu çözmelerini söyleyip gitti. Çogu, hapşuruk nereden çıktı? Kıyamam ya. Hasta oldu Çogu. Şefkatli Agu anında sıcak bir şeyler getirdi. Anneler çocuklarını hemen iyileştirir.
2: Agu sapasağlam. Maşallah maşallah.
0: Tatlı Çogu. Gün boyu tartışsa da kardeşine kıyamıyor Hagu. Nasıl da üzüldü. En iyi ilaç neşe. Özellikle Hagu neşesi. Çogu'nun neşesi yerine geliyor. Kardeşler yine sevgi dolu. Demek ki neymiş arkadaşlar? Zaman zaman sevdiklerimizle sorun yaşasak da onlar bizim her şeyimizdir. Çünkü et tırnaktan ayrılmaz.

macerayı renklerle buluşturmaya, masallarla havalara uçmaya hazır mısınız? Yükseklik korkusu olan kuşlar, göründüğü gibi olmayan olaylar, kış uykusuna yatmak istemeyen ayılar, sabretmeyi öğrenen çocuklar ve daha neler neler. Her bölüm başka bir macera. Hepsi ve daha fazlası Düş Fırçası'nda.

0: parçası her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
3: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
3: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...

0: Çekil Asya, çekil. Özür bile dilemedi. Özür dilerim Temel amca. Çayın döküldü.
1: Üzülme Asya. Zaten bardak dolu olunca çayı tutmakta zorlanıyorum.
0: Aman yavaş geçeyim. Allah korusun Eymen'in eline çarparım da özür dilemek zorunda kalırım.
2: Aa, ne oldu ki şimdi?
3: Ay ay. Hay Allah.

0: Nasılsın Asya? İyiyim iyiyim. Elime çarpan yok çok şükür. Nasıl yani?
1: Sen daha iyi bilirsin Eymen.
0: Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım.
1: Tabii tabii.
0: Ne oluyor Temel amca?
2: Bakacağız Eymen.
0: Balık.
1: O kadar uğraştım. Hatasını bir türlü anlamadı Temel amca.
2: Belki de bilmiyordur Asya.
1: Nasıl yani?
2: İnsanın hatasını anlaması için önce farkında olması lazım Asya'cığım. Farkında olmazsa nereden bilecek?
1: Peki Eymen eline çarptığının farkında değil miydi?
2: Farkında olduğunu sanmıyorum. Çok acelesi var gibiydi. Yoksa muhakkak özür dilerdi.
1: Ben hiç böyle düşünmedim. Hatasını anlaması için Eymen'e tuhaf şeyler söyledim. Şimdi canı sıkılmıştır değil mi Temel amca?
2: Evet, üzülmüş olabilir. Eğer en başta neden böyle yaptığını sorsaydın, onun hakkında yanlış düşünmezdin. Ve o da sen de üzülmezdiniz.
1: Özür dilesen mi?
2: Bu yapabileceğin en güzel davranış olur Asya. Özür dilemek iyidir.
1: Öyleyse vakit kaybetmeyeyim. Kusura bakma Eymen. Elime çarptığını fark ettin sandım.
0: Yok, fark etsem kesin özür dilerdim.
1: Seni suçladığım için özür dilerim.
0: Ben de eline çarpıp çayı döktüğün için özür dilerim.
1: Aslında çok da önemli değil.
0: Neden?
1: Temel amcam çay çok dolu olunca bardağı tutamıyormuş. Böyle daha iyi oldu dedi.

0: temizlik.
1: Böyle işte çocuklar. Sonra dedim ki patrona, sen mi büyüksün, ben mi?
0: O ne dedi peki?
1: Ben büyüğüm dedi.
2: Başka ne dedi?
1: Sen kimsin ki dedi.
0: Başka?
1: Başka bir şey demedi.
0: Ne yaptı?
1: Kovdu beni.
0: O kadar ters konuşmuşsun patrona dayı.
1: Yok ya, aslında ters konuştuğum için kovmadı.
2: Niye kovdu peki?
1: Neymiş efendim? Şirketi batırmışım. Kovdu beni işte. Yahu bir insan şirketi batırdı diye kovulur mu? Saçma tabii.
0: Üzülme dayıcığım.
1: Üzülmüyorum ki. Zaten istifa edecektim.
0: Niye ağlıyorsun o zaman?
1: Ağlamıyorum ki. Bu göz yaşırdı neyin nesi? Saçma.

0: Aman anneciğim, bu soğan da nereden çıktı?
1: Menemen yapacağım oğlum.
0: Olmaz. Menemen soğansız olur bir kere.
1: Hayır, soğanlı olur.
0: Soğansız.
1: Soğanlı.
0: Sarımsak da yemem ben. Gerek yok. Tabii.
1: Onu yemem, bunu yemem. E ne yiyeceksin o zaman?
0: Kusura bakma anneciğim. Karşında dünyanın en büyük aşçısı duruyor. Ben Fransa'dayken yaptığım menemen dünya birincisi seçilmişti. Tabii.
2: Fransa'dayken mi?
0: Tamam ya. İstanbul'daki bir Fransız restoranında aşçıyken. Ha Fransa, ha Fransız restoranı. Ne fark eder babacığım? İkisi de Fransız işte.
2: Aşçıyken mi?
0: Şey, yani aşçıya mı demek istedim.
2: Aşçıya mı?
0: Tamam babacığım ya. Bulaşıkçıken. Oldu mu şimdi?
2: Olmadı. Dünya birincisi mi?
0: Evet.
2: Kim dünya birincisi seçti?
0: Mutfaktaki arkadaşlar.
3: Tabii.
2: Al işte.
0: Şimdi size dünyanın en güzel menemenini yapayım da görün bakalım.
1: Zeki.
0: Ne oldu anneciğim?
1: Bir şey unutmadın mı?
0: Domates, biber, yumurta. Eksik bir şey yok bence.
3: Domatesi yıkamadın dayı.
4: Biberi de yıkamadın.
1: Aferin benim aslan torunlarım var.
0: Bilerek yıkamadım bir kere. Yıkarsan vitamini kaçar. Hiçbir şey yıkamayacaksın ki doğal olsun. Hatta tencereleri bile yıkamayacaksın. Önceki yemeğin lezzeti geçsin. Tabii.
4: Senin yaptığın yemekten ben bile uzak dururum dayıcığım. Ellerini de yıkamadın.
0: Yani o kadar da kirli değil canım. Azıcık kirden bir şey olmaz. Tabii. Bakın. Ay, sakin ol kuçu kuçu, havlamaya gerek yok.
5: Sağlıklı olmak için hem yediğimiz yiyecekleri temizlemeliyiz hem de ellerimizi sabunla yıkamalıyız.
0: Sabun mu? Uzun iş. Benim o kadar vaktim yok. Şöyle bir suya tutsak olmaz mı?
5: Olmaz tabii.
0: Of, sağa sola çevirsek.
5: Olmaz.
0: Niye olmaz? Sabun nasıl temizliyor ki?
5: Sabun elimizdeki kirleri çözer. Böylece elimizden kolayca uzaklaşmalarını sağlar. Gelin bakalım size sabunun nasıl temizlediğini göstereyim. Bu elimizi yıkadığımız su olsun. Bunlar da elimizdeki kirler olsun. Bu da sıvı sabun. Şimdi bakın sabun kirleri nasıl kaçıracak. Bakın, gördünüz mü?
3: Vay canına!
4: Çok havalı.
6: Harikasın anneciğim.
1: Ama öyle suya tutup çekmek yok. Doğru düzgün yıkamak lazım.
0: Nasıl oluyormuş o?
5: Hadi çocuklar gösterin bakalım dayınıza.
3: Ellerimizi suyla ıslatırız.
4: Sabunu iyice köpürtürüz.
6: Parmak aralarımızı ve ellerimizin üstlerini yıkarız.
3: Tırnak lavamızı bu şekilde yıkarız.
4: Bileklerimizi de diğer elimizin içiyle yıkarız.
6: En az 20 saniye yıkadıktan sonra elimize durularız.
3: En sonunda elimizi kavularız.
7: Aferin çocuklar. Harika açıkladınız.
0: Aman uzun iş. Ben yine bildiğim gibi yapacağım menemen ki.
3: Menemen ki mi? O da ne?
0: Zeki'nin icadı olan menemenin adı. Tabii. Menemenin başını Zeki'nin sonunu birleştirdim. Menemen ki oldu. Çok zekice.
6: 40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi dayıcığım.
0: Tabii. Zekiyim ben, zeki. Neyse. İzleyin de öğrenin. Domatesleri büyük keseceksiniz ki tadı gitmesin. Ve tabii ki yıkamadan.
6: Ne?

0: sonsuri. Yumurtaların kabuklarını israf etmiyoruz. Hmm. Kalsiyum deposu bunlar. Niye benden bu kadar uzakta oturuyorsunuz çocuklar?
1: Senden uzak, sağlığa yakın olmak istiyoruz dayıcım.
0: Bu söylediklerine pişman olacaksın küçük hanım. Bu enfes yemeği yiyeceğim, sağlığıma da hiçbir şey olmayacak tabii. Nobel yemek ödülü de verirler mi acaba ya?
2: Abla kurtar beni. Ödülü verebilirler dayı.
0: Aman ne komik.
3: Of anam.
1: Ne oldu dayıcım?
3: Yumurta kabuğunu biraz fazla atmışım da bir dahaki sefere hatırlatın, azaltalım.
0: Enfes enfes.
3: Çok lezzetli. Ay.

0: Ne oldu? Baskına mı uğradık? Düşmanlar nerede? Uzaylılar mı yoksa?
1: Yanıyorum! Ay! Karnım ağrıyor. Çok alayım. Abla! Kurtar beni abla!
2: Ve beklenen an geldi.
1: Ablacığım, kurtar beni. Ablacığım.
2: Ah Sevgi.
1: İlaç ver bana abla. Abla yardım et.
2: Zekicim, maalesef doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanamayız.
1: Ben ne olacağım şimdi?
3: Neyse ki Rabbimiz doğal ilaçlar yaratmış. Onları kullanabiliriz.
1: Neymiş onlar?
2: Bir sürü var ama şu anda yanımızda sadece iki tanesi var.
1: Hani nerede?
2: İşte burada, soğan ve sarımsak.
0: Hani şu gerek yok dediğin yiyecekler.
1: Ay.
2: Al bakalım.
1: Hayır, bunlar dünyanın en gerekli yiyecekleri. Ay.
3: Bu sana iyi bir ders oldu Zeki. Allah'ın yarattığı hiçbir şey boş ve gereksiz değildir. Hepsinde bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz yüzlerce fayda vardır.
1: Aman. Ay, domatesi yıkamadım. Biberleri yıkamadım. Ellerimi de yıkamadım. Yandım, yandım. Ah, yandım. Elleri güzel yıkayın. Temizlikten hiç kaçmayın. Sağlıklı bir yaşam için. Ay, yemekleri ayırmayın. Allah yaratmıştır tüm varlıkları. Boş yere yaratmaz yarattıklarını. Ay. Tabii.

0: Şuna bak Sefa.
1: Şuna bak.
2: Aa, Sefa bir anda topu önünde buldu. Topa doğru koşuyor. Sefa topu önüne aldı. Rakibine bir çalım, bir çalım da diğerine, öbürüne de bir çalım. Sefa şutunu çekti. Gol! Sefa attı, tribünler ayağa kalktı. Sefa gol! Gol, gol, gol! Şampiyon Sefa!
0: Amanın! Sefa, iyi misin?
2: İyiyim Garip abi. Gol attım ya. Sanırım tribünden yabancı madde atıyorlar.
0: Ay, birileri bunu yere atmış. Biz de biraz oynadık. Ama şimdi doğru olanı yapıp bunu çöpe atalım. Çöpe atalım.
2: Doğru, alıp çöpe atayım.

0: Havanine, havanine.
1: Aman da benim kuzularım gelmiş.
0: Nineciğim, hayırlı sabahlar.
1: Size de kuzularım.
0: Boncuk, bak arkadaşlar orada. Hadi git onlarla oyna.

0: Oho! Ustalar işi çoktan yarılamışlar bile. Hadi biraz mola verin de bazlama yiyin.
1: Mola vermeyelim.

0: gösteri yapacağımız köye gitmek için yola çıkmamız gerek. Mola verirsek yetişmez.
1: Yetişmezse yetişmeyi versin canım. Aç acına iş yapılır mı?
2: Vanine doğru diyor Sefa. Hadi mola Sefa, mola mola mola.
1: Mola tabii ya. Bakın mis gibi bazlama ısıttım. Üzerine yağ sürdüm. Komposto da var.
3: Allah!
0: Hadi ellerimizi yıkayalım. Hah, düt düt geldi. Yola çıkma vakti sanırım.
4: Selamun aleyküm Havanine.
1: Aleyküm selam kızım. Buyurun gelin diyeceğim ama yolunuz uzunmuş.
4: Kısmetse yarın sabahtan geleceğim ben sana.
1: Her zaman beklerim kızım.
4: Garip, Sefa, hadi geç kalıyoruz.
2: Usta, diyorum ki bugünlük ben gelmesem gösteriye. Şu çitlerin azıcık işi kaldı. Onları halletsem bugün.
5: Olur evlat, nasıl istersen.
2: Sizi yalnız bırakmış olur muyum?
5: Olur mu öyle şey? Güzel bir iş yapıyorsun. Biz sensiz idare ederiz bugünlük. Ama bizim tiyatro sensiz çok yürümez, haberin olsun.
2: Aman diyeyim usta, bugünlük sadece bugünlük.
5: Tamam tamam. Hadi kolay gelsin. Çok yorma kendini, yetişmezse yarın beraber yaparız. Tüh, şaşkın kafam. Az daha unutuyordum. Arkada kalaslar var garip. Kümes yapmak için aldım bugün. Hızlıca onları indiriverelim de yarın kümese başlayayım ben.
1: Sen niye gitmedin garip oğul?
2: Bugünlük bensiz idare edecekler nine.
1: Evlat, benim yüzümden işini gücünü boşlama sakın.
2: Yok ninem, sen merak etme.
0: Garip abi niye gelmedi ki?
5: Dedim ya kızım, işini yarın bırakmak istemedi.
0: Ama bizim de işimiz var.
4: Biz bugünlük idare edebiliriz kızım.
0: Çitler de yarını bekleyebilirdi anne. Zaten boncuğu da götürdü oraya.
6: Diğer tavuklarla oynasın diye götürdük abla. Sürekli değil ki, yine gelecek bize.
0: Sevmedim. Ben böyle olmasını sevmedim hiç.
4: Kızım ne var bunda sevmeyecek? Garip abin bir ihtiyaç sahibine yardım ediyor.
5: Hem sadece o değil ki, hepimiz yardım ediyoruz.
0: Biliyorum ama ya garip abi bizi bırakıp da Havvanne'nin yanına giderse? Boncuğu da götürürse?
4: Olur mu kızım öyle şey?
7: Garip oğlanın kimi kimsesi yoktur evlat. O kimi isterse onların yanına gider. Bu sefer de sizi seçmiş belli ki.
8: Nasıl yani?
7: Garip oğlan kimdir, nereden gelmiş, nereye gider bilen yoktur evlat. Bir iki ay evvel
9: köyümüze geldi. Bir garip Allah'ın kulu. Hepimiz kabullendik, misafir ettik.
8: Ya.
7: Ya. Tatlı dili, güler yüzü, tertemiz kalbiyle hepimize sevdirdi kendini. O da bizi sevmiş olacak ki uzunca süre kaldı bizimle. Ta ki sizi daha çok sevip peşinize takılana kadar.
4: Abidin, dikkat et hayatım, karşı yola geçtin.
5: Çok özür dilerim. Hanım, garip gitmez değil mi?
4: Hoppala.
5: Öyle deme hanım. Sonuçta bize de böyle gelmemiş miydi?
4: Canım, o eskidendi. Garip artık bizim evladımız sayılır. Biz onun ailesiyiz, bir yere gitmez.

0: Bakalım bugünün konusu neymiş? Yardımlaşma. Selamun aleyküm Sefa emmi.
1: Ve aleyküm selam Abidin kardeş.
0: Her zaman bu saatte çarşıda olur, kayısılarını satardın. Bugün seni çarşıda göremeyince merak ettim de iyi misin diye bakmaya geldim.
1: İyi etmişsin Abidin kardeş.
0: Hayırdır? Neden geç kaldın bugün?
1: Abidin kardeşim, ben her sabah kendim için bir kasa kayısı toplar,

0: rızkımı çıkartırım. Ama bu sabah komşum için de bir kasa kayısı toplamam gerekti. O yüzden geciktim.
1: Hayırdır inşallah?
0: Komşumuz yoksul bir kimse. İki tane öksüz çocuğu var. Küçük oğlunun sünneti olacak haftaya. Ben de her gün bir kasada komşum için kayısı satıp gelirini ona vermeyi düşündüm. Yardım olarak.
1: Çok iyi düşünmüşsün Sefa emmi. Allah senden razı olsun. Madem sen bir yardım işine kalkıştın, ben de sana yardım edeyim de birlikte toplayalım kayısıları.
0: Allah razı olsun kardeşim.
2: Hayırlı işler. 2 kilo domates tartar mısınız?
1: Elbette. Yan tezgahtaki kayısılardan da biraz almak ister misiniz? Çok lezzetlidir.
2: Öyle mi? Alsam mı bilemedim.
1: Bir öksüz evladın sünnet masraflarına yardımcı olmak için satıyor kayısıyı. Eğer imkanınız varsa sizin de bir yardımınız dokunsun.
2: Ah, öyle mi? Aslında komşum reçel yapmak istiyordu. Ben ona haber vereyim de gelip buradan alsın kayısıyı.
0: Allah sizden razı olsun. Tüm kayısıları aldınız.
3: Cümlemizden. Reçel yapacağım zaten. İhtiyacım vardı.
0: Ama bir öksüz yavruya da hayrınız dokunmuş oldu.
3: İnşallah. Hayırlı işler. Minik kardeşimin sünnetini olmuş hayırlısıyla.
0: Evet, oldu çok şükür. El birliğiyle geldik üstesinden evvelallah.
3: Rica etsem şu reçeli onlara iletir misin? Düğün armağan olarak kabul etsinler. Yedikçe ağızları tatlansın.
0: Allah razı olsun. İletirim elbette.
1: Dinimiz yardımlaşma dinidir. Peygamber Efendimiz, Cenab-ı Hak iyilikte ve kötülükten sakınmakta birbirinizle yardımlaşın, günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur diyerek bizlere maddi ve manevi olarak yardımlaşmanın öneminden bahsetmiştir.
0: Yardımlaşmak hem çok güzeldir hem de çok kolay. Bir büyüğümüzün poşetlerini taşımak da bir yardımlaşma örneğidir. Bir yoksulu doyurmak da.
3: Elimizle yahut dilimizle bir başkasına zarar vermekten sakınmak bile bir yardımlaşma örneğidir.
2: Üstelik yardımlaşma, dayanışma toplumumuzun en kıymetli değerlerindendir.
1: Unutmamalıyız ki herkes Allah rızası için elinden geldiğinde bir diğerinin yardımına koşmalı. Alim ilmiyle, zengin mülküyle, güçlü gücüyle yardım etmeli.
4: Evet, sonunda bitti.
5: Allah senden razı olsun garip. Pek güzel oldular.
4: Allah, bizimkiler geldi nene, bizimkiler geldi. Boncuk, koş kızım, koş, bizimkiler geldi.
5: Güzel oğlum benim, nasıl mutlu oldu bizi görünce.
1: Bir de endişe ediyorduk bizi bırakıp gider mi diye.
5: Evet, garibin pırlanta gibi bir kalbi var. Onun tek isteği Havva nineye yardım etmek.
1: Hem de yalnızca Allah rızası.

0: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz olan namaz.
1: İkindi.
0: Doğru.
1: Yaşasın 10 puan.
0: Sen sor şimdi.
1: Kur'an'ın ilk suresi.
0: Fatiha.
2: Maşallah, jet gibi bildin.
0: 10 puan. Yaşasın.
2: Sıra sende.
0: Avuca başlarken yediğimiz yemek.
2: Sahur.
0: Evet, en sevdiğim.
1: Berabere kaldık.
0: Dayım mı o? Evet o. Hasta mı acaba?
2: Olabilir.
1: Ya da yeni icadına bizi de ortak etmek için dikkat çekmeye çalışıyordur.
2: Büyük ihtimalle öyle.
1: Bence hemen kaçalım, yoksa peşimizi bırakmaz.
0: Ya gerçekten hastaysa?
2: Yavuz haklı. Yardıma ihtiyacı olabilir.
1: Son kararımız mı?
0: Evet.
1: İyi madem. İnsanlık bizde kalsın.
2: Ne oldu dayı, neyin var?
1: Sivilce mi çıktı yanağında?
2: Yanağına çimdik mi attılar?
0: Dövdüler mi seni dayı?
3: Ateşim ağrıyor, ateşim.
1: Niye söylemiyorsun?
3: Konuşurken acıyor çünkü.
2: Dayıcığım, bu sorunu kökten çözecek harika bir icat biliyorum.
3: Cidden mi? Sen mi yaptın?
2: Yok.
3: Kim yaptı o zaman?
2: Kim icat etti bilmiyorum ama çok etkili.
3: Hemen getirin bana dağlar.
2: Diş fırçası. Çürüklere karşı etkili koruma.
3: Bu muydu? Ben de bir şey sandım. Başka icat yok mu?
1: Var tabii.
3: Ne?
1: Diş ipi.
3: Başka.
0: Niye dişini fırçalamıyorsun dayı?
3: Bir ara başladım aslında ama diş fırçalamak çok yorucu.
0: Yorucu mu?
3: Evet.
0: Dayıcım, ben bile yorulmuyorum dişlerimi fırçalarken.
3: Senin dişlerin hem küçük hem de az. Ondan yorulmuyorsundur. Benimkiler büyük. 32 diş. Fırçala bitmiyor canım.
2: Dayıcım, yine de hiç yorucu değil bence.
3: Öyle deme. Bak düşün bir. Sabahtan akşama kadar çalışıp yoruluyorsun. Sonra yemek yerken de çenen, dişlerin, dilin yoruluyor. Tam yatıp dinleneceksin. Hadi dişlerini fırçala. Çok yorucu.
1: Maşallah, iyi abarttın dayı. Seni dinlerken yoruldum.
3: İnsanın otomatik diş fırçalayan bir icada ihtiyacı var. Tabii.
2: İnsanlık diş fırçasıyla gayet iyi idare ediyor dayıcım. Bence kafasını karıştırmayalım.
3: Olmaz.
1: Olur.
3: Olmaz.
0: Olsun lütfen.
3: Ama dişim çok acıyor. Bu icada ihtiyacım var.
2: Tamam.
3: Harika.
2: Ama bir şartla.
3: Neymiş o şart?
2: İcadı biz kullanmayız.
3: Tamam.
1: Denemeyiz de.
3: Tamam.
0: Ha. Ve...
3: Tamam dedik ya. Her şartınız kabul. Yeter ki siz yardım edin. Tabii.
0: Besmele çekip başlayalım diyecektim.
3: İyi bari. Damacana su. Damacana su. Nerede kaldı bu su? Yusuf, ne yapıyorsun?
1: Kalkmıyor bu.
3: Güçlü biri lazımsa çağır sana çocuk. Tabii.
0: Babamı mı yani?
3: Hayır, babana gerek yok. Ben hallederim.
4: Birazcık yardım fena olmazdı. Tabii.
3: Su borusu. Pipet. Demir saç. Çabuk. Diş fırçası. Diş macunu. Kablo.
1: Kablo.
3: Motor.
5: Motor.
3: İşte oldu.
2: Oldu da altı üstü bir diş fırçalama için bu kadar emeğe gerek var mıydı dayıcım?
1: Çalışıp çalışmayacağı da belli değil.
3: Tabii ki çalışacak. Bakın, su pipetten dişlerimin arasına hızlıca akacak. Diş aralarını temizleyecek. Diş macunu bu bölmeden çıkacak. Dişlerime macun sürecek. Fırça da dişlerimi fırçalayacak. En son yine pipetten gelen su dişlerimi doğrulayacak. Nasıl? Laf yani değil mi?
2: Görelim bakalım.
1: Hedefi tutturamadı dayı.
3: Evet, ufak bir ayar yapmak lazım. Biraz aşağı.
2: Dayıcığım, bu kadar yeter mi sence?
1: Dişlerin hariç her yerin fırçalandı dayı.
3: Kapat, kapat. Yaşasın, başardık.
2: Bir kere de başarısız olsak şaşardım zaten.
3: Bakın, harika bir yüz masaj aleti yaptım.
2: Diş ağrısı ne durumda peki?
3: O hala devam ediyor. Hatırlattın.
2: İnat etme lütfen, al şunu.
3: Şart mı?
1: Evet.
3: Tamam, tamam. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh

0: Mis gibi kokuyor.
1: Ihlamur.
0: Doğru, ıhlamur kokusu. Sen de aldın mı kokuyu Zemzem? Baba, baba, Zemzem yok. Ay.
2: Sepete iyice baktın mı?
0: Yok baba. Zemzem neredesin? Ne yapacağız baba?
2: Bulacağız oğlum, endişelenme.
0: Zemzem.
2: Zemzem.
0: Of, kaç saattir arıyoruz. Hiçbir yerde yok. Başına bir şey gelmiş olmasın.
2: İyi düşün, iyi olsun. Zemzem.
0: Zemzem. Zemzem.
2: Zemzem'i bulalım derken kaybolduk galiba.
0: Ah Zemzem, ah. Zemzem. Zemzem. Of.
2: Ah oğlum, bu kadar telaşlanma. Biz bulamazsak o bizi bulur.
0: Belki de bir yere çarptı, kanadı kırıldı.
3: Tarçın yardım et. Buraya sıkıştılar.
0: Baba, Zemzem orada mı yoksa?
2: Sakin ol. Gidip bakarız.
3: Tarçın dur. Ben çıkarırım.
0: Aa, Zemzem değilmiş.
2: Baksana, yardıma ihtiyacı var. Merhaba delikanlı. Sana yardım edeyim.
3: Teşekkür ederim amca.
2: Rica ederim. Ne demek?
0: Zemzem. Zemzem neredesin?
2: Biz de kuşumuz Zemzem'i arıyorduk. Birden yolu şaşırıp buralara geldik.

0: Demek ondan şaşkın şaşkın etrafa bakıp duruyorsun.
1: Zemzem benim en yakın arkadaşım.
0: Seni çok iyi anlıyorum. Tarçın da benim en yakın arkadaşım. İnşallah bulursun Zemzem'i.
1: İnşallah. Bu arada benim adım Murat. Babam Abdullah.
0: Memnun oldum. Ben de Mete. Ha? Onlar da mı gelsin? Tarçın sizin de bizimle gelmenizi istiyor.
1: Biz gelemeyiz. Zemzem'i bulmalıyız değil mi baba?
2: Yani aslında...
0: Köylülerle fidan dikiyoruz. Belki Zemzem'i gören birileri vardır.
1: O zaman gidip soralım baba.
2: Tamam oğlum, iyi olur diyecektim ben de.
3: Demek kutsal topraklara gidiyorsunuz.
2: İnşallah teyze.
0: Babaanne biliyor musun? Murat'ın kuşu kaybolmuş.
3: Öyle mi? Yapabileceğimiz bir şey var mı Murat'cığım? Ah canım üzülme. Senin olan sana geri döner.
2: Hay ağzına sağlık teyze. Ne güzel dedin.
3: Kuşun için dua edelim. Tez zamanda bulunur inşallah.
1: İnşallah teyzeciğim.
3: İsterseniz beraber fidan dikelim. Sizin için de bir değişiklik olur. Ne dersiniz? Hem bizim de yardıma ihtiyacımız var.
2: Olur tabii. Seve seve yardım ederiz.
1: Burada hurma yetişir mi?
3: Yok oğlum, burada hurma yetişmez.
1: Keşke yetişseymiş.
3: Keşke. Ama sen kutsal topraklara gidince bana acve hurmasından getirirsin herhalde.
1: Acve hurması mı? O da ne?
3: Peygamber Efendimizin diktiği hurma.
1: Öyle mi? Getiririm tabii.
0: Babaannem hurmaların çekirdeklerini bile saklar.
1: Neden peki?
0: Saygıdan değil mi babaanne?
3: Kutsal topraklardan gelen her şey benim için çok değerlidir de ondan.
1: O zaman size acve hurması getireceğim. Zemzem! Zemzem! Yok, bunlar Zemzem değil. Sen Zemzem'i gördün mü? Bulacağım seni Zemzem. Gerekirse kuş olup uçacağım ama seni bulacağım.
3: Sağ ol evladım, çok yoruldum.
2: Siz de sağ olun teyze, lafı bile olmaz.
3: Siz bize yardım ettiniz, Allah da size yardım etsin. Sizi darda koymasın.
2: Amin teyzeciğim, amin. Oo, akşam olmuş. Murat, hadi gidelim.
1: Zemzem'i bulmadan hiçbir yere gidemeyiz baba.
3: O zaman bu gece bizim misafirimiz olun. Sabah ola, hayrola.
1: Allah'ım Zemzem'i bütün kötülüklerden koru. Onun yardımcısı ol. Bir an önce kavuşmamız için bize yardım et. Amin.
2: Amin. Oğlum. Bugün fidan dikmeye yardım ettiğimiz için çok dua aldık. İyilik eden iyilik bulur demişler.
1: Zemzem'i bulmadan yola nasıl devam edeceğiz?
2: Allah'ın izniyle bulacağız.
1: İnşallah baba.
2: Yorucu bir gündü. Artık uyuyalım.
0: Murat, sanırım Tarçın sana bir şey göstermek istiyor.
1: Geliyorum. Zemzem'in sesi bu.
0: Nereden geliyor?
1: Zemzem? Zemzem! Neredesin?
0: Zemzem Kabe'de değil mi? Sahi siz burada neyi arıyorsunuz? Arkadaşım Murat'ın kuşu kayboldu. Hı? İsmi de Zemzem. Onu arıyoruz. Kolay gelsin. Bulursunuz inşallah.
1: Aa, işte orada. Kafesin içinde.
0: Yanılıyorsun. Bu benim kuşum Cimcik.
1: Cimcik mi? Onun adı Zemzem.
0: Ben buldum onu, benim kuşum. Adı da Cimcik.
1: Hayır, ben kuşumu tanımaz mıyım? Zemzem bu. Hı. Kaybolmuştu. Demek ki sen bulmuşsun.
0: Madem senin kuşun, ispat et o zaman.
1: Ben, babam ve Zemzem birlikte hac yolculuğuna çıktık. Bu köyün yoluna geldiğimizde Zemzem aniden ortadan kayboldu.
0: Yani?
1: Yani dünden beri her yerde onu arıyorum.
0: Peki senin doğru söylediğini nereden bileceğim?
1: Ben yalan söylemem.
0: Ben de.
1: Oo, ne yapacağız Mete? Hmm. Sen bir şey düşün lütfen.
0: Ne yapsak? Tamam, bu işi nasıl çözeceğimizi buldum. Şimdi kafesi açacağım. Kuş kime giderse sahibi o demektir. Anlaştık mı?
1: Anlaştık. Ben hazırım.
0: Ben de hazırım.
1: Zemzem, seni çok özledim.
0: Senin kuşunmuş gerçekten.
1: Sana söylemiştim kaybolduğunu.
0: Ben de bir günde ona bağlandım. Onun için sana vermek istemedim. Kusura bakma.
1: Sen de kusura bakma. Seni üzmüş olabilirim. Dünden beri Zemzem'i aramaktan harap oldum.
0: Cimcik, pardon Zemzemcik. Beni unutma olur mu? Bu kuş sesini siz de duydunuz mu?
1: Evet, sanki bizden yardım istiyor gibi.
0: Ses şu taraftan geliyor. Hadi gidip bakalım. Orada işte.
1: Aa, ayağına bir şey yapışmış galiba.
0: Sakız bu.
1: Aa.
0: Sakız mı? Evet, sakız. Her gün mutlaka yerdeki çöplere takılan bir hayvanla karşılaşıyorum. En çok da ayağına sakız takılan kuşlarla.
1: Sakin ol güzel kuş. Şimdi kurtulacaksın.
0: Sakızların kuşlara zarar verdiğini bilmiyordum.
1: Bazen bu dünyayı onlarla paylaştığımızı unutuyoruz gerçekten.
0: İşte oldu. Kurtuldun sarı leblebi.
1: Ne kadar mutlular baksana.
0: Allah razı olsun senden. Çok büyük bir iyilik yaptın. Sahi, ismini sormayı unuttuk. Adın ne? Adım Hayri.
1: Tanıştığımıza çok memnun olduk Hayri. Aa, Hayri, sarı kuş senin omzuna kondu.
0: Cimcik gitti, sarı leblebi geldi.
1: Artık yola çıkabiliriz.
0: Sizi tanıdığım için çok mutlu oldum.
1: Ben de çok mutlu oldum. Tarçın, Zemzem'i bulduğun için sana da çok teşekkür ederim.
3: Yolunuz açık olsun.
2: Her şey için teşekkürler.
1: Hı? Hı, Zemzem nerede? Zemzem!
2: Zemzem de geldiğine göre artık yola çıkabiliriz.

0: cemaat kamptayız. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Aa, pillerden birini ters atmışım. Oh, çok şükür çalışıyor.
1: Aa, sen bunlarla oynamıyordun ki abi. Kendi uzaktan kumandalı arabanı yapmıştın.
0: Evet, canımın içi. Artık ihtiyacım olmadığı için bunlara hediye edeceğim.
1: Ya!
2: Tüm kitaplarımı bağışladığımı sanıyordum. Bunlar depoda kalmış.
1: Ama bunlar çok değerli değiller mi?
2: Evet, pek kıymetli kitaplar. Bunları da kütüphaneye bağışlayacağım o yüzden.
1: Ama abimin ihtiyacı olmayacak mı?
2: Olacak tabii. Hepsinin dijital kopyasını onun için saklıyorum. Çelebi de ihtiyaç duyduğunda kütüphaneye gidip bu kitaplara erişebilecek. İhtiyacı olan diğer öğrencilerle birlikte.
0: Bu kitapları ben de az karıştırmadım dedem. Tabii yazılanları anlamadığım için daha çok resimlere bakıyordum hayran hayran.
2: Zamanı gelince onları da anlayacaksın. Sen de üniversitede hoca olunca yazarsın bir tane, olmaz mı?
0: Allah dilerse olur tabii.
2: Olur inşallah.
3: Çalışıyor babacığım, ellerinize sağlık.
2: Benim işim bu Pakizem.
3: Ben de tamir olmaz deyip yenisini almıştım. Neyse ki bir ihtiyaç sahibine gidecek.
1: Aa, benim kazam, küçüklük kazam. Abi ya, sen bu kadar küçük oldun mu? Hiç hatırlamıyorum senin küçüklüğünü.
0: Ben küçükken sen bebektin de ondan.
1: Anne, artık bu kıyafetleri giyemeyiz. Biz çok büyüdük.
4: Ofisteki eski bilgisayarları da elden geçirdim. Öğrencilerin işini görür bunlar.
1: Hey! Neler oluyor burada? Taşınıyor muyuz yoksa? Neden kimse bana haber vermedi? Ben hiçbir eşyamı toplamadım.
4: Taşınmıyoruz kuzucuğum. İhtiyaç fazlası eşyalarımızı ihtiyacı olanlara vereceğiz.
1: Ama bunlar çok güzeller. Neden veriyoruz? Hiçbiri bozuk değil, kırık değil, çirkin değil.
3: Güzel ve kullanılabilecek halde oldukları için veriyoruz yavrucuğum. Yoksa bunların hepsini geri dönüşüm merkezlerine bırakırdık.
1: Benim biraz işim var. Odama gidip güzel olan ve de kırık olmayan ve de bozuk olmayan ve de ihtiyacım olmayan bir şeyler bulmalıyım.
0: Odandaki eşyaların hepsi senin Cemre. Bir şeyler bulmak, vermek zorunda değilsin.
1: Abi, odamda spor yapacak yer kalmadı. Yatağımın üstünde spor yapmak zorunda kalıyorum. Ve de ben üstünde spor yapınca yastığım ve de yorganım ve de çarşafım ve de yatağımın örtüsü de bozuluyor. Ve de hepimiz birlikte yataktan kayarak yere iniyoruz.
2: Vah vah.
1: Evet dede, hem seccade de seremiyorum. Hep abimin odasında namaz kılıyorum.
0: Olsun, cemaatle kılmak çok sevap.
1: Tamam işte abi, namazlarımızı benim odamda kılacağız. Çok sevap devam edecek.
2: Cemre hayırdan geri kalacak ha?
3: Mümkün değil.

0: Ah babacığım, yanlış boyama setinden almışsın.
1: Ama bu senin en sevdiğin boyama seti. Hep bundan istiyorsun ya kızım.
0: Evet ama galiba biraz fazla sevmişim. Sürekli de istemişim. Aynısından iki tane daha var. Bunu hemen birine hediye etmem gerek.
1: Ne güzel düşünmüşsün kızım.
0: Oh, çok hafifledim.
2: Şu kolileri gönderdikten sonra senin proje ödevine bir bakalım Çelebi.
3: Süper fikir. Bir türlü karar veremiyorum dede. Köprü yapmak istiyorum ama kule de yapmak istiyorum.
2: Kuleli köprü yap o zaman.
3: Kuleli köprü mü olur ki?
2: Elbette olur.
3: Vay, iyi kule lafının üstüne gelirmiş.
0: Kule hiçbir yere gelemez abi, ayakları yok bir kere.
3: Köprünün üstüne yaparsan ayakları da olur.
0: Evet, köprülerin ayakları olabiliyor ama yürümek için değil, ayakta durmak için.
3: Tamam ya, benim köprüm ayakta dursa yeter, yürümesine gerek yok. O zaman kule duvarı bu kadar yükseğe çıkabilir.
2: Elbette. Bizim malzememiz sıkıştırılmış kağıt. Yani hafif bir malzeme. Bu yükseklikte bir kuleyi taşıyabilir.
3: Peki ya iki kuleyi?
2: Sen çiz bakalım. Ben hesaplamaları yapayım. Hadi bakalım, kuleleri ekleyelim. Güzel. Kuleler yapışıncaya kadar ben köprüyü tutayım. Dengesi bozulmasın.
3: Hadi bismillah. Taşıyacak gibi dede.
2: Aferin evlat. Şimdi diğerinde sıra.
3: Oldu dede, başardık.
2: Elhamdülillah.
3: Dede, düşünüyorum da şu köprü açılıp kapansa hiç fena olmaz.
2: İlahi çocuk, onun gerçeğini yapacaksın, merak etme.
3: İnşallah dede. Keşke bu maket gerçekten de kuleli bir köprü olsaydı.
2: Bu olmaz, başkası olur evlat.
3: Olur mu sahiden?

0: Neredeyiz dede?
1: Burası Edirne Saray içi. Sultan 1. Murat.
0: Murat Hüdavendigâr.
1: Sultan Murat Hüdavendigâr 1361 yılında Edirne'yi fethettiğinde bu civarı dinlenme yeri olarak kullanmış.
0: Burayı neden seçmiş?
1: Burası Canım Tunca Nehri'nin çevrelediği verimli bir arazi evlat. Ormanlık bir alan. Canlı çeşitliliği de bol.
0: Çok mantıklı.
1: Sultan 2. Murat da...
0: Fatih Sultan Mehmet'in babası.
1: Aferin evlat. 2. Murat Tunca Nehri'nin iki kıyısında saray inşa ettirmeye başlıyor. Ancak sarayın tamamlanması kim zamanında gerçekleşiyor?
0: Tabii ki Sultan Fatih zamanında.
1: Sultan Fatih döneminde babasının başlattığı inşa faaliyetleri

0: artarak devam ediyor. Ve burası tam bir saray kimliği kazanıyor.
1: Sarayda neler varmış dede?
0: Sultan II. Murat 1450 yılında bir köşk inşa ettiriyor. Fatih döneminde ise Cihan Numa Kasrı, yani padişahın kaldığı tahtı Hümayun inşa ediliyor.
1: Hümayun denince padişaha ait olduğunu anlıyoruz değil mi?
0: Aynen öyle evlat. Sultan Fatih ayrıca Bab-ı Hümayun, Alay Meydanı, Sancak-ı Şerif Dairesi, Arz Odası, Kum Kasrı, Harem-i Hümayun, Kütüphane-i Hümayun ve mutfak yaptırmıştır. Ve has bahçeye de çok sayıda ağaç diktirmiştir.
1: Ya ne güzel. Ben bugün bakınca pek bir şey göremiyorum ama dede.
0: Ne yazık ki 1457 yılında çıkan büyük yangında pek çok yapı harap oluyor. Ama merak etme. Biz bugün ayakta kalan ve tekrar canlandırılan yapıları göreceğiz.
1: Harika. Dede bunlar ne?
0: Bunlar suyun taşındığı boru hattının kalıntıları.
1: Ya ne bu dede, çelik mi bu borular?
0: O zamanlar su boruları kurşundan yapılırdı evlat.
1: Aa dede bu nedir? Çeşmeye benziyor ama aynı zamanda da miraba benziyor.
0: Aferin evlat, iki dediğin de isabetli. Burası namazgahlı çeşme.
1: Vay çok iyiymiş. Abdestini al, kıbleye yönel, namazını kıl.
0: Aynen öyle evlat.
1: Bu yapı nedir dede? Kapısı penceresi yok. Pek bir şeye benzetemedim.
0: Kapısı penceresi yok. Çünkü bu bir maksem. Yani su deposu. Maksem suyun taksim edildiği, dağıtıldığı yer demek.
1: Yakınlarda su boruları görmüş olmamız tesadüf değil tabii. Çok eğlenceli dede. Bulmaca çözmek gibi. Ama ben yine de görmek isterdim eski sarayı.
0: Allah'ın izniyle göreceksin evlat.
1: Nasıl?
0: Yakın bir tarihte sarayın tekrar özgün haliyle inşasına başlandı.
1: Dede, bu harika bir haber. Bir an önce tamamlansa da birlikte gezsek.
0: İnşallah evlat, inşallah. Şimdi gelelim sebebi ziyaretimize.
1: Kuleyi gördüm. Kuleyi gördüm dede. Hemen orada, köprünün çıkışında.
0: Nur evlat, koşturma beni. Çelebi torunu Çelebi. Asla durmak yok.
1: Fatih Köprüsü.
0: Fatih Köprüsü Sultan Mehmet tarafından 1452 tarihinde yaptırılmıştır. Köprü 4 metre 40 santim eninde ve 34 metre 20 santim uzunluğundadır. Kesme taştan inşa edilen köprünün 3 gözü bulunuyor. Gözlerin sağında ve solunda da boşaltma gözleri var.
1: Dede, köprülerde bu kadar göz olmasının sebebi sular yükselince yıkılmasın diye mi?
0: Evet. Bak, gözlerin altında da sel yaranları var. Sarayın faaliyette olduğu zamanlarda da buraya Hasbahçe Köprüsü denmekteydi.
1: Ne güzel.
0: Sarayın 19. yüzyılda cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye bir dönem Cephanelik Köprüsü de denmiş.
1: Saray yanınca tabii Hasbahçe ismi unutulmuş.
0: Öyle. Hatta bir dönem bu civarda süvari kışlaları olduğu için Süvari Köprüsü de denmiş.
1: Süvari Köprüsü'nden piyade geçemez miyiz dedem?
0: Geçeriz elbet torunum. Yeter ki kıymetini bilelim.

Çikolar her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: Selamun aleyküm Arif baba.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Ve aleyküm selam. Maşallah neşeniz yerinde.
1: Nasıl olmasın Arif baba? Hava güzel, şehir güzel, sevdiklerimiz yanımızda. Daha ne olsun?
0: Bir de bazıları sorduğu bilmecenin cevabını unutursa... Ne? Yalan mı?
1: Ne var unuttuysam? Akşam dergiden tekrar bakar sana söylerim.
2: Hay siz çok yaşayın he mi?
0: Bize diyorsun ama senin de neşen yerinde Arif baba.
2: Çok şükür. Baktım hava güzel. Bizim emektarı temizledim. Tellerini yeniledim. Elimden geldiğince biraz tıngırdattım. Hem bana hem gelen geçene neşe oldu.
1: Tüh, görüyor musun Ali? Biz hariç herkes konsere yetişmiş.
0: Bu sefer de başkaları mutlu olsun. Biz nasılsa hep buradayız.
2: Ne güzel dedin Ali. İnsan başkalarının mutluluğuyla da mutlu olmalı. Gelin bakalım. Bugün işimiz bu olsun.

0: Kolum uzamış olabilir.
1: Abartma. Merdivenden şuraya kadar taşıdın. Ben iki kat indirdim.
2: Tamam. Gazanfer'den çıkıp sana gelecekler. Ben konuştum Gazanfer'le.

0: Yok yok, telaş etme. Hemen gelemezler. İlk bulmaca biraz oyalar onları. Sen dediğim gibi hazırlığını yaparsın. Tamam, tamam. Hadi Allah'a emanet. Heh, tam zamanında. Alın bakalım, bunlar sizin.
1: Hı? Bunlar ne?
0: Uçurtma. Hazır hava da güzel, çıkıp biraz uçurursunuz.
2: Sağ ol Arif baba.
0: Yolda bizim aktara uğrayın, olur mu? Oradan aldığınızı da Gazanfer'e bırakırsınız.
1: Olur. Bunlar ne olacak?
0: Onları bana bırakın. Hadi, uçurtmalar beklemez.
1: Büyüksün Arif baba.
2: Açılın, göklerin hakimi geliyor.
3: Rakip saat 12 yönünde. Yakalamak üzereyim.
1: Yakalayacakmış. Anca rüyanda görürsün.
3: Rüya mı gerçek mi birazdan anlarsın.
1: Ne o? Uçağın benzini mi bitti?
3: Konuşana bak. Asıl seninki havası kaçmış lastik gibi. Gözü yerde.
1: Hiç de bile. İpini kısa tutuyorum. Ondan öyle uçuyor.
3: Bu uçtuğu hali mi? Ben sürünüyor sandım.
1: Şu haliyle yetişemiyorsun. Bir de uçurayım istersen.
3: Bunu sen istedin Ali. Günah benden gitti. Rakımız bak burada ne var. Yakala.
1: Rakımız dur, düşeceğiz.
3: Aferin Rıkımız. Oyala onu.
1: Demek tuzak ha?

0: İyi misin?
1: İyiyim. Göründüğünden daha yumuşak bir iniş oldu.
0: Senin için öyle. Ama uçurtma için...
1: Yapma. Gitti canım uçurtma. Yırtılmış. Daha ilk günden ne hale geldi. Arif amca görse ne der?
0: Ne diyecek? Hediye bu. İsteyerek olmadı ya. Yapıştırırız, düzelir.
1: Sahi düzelir mi?
0: Şu aktara uğrayalım. Sonra Gazanfer amcanın orada yeni gibi yaparım ben onu.
1: Hani nerede paket?
0: Ne paketi?
1: Hani Gazanfer amcaya götüreceğimiz.
0: Ah, o mu? İçeride değilmiş.
1: Nasıl içeride değilmiş? İyice baktınız mı? Arif amca boşuna göndermez ki bizi.
0: O anlamda değil. Emanet burada, dışarıdaymış. Bak, bu.
1: Beş torba mı? Hepsini taşıyacak mıyız?
0: Hayır, sadece birini alacağız.
1: Bunlar hafifmiş. Kolay taşırız. Ben üçünü alırım.
0: Sen beni dinlemiyor musun? Birini alacağız diyorum.
1: Neden beş tane o zaman? Hangisini alacağız?
0: İşte onu da biz bulacağız.
1: Ali, yine başladın bulmaca gibi konuşmaya.
0: Bana kızma. Benim değil, Arif amcanın bulmacası. Kese kağıtlarının hepsinde ıhlamur var. Gazanfer amca severmiş. Paketlerden en ağırını bulup ona götüreceğiz.
1: Yani... belki de... Yok Ali, anlaşılmıyor.
0: Elinle anlayamazsın tabii. O yüzden terazi var. Ama sadece iki kere kullanabiliriz.
1: Hepsini sırayla tartıp ağır olanı bulalım işte. Neden iki kere kullanıyoruz?
0: Sence?
1: Arif baba, bu kadar paketi iki kere tartarak ağır olanını nasıl bulacakmışız?
0: İşin inceliği o zaten. Biri hariç paketlerin ağırlıkları eşitmiş. Bizim görevimiz ağır olan tek paketi bulmak. Hadi bakalım çalıştır kafayı da çözelim bulmacayı.

0: Çok şükür. Hangisiymiş? Yeter, sıkıldım aramaktan.
1: Aramadın ki. Etrafta dolaşıp zaman geçirdin.
0: O sırada düşünüyordum işte.
1: Bak, teraziyi iki kere tartma hakkımız var. Bu ikisini tarttığımızda... ikisi de eşit ağırlıkta.
0: Eyvah, geriye bir hakkımız kaldı.
1: Kalan üç paketten ikisini yine terazide tartıyorum.
0: Al işte, bunlar da eşit. Hafif olanları buldun. Terazi hakkımız da kalmadı.
1: Artık teraziye ihtiyaç yok. Dört paketin ağırlığı eşit olduğuna göre...
0: Ha, son paket ağır olan. Yaşa Ali!

0: Gazanfer amca ıhlamurları görünce ne yaptı?
1: Ağzı kulaklarına dayandı. Çok sevindi. Al, bununla yırtılan yerleri yapıştırırsın.
0: Sen nereye?
1: Gazanfer amca bir şeyler verecekmiş. Dönüşte Ethem amcaya uğrayıp bırakacağız.
0: Bana bak, yine gizemli bulmacalı işlere girmeyelim. Uçurtma uçuracağız.
1: Yok, bir şey demedi. Torbaya koyup geliyorum dedi. Hadi sen tutkalla bitir işini. Ama baktım, düz torba işte.
0: Görüyorum, görüyorum ama yine de bir gizem çıkabilir. Hangisi Ethem amcanın, güzelce anladın değil mi?
1: Bu Ethem amcanın, bu da Arif babanın.
0: Torbaları bırakıp hemen çıkıyoruz, tamam mı?
1: Tamam, tamam. Anladık, uçurtma uçuracağız. İstersen dışarıda bekle, ben gireyim.
0: Yok yok, sıkılırım ben burada.
2: Gazanfer yine yaptı yapacağını. Şunun güzelliğine bak. Hey maşallah.
0: Ben sana bir gizem çıkar demiştim.
1: Sanki bilmeceyi ben soruyorum. Şikayet etme de çözmeye çalış.
3: Ne yaptınız? Sesiniz soluğunuz kesildi.
0: Nasıl kesilmesin Ethem amca? 3 kutu bıraktın önümüzde, açmadan içinde ne olduğunu bilmemizi istiyorsun.
3: Hafiye değil misiniz siz?
1: İyi diyorsun Ethem amca ama paketli kutunun içindekini de bilemeyiz değil mi?
3: Bilemeyecek olsanız sormazdık. Arif gitmeden zorlanırlarsa bir ipucu daha ver dedi.
1: Ha? Arif baba.
3: Arif baba ya. Bakın bu kutular doğru kişilere verildiğinde içinden çıkacak olan hiç değişmez.
0: Nasıl yani? Hepsinin içinde aynı şey mi var?
3: Paketlerde aynı şey var demedim. İçinden çıkacak olan değişmez dedim.
0: Ben bir şey anlamadım.
1: Ben anladım galiba. İçindeki ne olursa olsun, eğer doğru kişiye verirsen sonuç aynı oluyor. İster süslü bir paket olsun, ister bir ihtiyaç, isterse onu düşündüğünü gösteren küçük bir şey. Bunlar hediye paketi.
3: İpucunu fazla kaçırdık galiba.
1: Bu yüzden doğru kişiye verildiğinde içinden çıkacak değişmez. Çünkü hepsinin içinde mutluluk var.
0: O zaman cevap mutluluk.
3: Yahu bizim Hafiyeler yaman çıktı. Siz de sevdiklerinizi, etrafınızdakileri mutlu etmeyi ihmal etmeyin.
0: Ben hiçbir arkadaşımın doğum gününü atlamam Ethem amca.
3: Güzel. Lakin hediyeyi güne saate sıkıştırmak olmaz. Hediyeleşme her zaman kıymetlidir. Hadi bakalım. O uçurtmalar koltukta dursun diye yapılmadı.
4: Sağ ol Ethem amca.

0: Buranın en çok bu yanını seviyorum be Selim.
1: Çay ve simit mi?
0: Yok yahu. Kuş seslerini diyorum.
1: Doğru dedin Hakkı Baba. Bu sesler insanı şair eder, aşık eder, yazar eder. Ha, yazar dedik geldi.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Hakikaten ne oldu senin kitap işi Fatma?
2: Ben de onu danışmaya gelmiştim Hakkı Baba. Sana okutmuştum ya.
0: Evet.
2: İşte hala oradayım. Aslında peygamberimizle...
0: Allahümme salli ala seyyidine Muhammed.
2: İlgili kısmı bitti. Birkaç ekleme daha yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum.
0: Geçen gün biraz düşündüm aslında. Peygamber sevgisini gerçekten güzel anlatmışsın. Kalemine sağlık. Ek olarak peygamber sevgisiyle ilgili bir çocuğun dilinden de bir şeyler yazabilirsin.
2: Aa, harika fikir. Ama nasıl?
1: Lafa girebilir miyim?
2: Tabii ki hocam.
1: Bizim çocuklar yazsın bence.
0: Bence güzel fikir.
2: Güzel ama.
0: Ama.
2: Hangisi yazacak?
1: Bir kompozisyon yarışması yapalım. Kazananın yazısını kitaba koyarsın.
0: Mantıklı. Hem bizim çocuklar için de güzel bir aktivite olur.
2: İşte bu harika olur.
1: Oldu bu iş.
0: Oldu vallahi.
2: O zaman jüride siz varsınız. Hiç itiraz istemem.
3: Çay isteyen.
1: Ben.
4: Taha ma enzelna aleykel Kur'ane li teşka.
2: Evet.
4: İlla tekziraten.
2: İlla tezkiraten.
4: İlla tezkiraten limen yahşa.
2: Evet.
3: Yarışma varmış.
2: O neydi be?
5: Bir gün ablamın bu giriş çıkışları yüzünden kapıdan korkar hale geleceğiz.
3: Kazananın hikayesi.

0: gelmiş. Bak ya, yine yaptı. Ne yapıyorsun?
1: Gelmesin bir daha arkadaş. Aklımız çıkacak.
0: Gelmez herhalde.
1: İnşallah.
0: Ne dedi Zehra abla ya? Yarışma dedi, hikaye dedi.
1: Kitap falan da dedi.
0: Allah Allah.
2: Kitap okuma yarışı falan gibi mi?
0: Bilmem, olabilir.
2: Ama Kur'an okumaysa benim hiç şansım yok.
0: Neden?
2: Çünkü sen hem daha hızlı okuyorsun hem de daha güzel.
0: Estağfirullah.
2: Belki de hiç tahmin edemeyeceğimiz bir konudadır.
0: Mesela?
2: Ne mesela? Tahmin edemedim işte. Sonucu şöyle ilan edecekler. Kazanan Harun.
0: İnşallah.
2: Hiç mi kıskanmıyorsun sen ya?
0: Yoo, neden kıskanayım? Övünürüm bile.
2: Sen var ya, can sıcak. İnşallah sen kazanırsın.
0: İşte bu güzeldi. Allah razı olsun. Müslümanlar kendisi için dilediğini Müslüman kardeşi için de diler.
2: Eyvallah dostum. Şimdi geriye yarışmanın içeriği kaldı. Acaba ne?

0: Harun?
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun?
1: Pilav.
0: Ne?
1: Oh Femin ya. Görmüyor musun? Spor yapıyorum.
0: Görüyorum da. İlk kez görüyorum ama.
1: Bu kez durum başka.
0: Nasıl yani?
1: Yarışma varmış ya. Hazırlanmamız lazım. Sen de başlasan iyi olur.
0: İyi de ne yarışması olduğunu biliyor musun?
1: Canım ne olacak? Koşudur.
0: Emin misin?
1: Çocukken hadi yarışalım dendiğinde ne yapıyoruz?
0: Koşuyoruz ama...
1: Aması yok işte.
0: İyi de kitap falan da dediler. Hızlı okuma ya da güzel okuma yarışması olmasın.
1: Sen öyle deyince mantıklı geldi şimdi.
2: Selamun aleyküm gençler.
0: Aleyküm selam hocam.
2: Harun, kızarmışsın.
1: Spor yapıyordum hocam.
3: Hı? Spor mu? Sen spor yapar mıydın?
0: Zehra abla bize yarışmadan bahsetti hocam. Harun da koşu yarışması sanıp hazırlık yapıyor.
2: İlahi Harun.
1: Ne oldu ya?
2: O yarışmayı biliyorum ben. Koşu falan da değil.
0: Ne?
1: Güreş falan mı yoksa?
2: Güreş de değil. Yarışmayı Fatma ablanız düzenliyor. Gidip öğrenin. O daha ayrıntılı anlatır size.
0: Tamam hocam.
1: Ben şimdi bu kadar sporu boşuna mı yaptım?
2: Olur mu hiç Harun? Peygamber Efendimiz
4: sallallahu aleyhi ve sellem
2: iki hedef arasında koşan kimsenin her adımı için bir sevap vardır buyurmaktadır.
1: Yani ben şimdi sevaba mı girdim?
0: Öyle görünüyor.
2: Neyse ben kaçtım. Siz gidip yarışmanın detaylarını öğrenin.
0: Tamam hocam. Ne yapalım? Taşana kadar koşalım mı?
1: Olur. Nasılsa sevap olduğunu da öğrendik.
0: Hadi o zaman.
1: Ne oluyor ya? Hile yaptın. Üçe kadar saymadın.
0: 1, 2, 3.
1: Başta yapacaktım.
0: Mızmızlanma.
1: Fatma abla.
5: Hayırdır çocuklar?
1: Yarışma için geldik.
5: İlahi, korktum.
0: Yarışmayı merak ettik de.
1: Spor yarışması mı?
5: Ne? Spor mu?
0: Yok artık. Ben demiştim. Kitap falan demişti Zehra abla. Okuma yarışmasıdır kesin.
5: Okuma yarışması da değil.
0: Ha? Ne peki?
5: Yazma.
0: Yazma mı?
6: Yazma tabii. Ne sandınız?
0: Neyle ilgili?
5: Peygamber Efendimizle ilgili.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem.
6: Ne yazacağız peki?
5: Ne hissediyorsanız onu.
1: Ben yorgun hissediyorum.
5: Öyle değil. Peygamberimizle ilgili hissettiklerinizi kompozisyon olarak yazacaksınız.
1: Ha, anladım.
6: Nihayet.
0: Peki kurallar ne?
5: Tek kural var Emin'ciğim. Samimiyet. Ona duyduğunuz sevgiyi, saygıyı ve muhabbeti tüm içtenliğinizle yazacaksınız.

0: peki kazananın ödülü ne?
1: Evvela Allah'ın rızası. İkinci ödülünüz de şudur. Birinci seçilen kişinin yazdığı yazı, Peygamber Efendimizle ilgili yazmış olduğum yeni kitabın içerisinde yayınlanacak.
0: Oo! Bu harika olur. Evet, artık biz de birer yazar adayıyız.
1: Aynen öyle Zehracığım.
0: Kitabın sonunda şöyle yazacak. Yazan Harun.
2: Yok canım, ne belli?
0: Aa, aşk olsun abla. Ben kazansam sevinmez misin?
2: Sevinirim ama ben kazansam daha çok sevinirim.
0: Emin'cim, söz sende.
3: Harun haklı Zehra abla. Müslümana yakışan başkaları için de sevinmektir.
2: Tamam tamam, haklısınız. Hangimiz kazanırsa kazansın sevinirim ben.
1: Yaşa Zehra. İşte sizden beklediğim hareketler bunlar.
3: Öyleyse hemen gidip kompozisyonlarımızı yazalım.
0: Hadi. Hadi.

0: Oo, yazmaya başlamışsın Emin.
1: Hayır hocam, başlayamadım.
0: O zaman başlaman yakındır.
1: Ne yazacağımı bilmiyorum ki. Bir fikir versen hocam.
0: Sana şimdi güzel bir fikir vermek isterdim ama bu adil olmaz. Adalet önemlidir.
1: Adalet.
2: Selamun aleyküm Harun.
3: Aleyküm selam Hakkı baba.
2: Emin yok mu?
3: Kompozisyon yazmak için sakin bir yere gideceğini söyledi.
2: O zaman sen de kompozisyon yazıyorsun.
3: Yazmaya çalışıyorum diyelim.
2: Sıkıntı nedir?
3: Ne yazacağımı bulamadım.
2: Yazabilmek için önce yazacağın şeyi sevmen lazım Harun. Sevmen lazım.

0: bir şey gelmiyor.
1: O zaman bir saat daha otur Zehra.
0: Fatma abla ya. Hem yardım etmiyorsun hem de dalga geçiyorsun.
1: Neden yardım edeyim ki? Ben o kadar merhametli miyim?

0: Evet sevgili Taşhan halkı, yarışmamıza hoş geldiniz.
1: Katılımcılar Emin, Harun ve Zehra'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili yazmış oldukları kompozisyonları okuduk.
2: Fakat bir sorun var.
3: Ha? Sorun mu?
0: Evet, küçük bir sorun.
3: Beğenmediniz mi?
1: Beğendik.
4: Konuyla alakalı değil miydi?
2: Alakalıydı.
0: Nasıl bir sorun acaba o zaman?
2: Hanginizi birinci seçeceğimize karar veremedik.
1: Bu yüzden biz de...
0: Hepinizi birinci seçtik.
3: Yaşasın!
2: Üçünüzü de tebrik ederiz çocuklar. İnanın okurken gözlerimiz doldu.
0: İçimiz ısındı.
1: Karnımız acıktı. Şaka bir yana, tek kelimeyle harikaydı çocuklar. Aferin.
0: Kitabıma da her üçünüzün yazısını da koymaya karar verdik.
5: Daha adil. 571 yılından sonra dünya artık daha adildi. Anne babalar çocuklarına, patronlar çalışanlarına, büyükler küçüklere, güçlüler zayıflara daha adil davrandılar. Çünkü bunu onlara öğreten, aşılayan, adalet aşığı bir peygambere inanıyorlardı.
3: Sevdalandık. Dünya sevgisini, para sevgisini, makam sevgisini, tüm sevgileri bıraktık. Hazreti Muhammed'e sevdalandık. Çünkü

ki, sözleri yüreğimize, duası ahiretimize merhem. Ve bu merhemin iyileştiremediği yara, şifa vermediği kalp yoktur.

0: Paylaştıkça çoğalır.
1: Hayırlı günler kıymetli arkadaşım Fikri. Nasılsın?
2: Çok şükür Zikri. Sen nasılsın?
1: Nereye böyle pençende ponza taşıyla? Gel şurada dur da iki kelam edelim.
2: Zikri, birazcık işim var. Onu halledip geleyim. Sonra laflarız. Olmaz mı?
1: Ne işin var? Ne kadar sürecek? Ne zaman gelirsin? Ne yapacaksın o ponza taşını? Bu geçen gün bulduğun taş değil mi?
2: Dur Zikri, dur. Böyle soluk almadan soru sorarsan hangi birine cevap vereyim?
1: Cevap vermeyi istediğin sorudan başlayabilirsin.
2: Peki, sağ ol. Evet, bu o geçen gün bulduğum ponza taşı.
1: Yarısını da bana vermiştin.
2: Evet, paylaşmıştık.
1: Allah razı olsun. Öyle işime yarıyor ki sorma. Taşın bir yüzüyle gagamı, diğer yüzüyle tırnaklarımı törpülüyorum. Bir güzel törpülüyor gagamı anlatamam. Gagam sivri olduğu için her şeyi kolayca yiyorum.
2: Ne güzel.
1: O taştan önce tırnaklarım uzayıp pençelerime batıyordu. Bir şeyi sıkıca tutsam canım acıyordu. Ama poza taşına sürtüp kısaltıyorum tırnaklarımı.
2: Çok sevindim. Neyse, oyalama beni de. Gidip işimi halledeyim.
1: Yahu dur, ne işin olduğunu söylemedin.
2: Çelaynak Aykut amcaya gideceğim.
1: Aa, niye? Yoksa taşı ona mı vereceksin? Ama neden? Poza taşı çok kıymetli. Her zaman bulunmaz.
2: Zikri, biliyorsun... Çelaynak Aykut amca hayli yaşlı bir kuş.
1: Evet.
2: İşte geçen gün ona uğradım. Bir baktım tırnakları öyle uzamış ki neredeyse etine batacak.
1: Ya tüh tüh.
2: Ya gagası da öyle uzamış, içe kıvrılmış. Basit bir çekirdeğin kabuğunu bile kıramıyor.
1: Yaşlı olduğu için yuvasından uçup gagasını tırnaklarını törpüleyecek bir şeyler de arayamıyor değil mi?
2: Evet Zikri. Ben de hazır hiç kullanmadığım ponza taşım varken götürüp ona vereyim dedim. Ben bir şekilde gider gagamı tırnaklarımı törpülerim. Ama Aykut amca için bu çok zor.
1: Çok iyi düşünmüşsün canım arkadaşım.
2: Aa, şaşırttın beni Zikri.
1: Doğru, genellikle bu tür konularda ben hatalı tutum sergilerim. Sen de bana doğruları gösterirsin. Ama merak etme, ponza taşını ilk bulduğunda yarısını bana verdiğinden beri dua ediyorum sana. O kadar kolaylaştı ki işim. O gün anladım paylaşımcı olmanın kıymetini. Elindekinin fazlasını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın değerini.
2: Ne güzel.
1: O yüzden ponza taşını Aykut amcayla paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyorum. Hatta sana bir şey diyeyim mi?
2: De bakalım.
1: Sen şimdi ponza taşını ona vermeye gidiyorsun ya, ben de yuvama gideceğim.
2: Neden?
1: Bana verdiğin taşın yarısını tam ortadan kırıp sana getireceğim.
2: Ama neden?
1: Çünkü elinde varsa fazlası paylaş.

0: paydaş bölüş çoğalsın. Aşını bölüşürsen eğer çok daha güzel doyarsın. Ne mal ne mülk ne nimet senin değil unutma. Hepsi haktan emanet, paylaş varsa hiç durma. Paylaşmakta keramet, yoksulları unutma. İhtiyacın nedir ki? Bir lokma bir hırka.
1: Teşekkür ederim Zikri. İstersen gel birlikte gidelim de şu taşı Aykut amcaya verelim.
2: Paylaştıkça çoğalır.

0: Sessiz Alanlar.
1: Evet incilerim, biraz sağa, biraz sola, yüzgeçler havaya. Uzat, uzat, uzat.
2: Spor yapmaya bayılıyorum.
1: Bu kadar egzersiz yeter. Şimdi hep beraber kütüphaneye gidip kitapları inceleyelim mi?
3: Hey!
4: Hayırlı günler öğretmen hanım.
1: Hayırlı günler yengeç. Hayırdır? Yolculuk nereye?
4: Mercan ya da sessiz alan tabelaları eskimiş. Onları değiştireceğim. Yeni tabelaları almaya gidiyorum. Görüşmek üzere yavru balıklar.
3: Görüşürüz yengeç.
1: İncilerim, hadi kütüphaneye.
2: Öğretmenim, ben lavaboyu kullanabilir miyim?
1: Elbette güçlü.
2: Bu tenekeler ne kadar ses çıkarıyor böyle? Tıpkı bir davul gibi. Davul mu?
5: Bu ses de ne?
6: Hayır, bu şekilde hikaye düşünemiyorum.
7: Çok gürültülü.
6: Nereden geliyor bu ses?
1: Bu kadar gürültüyle kitapları incelemek imkansız. Benimle gelin.
6: Güçlü!
2: Ram pa pa pa pam pam tom tom. Ram pa pa pam pam pa pa pam. Tenekeler ne kadar çok ses çıkarıyor değil mi?
1: Evet güçlü. Ancak şu an kütüphanede kitap inceliyoruz ve bu tenekeler gürültü kirliliği yapıyor.
5: Oh! Sessizlik bazen çok iyi geliyor.
2: Gürültü kirliliği mi? Gürültü nasıl kirli olabilir ki?
1: İncilerim, kirli çöpler içinde bir evde yaşayabilir misiniz?
3: Hayır!
1: Peki neden?
7: Çünkü dağınıklık ve kirlilik bizi rahatsız eder.
1: Doğru. İşte çok fazla gürültü de bizi rahatsız eder. Bu tür gürültüler gürültü kirliliği oluşturur.
2: Üzgünüm arkadaşlar. Çok gürültü yaptım.
1: Bazı alanlar sessiz alanlardır.
4: Tam üstüne bastınız öğretmen hanım. Sessiz alan tabelaları hazır. İhtiyacınız var mı?
1: Güzel denk geldi. İncilerime sessiz alanlardan bahsedecektim.
6: Bence kütüphanelerde çok ses çıkarmamalıyız. Mesela biraz önceki gürültülü teneke sesi gibi.
2: Özür diledim ya Kıpır.
4: Haklısınız. Kütüphaneler sessiz alandır.

0: İşte oldu.
1: Teşekkür ederim yengeç.
2: Öğretmenim, bugün tabiat parkına gidip dinlenecektik.
1: Evet, hadi yengecilerim. Tabiat parkına gidiyoruz.
0: Ben de size eşlik edeyim. Belki sessiz alan tabelası takmam gereken bir yer olur.
2: Dalgaların sesi ne hoş.
3: Sanki şarkı söylüyorlar. Dinle bak.
4: Ay, ne oluyor? Ne oluyor?
5: Bu ses.
2: Buraya dinlenmeye gelmiştik.
3: Kulaklarım. Bu dalgaların sesi değil.
1: Çünkü bu ses araçların korna sesleri.
0: Bu park doğayla iç içe. Balıkların dinlenmeye çalıştığı bir park.
6: Sessiz alan.
1: Evet, bu park da sessiz alanlardan.
0: Artık kimse gereksiz yere korna çalamaz. Tabelayı taktım.
2: Gereksiz gürültü gerçekten çok rahatsız ediyormuş. Ne güzel bir rüya görüyordum. Hep beraber sinemaya gitmiştik. Tam film başlayacaktı ki korna sesleri.
0: Rüyaların gerçek olabilir Kıpır. Yanımda sinema biletleri bile var.
1: Madem burada dinlenemedik, birlikte film izleyelim.
6: Hey!
7: Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ama
2: duyamadım. Ne dedi? Ben de duyamadım ki.
0: Bu sefer gürültü kirliliği telefonum yüzünden oldu. Üzgünüm arkadaşlar.
1: Sinemalarda ses çıkarmamamız gereken alanlardan incilerim.
2: Yengeç, tabelayı kıskaçlarınla taktın. Bir dahaki sefere telefonunun sesini kısar.

0: Beş kelimeler.
1: İncilerim, bugün resim temamız babalarımız. Onları düşündüğünüzde neler çizmek istersiniz?
2: Foş oyununu oynarız babamla. Onu çizeceğim.
3: Foş oyununu ben çizecektim ama.
4: Foş oyunu? Hiç duymamıştım daha önce.
2: Şöyle, babam arabasını yıkarken birlikte arabayı köpürtürüz. Sonra foş, suyla durularız.
3: Bazen babam bize de köpük sıkar.
5: Ben de babamla spor yaparım. Birlikte ağırlık kaldırırız, tıpkı resimdeki gibi. Bu kocaman köpek balığı babam.
6: Aa, ağırlık yerine seni kaldırıyor sanırım.
5: Evet, babam o kadar güçlüdür ki bazen beni hop indirip kaldırır.
6: Aa, bütün boyalar bitmiş. Öğretmenim, boyalarımız bitmiş.
1: Hay Allah, Puf. Sınıfa bakabilir misin? Yedek boyalarımız var mı?
6: Tamam öğretmenim. Olamaz. Kapının kolu kırıldı. Öğretmenim, kol kırıldı.
2: Kolun mu kırıldı? Hani?
3: İyi misin peki?
4: Ama bir dakika.
0: Balıkların kolu olmaz ki.
1: Sakin olun incilerim. Puf iyi görünüyor.
6: Hayır, benim bir yerim kırılmadı. Kapının kolu kırıldı.
1: Hay Allah, kol deyince arkadaşların insan kolu zannetti. Önemli değil Puf, tamir ederiz.
2: Nasıl da yanlış anladık ama, değil mi?
1: Bir de eş sesli kelimeler var. Onlar da söylenirken aynı ama anlamları farklı kelimelerdir incilerim. Mesela dal deyince aklımıza ilk ne geliyor incilerim?
4: Denize dalmak.
5: Benim de aklıma ağaç dalı geldi.
3: Başka var mı peki öğretmenim?
1: Olmaz mı? Hatta eş sesli parkuru bile var Mercan ya da.
0: Gidelim.
1: Döndüğümüzde resimlerimizi tamamlarız. O halde hadi gidelim. Sesleş parkuruna hoş geldiniz.
7: Evet, hoş.

0: benim yine ben.
1: Yeni iş yerim burası mı?
0: Eğlenceli bulduğum her işte varım. Hem her işi de eğlenceli hale getiririm biliyorsunuz yavru balıklar.
2: Eş sesli parkurunda eğlenmek istiyoruz yengeç.
0: Bu eğlencenin sonunda ödül de var. Gelin benim be. Buradaki nesnelerin diğer anlamlarını bulursanız ödülü kazanırsınız.
3: Hey!
1: Şey, ödül nedir? Söylesene yengeç.
4: Sabırlı olsana Kıpır. Ödülün ne olduğunu bilmezsek daha eğlenceli olur.
5: Oo yengeç, senin karnın aç.
0: Öğle yemeği vaktim geldi. Sefer tasımı açın.
6: Aa, aç olmak ve kutuyu açmak.
2: İşte bir sesteş kelime daha.
3: Hey!
0: Hadi bakalım, nesneleri inceleyin. Neler çıkacak ortaya görelim. Sadece 15 dakikanız var. Başlayın.
5: Dostum dur.
1: Yol versene dostum. Süre dolacak.
5: Hadi şimdi geç.
1: Tabii ya. Saat. Saat çok geç.
5: Yol verdim dostum. Hadi geç.
2: Aferin incilerim. Geçmek fiili ve zamanın geç olması sesleştir.
4: Ah ne güzel kalem. Bununla rengarenk yazılar yazarım.
7: Resimde güneş var. Güneş yaz mevsiminde daha da parlar.
4: Puf. Harikasın. Yaz ve yazmak.
7: Güneş yaz mevsiminde parlar.
4: Kalemler yazı yazar.
0: Harika. Yaz mevsimi ve yazmak fiili sesteştir.
6: Bir tane bir, iki tane sıfır. Ne anlama geliyor ki? Ay yüzüm kaşındı.
4: Buldum. Yüz.
6: Bir sayıdır. Ve yüzümüze neşenle çok yakışır.
2: Evet. Yüz sayısı ve yüzümüz sesteştir.
1: Hatta yüzmek de üçüncü anlamı.
4: Şuraya bakın. Güller.
3: Öğretmenim gül.
2: Güller çok güzel. Yüzümü güldürdü.
0: Muhteşem. Gül çiçektir. Gülmek de yüzümüze çok yakışan bir eylem.
1: Yengeç, ödülümüz nerede?
0: Ve boya takımları.
7: Tam da boyalarımız bitmişti.
2: Bu boyalarla resimlerinizi tamamlayabilirsiniz incilerim.

0: Ya Bera?
1: Mini kahramanlar. Güneş ağaçların yapraklarında, kuşların kanatlarında ve evlerin çatılarında ışıl ışıl parlıyordu. Ayla ve Bera bahçeye çıkmış, neşeyle oyunlarını oynuyorlardı. Top bir Ayla'da, bir Bera'daydı. Topu sırayla birbirlerine atıp yakalamaya çalışıyorlardı. Top tam Bera'ya ulaşmıştı ki... Bera birden durakladı. Topsa süzülerek yere düştü. Ayla merakla Bera'ya sordu.
2: Bera, niye durdun?
1: Bera, komşuları Fatma teyzeyi görmüştü. Marketten geliyordu belli ki. Ellerindeki market poşetleri oldukça ağır görünüyordu. Taşımakta biraz zorlanıyor gibiydi. Her adımda nefesleniyor, poşetleri taşırken zorlanıyordu. Hatta bir ara dengesini kaybedip sendelemişti. Bunu gören Bera bir karar verdi. Fatma teyzeye yardım edecekti.
2: Fatma teyze, market poşetlerini taşıması için yardım etmeliyiz.
1: Bera hemen Fatma teyzeye koştu. Poşetlerini alıp ona yardım etmek istedi. Ama Fatma teyze Bera'nın yorulmasını istemiyordu. Bera çok ısrar edince Fatma teyze dayanamamış ve poşetlerden bir tanesini Bera'ya vermişti. Ayla durur mu? O da hemen bir poşet istedi. Gözleri yardım etmek için ışıl ışıl parlayan bu tatlı yavruya da poşetlerden birini vermişti Fatma teyze. Ayla ve Bera poşetleri neşeyle kapıya doğru taşırlarken anneleri camdan onları izliyordu. Ne candan ne yardımsever yavrularım var diye içinden geçiriyor, onlarla gurur duyuyordu. Kapının önüne geldiklerinde Fatma teyze,
2: "Tamam yavrularım, bundan sonrasını ben hallederim. Allah sizlerden razı olsun,"
1: dedi ve gözleri dolarak onlara dua etti.

Bu dua Ayla ve Bera'nın öyle hoşuna gitmişti ki kalpleri sevgiyle dolmuştu. Ne güzel şeydi birine yardım etmek, onun hayır duasını almak. Şimdi daha fazla kişiye yardım etmek istiyorlardı. Bunun için hemen plan yapmaya başlamışlardı. Aile büyükleri genelde markete gittiklerinde ellerinde poşetlerle dönüyorlardı. Bazen bir, bazen iki, bazen üç poşetleri oluyordu ellerinde. Ayla ve Bera da yardımcı olmak için poşetlerden birini alabilirlerdi. Bu harika bir fikirdi. Şimdi tek ihtiyaçları marketten dönen birilerini bulmaktı. Sonunda kapıda babaanne ve dedeleri göründü. İkisinin de ellerinde poşetler vardı. İşte bu harika bir fırsattı. Ayla ve Bera hemen babaanne ve dedelerine doğru hızla koşmuştu. Poşetleri taşımaları için onlara da yardım edeceklerdi. Dedenin bir poşetini Ayla, babaannenin bir poşetini de Bera almıştı. Torunlarının hevesle ellerindeki poşetleri almasına şaşıran babaanne ve dede, ağır poşetleri kendilerine saklamışlardı. Hep birlikte kapıya doğru sevgiyle yürüdüler. Kapıya vardıklarında bu kadarının yeterli olduğunu söyleyip poşetleri torunlarının ellerinden almışlardı. Babaanne ve dede torunlarına sımsıkı sarıldılar. İkisinin de ayrı ayrı saçlarını okşayıp alınlarından öptüler. Yardımlarından dolayı onlara teşekkür edip hayır duaları okudular. Allah hem Ayla ve Bera'dan hem de onları yetiştiren anne ve babadan razı olsundu. Ayla ve Bera yine çok ama çok mutlu olmuştu. Öyle mutlu olmuşlardı ki kendilerine Minik Kahramanlar ismini vermeye karar vermişlerdi.

0: Ayla ve Bera kendilerini kahraman gibi hissediyorlardı. Yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşan minik kahramanlar. Herkese ve her şeye yardım etmek istiyorlardı. Toprağın içinde yürüyen küçük karıncaya bile sormuşlardı.
1: Tatlı karınca, yardıma ihtiyacın var mı?
0: Diye sordu Ayla.
2: Taşınacak bir şeylerin varsa biz de taşıyabiliriz,
0: dedi Bera. Karınca çok güçlüydü. Kendisinden çokça büyük bir yaprağı yuvasına götürmüştü bile. Sonra bir kelebek gördüler. Acaba kelebeğin de yardıma ihtiyacı var mıydı? Kelebeğin peşinden gittiler. Onu bir süre izlediler. Kelebeğin taşınacak hiçbir şeyi yoktu. Ağaçlara baktılar. Kuşlara, salyangozlara, çiçeklere, uğur böceklerine. Bu sırada Ayla babasını fark etti. Elinde poşetlerle bahçeye girmişti. Hemen koşarak babalarının yanlarına gittiler. Babalarına önce sarılıp, "Hoş geldin," dediler. Ardından hemen ellerindeki poşeti almak istediler. Baba, poşetleri taşımalarına izin verdi. Ayla ve Bera, babalarına da yardım etmenin sevinciyle poşetleri taşımaya başlamışlardı. Ama o da ne? Babaları güçlü kollarıyla Ayla ve Bera'yı kaptığı gibi kucaklamış, evin yolunu tutmuştu. Madem onlar poşetleri taşıyordu,

0: annelerine yardım etmek istiyorlardı. Ama anne her şeyi hazır ettiğini söylüyordu. Tüm yemekler hazırdı. Tarhana çorbası, pirinç pilavı ve nohut yemeği. Sadece sofra kurulacaktı. Minik kahramanların işleri henüz bitmemişti. Şimdi de sofraya yardım edeceklerdi. Bardakları, tabakları taşıyabilirlerdi. Anneleri hemen masaya koymaları için Ayla ve Bera'ya bardakları, tabakları, çatalları, kaşıkları ve peçeteleri vermişti. Nihayet sofra hazır olmuştu. Anne çocuklarına sevgiyle sarılmış ve yardımları için ikisine de ayrı ayrı teşekkür etmişti. Ne güzel evlatları vardı. Herkese ama herkese yardım ediyorlardı. Tüm yemekler afiyetle yenmişti. Yemekten sonra yemek dualarını etmişlerdi.
1: Yediklerimiz şifa olsun, soframız bereketli olsun. Allah'ın verdiği nimetler için sana şükürler olsun.
0: Sonra da sofrayı toplamışlardı. Anne çocuklardan bir yardım daha istemişti. Tüm poşetleri, kartonları geri dönüşüm kutusuna koyacaklardı. Ayla ve Bera hemen koşarak poşetleri mutfaktaki geri dönüşüm kutularına bırakmıştı. Sonunda gece olmuş, yıldızlar gökyüzündeki yerini almıştı. Ay yine her zamanki gibi ışıl ışıl parlıyordu. Tüm çocuklar Ayla ve Bera gibi güzel bir günün ardından yataklarına girip uyumak için hazırlıklarını yapıyordu. Ayla ve Bera uykuya hazırlanıyordu. Büyüklerine yardım ederek geçirdikleri bu güzel gün macera dolu ve sımsıcaktı. Kalplerini mutluluk ve huzur sarmıştı. Günün bu güzel anılarını kendilerine yazdıkları bir şiirle süslediler. Komşu teyze marketten gelmiş, elinde poşetlerle minik kahramanlar hemen yetişmiş. Taşımışlar poşetleri sevgiyle. Yardımlaşmanın sevgiyle çoğaldığı, ailenin birbirine sımsıkı sarıldığı bu güzel gün için şükürler olsun. Ve uyudular. Uyusunlar. Başka bir gün tekrar görüşürüz çocuklar.

0: Ha? Merak etme tilkiye. Kurye aklı tilkiye.
1: Tabii ki duyarlı dostlar.

0: Duyarlı Tilki. Her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel! Hey, hey, hey!
4: Garip abi!
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayalım.

0: Çekil, geçin. Ne dediğini anlamıyorum, geçin. Sadece çekil.
1: Nerede bu adam ya? Nerede bu adam?
2: Oo, kara gözüm. Her zamanki gibi ellerini arkanda bağlamış. Sağa sola yürüyerek... Nerede bu adam yahu? Nerede bu adam? Diyorsun.
1: Hadi ya. Hep böyle mi yapıyorum ben?
2: Evet. Ve nerede olduğunu biliyorum.
1: Amanın. Gözünü seveyim. Söyle tuzsuz.
2: Aha. Orada.
1: Allah Allah. Bu adam uzamış. Sündürdün mü? Ne yaptın?
2: Yo. Ben bir şey yapmadım. Bana normal gibi geldi.
1: Sakal da bırakmış sanki.
2: Sakalı zaten vardı. Dalga mı geçiyorsun?
1: Asıl sen dalga mı geçiyorsun? Bu bildiğin Hacivat.
2: Bilmediğim Hacivat da mı var?
1: İyi de ben onu beklemiyordum ki.
2: Hadi be. Şu dünyada senin beklediğin iki şeyden biri Hacivat. Diğeri yemek saati.
0: Selamun aleyküm ağalar.
2: Ve aleyküm selam Hacivat.
0: Kara gözüm. Yine gözün yollarda. Beni mi bekliyordun yoksa?
2: Ben de öyle sanıyordum ama değilmiş.
0: Aa, kırıldım. Benden başka kim var yolunu gözlediğin?
1: Dursun.
2: Dursun mu?
1: Niye şaşırdınız ya? Sanki yük gemisi bekliyorum dedim.
2: O bile daha mantıklı.
0: Tabii, burada deniz olsaydı.
2: Ne için arıyorsun Dursun Efendi'yi?
1: Bana horon öğretecekti.
0: Horon mu?
1: Hayırdır ya? Bugün dünya şaşırma günü mü? Evet horon. Gördünüz mü, görmediniz mi? Allah Allah.
0: Görmedik.
1: Hah, şöyle oyalamayın beni. Lafa tutup duruyorsunuz. Tam iki dakikadır heyecansız hareketsiz konuşuyoruz. Şu konuşmamızı izleyen olsa sıkıntıdan...
0: Al sana hareket. Al sana heyecan.
1: Hareket diye buna derim.
0: Ne oluyor bu hayvana yahu? Anlatsana beygir. Ne oldu ne oldu? Kim haklı peki? Tahmin etmeliydim. Yürü gidelim.
1: Ne oldu Hacivat? Ne anlattı beygir?
0: Dediğine göre Dursun Efendi'yi burada boşuna bekliyorsun. Yürüyün gidelim.
2: Biz de gidelim Karagöz. Belki yapacak bir şey vardır.
1: Gidelim Tuzsuz Efendi. Gidelim.
3: Anlamıyorum dedim. Her ne diyorsan umurumda değil. Çekilmeyeceğim.
4: Dursun Efendi, keçi laftan anlamıyor.

0: Bari sen anla. Geçmem lazım diyorum.
1: La bekle sabrına, gidecek gitsin ya. Ben gideceğim, sonra da sen getirsin.
2: Dursun, bırak inadı. Bostanı sulamam lazım. Kuruyacak sebzelerim.
1: Bekle çiftçi. Keçi çekilsin. Ben geçeyim, sonra sen geçip bostanını sularsın.
0: Papağan gibi tekrar edip durma. Keçiyle inatlaşılır mı?
3: Be.
0: Evet dedi galiba.
2: Galiba. Be. Anlamıyorum ki dilini. Kara gözden başkası da anlamaz.
4: Yettim çiftçi, yettim. Şimdi anlarız derdi neymiş. Anlat bakalım keçi. Nedir mevzu?
3: Be. Be. Be.
4: Çekilmem diyor.
5: Yahu bir torba laf etti. Hepsi bu mu?
4: Gerisini söyleyemem Hacıvat.
6: Söyle ya. Söyle ki sorunu çözelim.
4: Benim inadım kimsenin inadına benzemez. Boynuzu vurdum mu suya ittirmeyi bilirim de yüzmeyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Dursun'a bir sorsana. Yüzmeyi biliyor muymuş dedi.
0: Cevap vermeyeceğim. Mantıklı.
6: Yahu Dursun, aklı başında adamsın. Sen çekil bari. Benim de karşıda işim var.
0: Bekle dursuz.
2: Keçi çekilsin. Ben geçeyim.
0: Sonra sen geçersin.
4: Bu ne ya? Karo kurmuşlar.
5: Koro denir ona.
4: Koro denir ona. Ama ne kadar önemli.
0: Koro falan kurmadık. Sabahtan beri aynı şeyi söylüyor. Ezberledik artık.
5: Yuh. Bu adam da neyin atmış arkadaş?
6: Ben bunları indirmeyi bilirim de...
4: Aman dursuz, kütük devrilir maazallah.
5: Dursun efendinin yüzmeyi bilip bilmediği de meçhul.
0: Söylemem.
4: Sormadık. Sanırım bekleyeceğiz.
6: Of.

0: Ne oldu?
1: Geldik mi?
2: Yok.
3: Bu böyle olmayacak. Gidelim, yarın geliriz. İllaki birinin inadı kırılmış olacak.
1: Bana fark etmez. Ben rahatım.
2: İyi madem Karagöz. Sen bunlara göz kulak ol.
1: He?
2: Dereye düşmesinler.
3: Kaçarlarsa haber ver. Elmaları mora boyamayı unutma. Bülbülleri de tilkiden al. Şehre götür. İki metre hendek kazıp 4 deveyi de hendekten atlatmayı zinhar unutma.
4: Geldik mi?
3: Geldik. Kalkın hadi.
5: Şakayı bırakın da şu keçiye söyleyin, çekilsin.
1: Sen söyle. Bize ne?
5: Çekil keçi.
3: Ne dedi?
1: Sen anla. Bana ne?
3: Gelmiyor musun beygir? Tamam, kalabilirsin. Bari sen göz kulak ol bunlara. Yok artık.
1: Beygir de kendine benzetmiş.
3: Beygir, çekil oradan.
2: Ne dedi?
3: Keçiye söz vermiş. Çekilemezmiş.
2: Bu da inatçı çıktı arkadaş.
1: Ben bunlar kadar inatçı sadece 3 kişi tanıdım.
3: Kimmiş onlar?
1: Bunlar işte.
3: Of.
2: Ben dayanamıyorum. Tutmayın beni.
1: Aman.
3: Dur tutsuz. Bari beygir acı.
2: Çekilin be.
4: Dursun yüzmeyi bilmiyor olabilir.
2: İyi ya. Öğrenir işte.
1: Eyvah.
3: Gitti beygir.
5: Şuna bak ya. Beygir'i düşünüyor.
4: Sen sus Dursun. Milleti düşündün mü ki?
1: Dur artık tutsuz.
3: Düşecek beygirim. Tutsuz dur.
4: Oh.
1: Nihayet. Hayda.
3: Şaka mı bu ya?
2: Bunlar çıldırmış.
4: Yeter be.
3: Vay be. Bu ne çeviklik Çelebi. Beklemezdim senden.

0: Ben de suya düşeceksin diye korktum.
1: Çelebi suya düşmedi ama beni hayretlere düşürdü.
2: Oy sertem.
3: Yapacak bir şey yok Dursun Efendi. Şimdi doğruca mahalleye gidiyorum. Köprüden geçmesi gereken kim varsa gelip benim geçtiğim gibi geçsinler.
1: Bu kadar kolay mıydı ya?
3: Ben de bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.
2: Ama güzel taktik.
0: Bizim askerin Dursun'un üstünden geçtiğini düşünsenize.
1: Allah korumuş. Ne oldu çiftçi? Karadeniz'de gemilerin mi battı?
2: Dursun'a sorulacak soru o. Çiftçiye hayırdır çiftçi? Bostanda balcanların mı kurudu demelisin.
0: Balcan ne ya?
2: Yani patlıcan efendim, patlıcan.
1: Sıkıntıdan patlar tabii. Dünkü gibi heyecan olsa da eğlensek.
3: O bir kere olur azizim.
2: Aa, gülelim derken çiftçiyi unuttuk. Hayır olsun inşallah.
4: Bostanda patlıcanlarım kurudu.
2: Aha.
4: Evet, doğru bildiniz. İki gün sulamayınca kurumuşlar. Sadece patlıcan da değil, domateslerim, salatalıklarım, biberlerim.
1: Hadi ya, biz de gülüp durduk çiftçi. Hakkını helal et.
4: Helal olsun.
0: Ah Dursun, ah. Hayvanla inatlaşılır mı?
3: İşte geliyor.
2: Durun ağalar, bir şey söylemeyin. Biliyorum zaten.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun?
2: Önce çiftçiden helallik istemeyi, sonra da müsaade ederse bostanını yeniden yapmayı. Hatta yapana kadar da benim evin önündeki bostandan istediği kadar sebze alabilir.
3: Makul görünüyor.
1: Bence de.
2: Çiftçi düşündüğün kabahat. Ede.
4: Tamam, öyle olsun. Allah razı olsun Dursun.
2: Senden de çiftçi.
1: Dursun!
2: Efendim?
1: Benim horon işi de kaynadı gitti arada.
2: Kaynar mı Karagöz? Öyle güzel öğreteceğim ki. En iyi horonu sen oynayacaksın.
1: Yaşa be!
2: Aman diyeyim çiftçi, köprüden geçmeyin. Keçi oralarda bir yerdedir. Allah korusun.

0: heyecan yapmayı seviyor herhalde.
1: Top tutmak için antrenman olur diye düşündüm. Ne bileyim bu kadar zor olacağını.
0: Bu hızla gidersek seneye köy meydanına varırız artık.
2: Gerçekten mi? Geri dönelim o zaman. Ben o kadar uzağa gidemem.
0: Of Nihat, lafın gelişi diyorum.
3: Neyse arkadaşlar, hızlanalım biraz. Haklısınız, hemen hızlanıyorum.
0: Gitti güzelim yumurtalar.
1: Bu böyle olmaz arkadaşlar. Bize bir araba lazım.
3: Ama arabayı kasabaya yumurta taşımak için kullanıyorlar.
0: O zaman kendi arabamızı kendimiz yaparız.
3: Arkadaşlar, kırmızı takım araba icat edecekmiş. Yumurtaları onunla taşıyacaklar.
4: Araba mı? Biz de yapalım.
3: Yapabilir miyiz ki?
4: Yaparız tabii. İstersek yarış arabası bile yaparız.
2: Duydunuz mu? Yarış arabası yapacaklarmış.
1: Biz de yapalım.
0: Hem de daha hızlısını.
1: Biz daha hızlı bir araba yaparız.
3: Biz köyün en hızlı arabasını yaparız. Biz de dünyanın en hızlı arabasını yaparız. Biz uzayın en hızlı arabasını yaparız.
1: Yapın da görelim.
5: Asıl siz yapın da biz görelim.
1: Nasıl yapacağız?
3: Bence gemilerden ilham alalım.
6: Niye? Derede mi süreceğiz arabayı?
3: Hayır ama orijinal bir araba yapmış oluruz.
2: Arkadaşlar, pek iyi bir fikir gibi gelmedi bu bana.
0: Yapalım hadi. Ben varım.
5: Ben de varım.
2: İyi tamam mı? Nasıl olacak?
3: 4 tekerlekli bir el arabası bulacağız. Üstüne de bir bezi yelken olarak takarız.
2: Ya rüzgar olmazsa?
3: O zaman da kürekler ekleriz arabaya. Küreklerle iteriz.
2: Arkadaşlar, bu fikir bence çok problemli.
0: Ben yelkenli ayarlarım.
6: Ben de kürekleri bulurum.
5: Ben de arabayı ayarlarım.
2: Allah sonumuzu hayır etsin.
0: Furkan, nasıl yapacağız arabayı?
3: Bisikletten mi yararlansak acaba?
0: Harika bir fikir. Hemen getiriyorum.
3: Ama daha sözümü bitirmedim.
0: Hadi atlayın.
1: Bana yer kalmadı.
0: Furkan, bu hiç iyi bir fikir değilmiş. Bununla yarışı kazanamayız.
3: Fikir bu değildi zaten.
0: Neydi o zaman?
3: Bize 2 bisiklet lazım.
0: Baştan desene.
1: Ziya'daki çeviklik bende olsa dünyanın en iyi kalecisi olurdum.
0: İkinci bisiklet de hazır.
3: Şu bisiklet de...

0: ne yapalım? Çok heyecanlıyız.
1: Hadi anlat, dinliyoruz.
2: İki bisikleti yan yana birleştireceğiz.
1: Sonra?
2: Sonra herkes için bir oturak ve pedal ekleyeceğiz.
0: İşe yarayabilir.
2: Böylece çok hızlı bir aracımız olacak.
1: Hemen başlayalım.
3: Araba olarak bunu kullanalım. Babamın deposundan buldum.
1: Bu iş görür.
0: Ben de yelkeni getirdim.
1: Harikasın Hami.
3: Sofra bezimi. Yemek yedikten sonra mı yapacağız arabayı?
0: Ne yapayım arkadaşlar? Ancak bunu buldum.
1: Bakalım kürekler nasıl çıkacak?
4: Kürekler harika. Hiç merak etmeyin.
2: İyi de bunlar tekne küreği değil ki. İnşaat küreği.
4: Ne bileyim ben Burak. Teknede mi büyüdüm? Kürek dediniz getirdim işte. Hem denizde değiliz. Ha o kürek ha bu kürek.
1: Neyse. Elimizde olanları kullanacağız mecburen. Tamam, kaldır. Evet, tamam, biraz sola. Hayır, benim değil, senin soluna.
4: Ya dikkat edin.

0: arkadaşlar, yandık. Onların arabası harika olmuş.
1: Arkadaşlar, sizin araba tavuk enerjisiyle çalışıyor herhalde.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak. Evet. Hem de bir tavuk gücünde.
3: Hiç de bile. O bizim maskotumuz. Bizimki hem rüzgar gücüyle çalışıyor, hem de kas gücüyle.
4: Üf ya, biz niye düşünemedik maskot işini?
5: Hallederiz.
2: Bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak bak.
5: Maskot işi de tamam olduğuna göre yarışa başlayabiliriz. Bakalım kimin arabası daha hızlı.
4: Tepeye çıkıp ilk geri dönen takım kazanır.
5: Kabul.

0: 2, 1, 허드!
1: 허드! 나왔어!
0: 허드! 나왔어!

0: arkadaşlar, bu yelken hızımızı kesiyor. Kapatmamız lazım.
1: O iş bende.
0: Bir şey arıyor. Daha hızlı olmalıyız.
2: Tam gayret arkadaşlar. Az kaldı.
0: Biraz daha gayret edelim. Geldik sayılır.
3: Güzeli yokuş aşağı inmek.
4: Tüm yarışlar yokuş aşağı olsa keşke.
0: Arkadaşlar, biraz yavaşlasak mı?
5: Kesinlikle katılıyorum.
1: Frene bastın.
3: Fren mi? Fren yapmadık ki.
6: Fren yok mu?
5: Sakin olun. Bir çözüm düşünelim.
2: Kurtar bizi Furkan.
5: Tamam. Ayaklarımızı fren gibi kullanalım.
0: Olmuyor.
5: Demin ne yapacağız?
0: Kürekleri fren olarak kullanalım. Kürekler de gitti.
5: Ne yapacağız? Benim bir fikrim var. Bize yanaşın. Diğer tarafta birleşeyim.
1: Hadi çabuk.
0: Çabuk seni.
1: Hadi dur.
4: Durduk.
7: Epey heyecanlı bir gün oldu.
1: Hırsımız yüzünden.
5: Yarışı kazanmak için aşırı hırs yaptık. Fren yapmak aklımıza bile gelmedi.
2: Herkesi tehlikeye attık.
7: Hatanızı anlamanız çok güzel bir erdem. Ama bugün çok güzel bir davranış daha gösterdiniz. Tebrik ederim sizi.
3: Cidden mi? Ne yaptık ki?
7: Sadece kendi canınızı değil, arkadaşlarınızı da düşündünüz. İki takımı birden kurtardınız.
8: Nasıl düşünmeyiz hocam? Onlar bizim canımız.

0: Ve Diyanet Çocuk'ta.
1: İşte bu kadar daha lazım.
2: Ama burada hiç para yok ki.
1: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
3: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
2: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.

0: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
1: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
0: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
1: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Aa, geldin mi?
1: Geldim.
0: Fark etmedim geldiğini. Allah kabul etsin.
1: Amin. Çocuklar nerede? Hiç sesleri çıkmıyor.
0: Yukarıda oynuyorlar.
1: İyi iyi maşallah. Kardeş kardeş oynasınlar.
2: Emel, kim gelmiş camiye bil?
0: Kim?
2: Cevat amca.
0: Gerçekten mi? Çok sevindim.
2: Ben de. Görünce hem şaşırdım hem sevindim. Yaşına göre çabuk toparladı.
0: Kimin aklına gelir namazda oturduğu taburenin bir anda kırılıp başına olmadık işler açacağı? Adamcağız ne sıkıntılar yaşadı.
2: Öyle gerçekten. Artık yerde oturarak kılacakmış.
0: En iyisi. Ne olur ne olmaz. Sana ooo canım oğlum.
1: Hayırdır oğlum?
3: Zup! Hı? Zıldır!
1: Nereden çıktı şimdi zıp zıldır?
3: Çok eğlenceli.
0: Ceren nerede?
3: Zıp!
0: Eren!
3: Zıldır!
1: Ceren!
3: Zıp! Zıldır! Zıp! Zıldır!
0: Ceren!
4: Efendim?
0: Merhaba kızım. Hayırdır?
4: Merhaba.
1: Benden duymuş olma ama oyuncakları bahçeye taşıyorlar sanırım.
0: Bahçeye oyuncak götürmemeleri gerektiğini biliyorlardı. Unuttular mı acaba?
5: Anne, baba, lütfen.
4: Çok değil zaten.
3: İşimiz bütünce hemen geri yerine götüreceğiz söz.
1: İş diyorlar Emel.
0: Ne işiymiş bakalım?
4: Sebze toplayıp sepetleri, kasaları her şeyi dolduracağız.
3: Size yardım olsun diye.
0: Çok güzel düşünmüşsünüz ama bahçede artık sebzemiz kalmadı ki.
3: Ne?
4: Bütün bahçeyi yedik mi?
1: Hepsini biz değil canlarım. Kuşların da katkısı büyük.
3: Hala bir şeyler kalmıştır.
4: Kalmıştır değil mi anne?
0: Sanmıyorum ama bir de kendi gözlerinizle görün.
3: Galiba bir biber gördüm.
4: Gerçekten mi?
3: İşte biber.
1: Sahi mi?
3: Evet.
5: Ya değilmiş.
4: Yaşasın. Domates. İşte geliyor. Bakın.
1: Domates ama biraz kurumuş.
4: Hiç sebze yok gerçekten baba.
1: Annen de söylemişti kızım. Üzülmeyin. Önümüzdeki yıl inşallah bol bol toplarsınız.
3: Ama baba.
1: Sıkma canını. İstediğiniz bir şey varsa ben hemen marketten alırım.
3: Yok babacığım. Canım bir şey istemiyor.
4: Benim de.
1: Neden bu kadar üzüldünüz şimdi anlamadım.
3: Biz nasıl taşımacılık oyunu oynayacağız?
4: Sepetlerimiz, her şeyimiz boş kaldı.
1: Hay Allah iyiliğinizi versin. Tüm bu çaba taşımacılık oyunu için miydi?
4: Evet.
1: Merak etmeyin. Ben, Adem, çocuklarına taşımacılık oynatamamış dedirtmem.
5: Yaşasın!
1: Alın sepetleri, düşün peşime.

0: Aa, sebze kalmış mı gerçekten?
1: Pek sayılmaz.
0: Hı? Bunlar taş.
1: Evet.
2: Zaten esas amaç sebze toplamak değilmiş canım.
0: Neymiş peki?
2: Taşımacılık oynamak.
0: Demek ki öyle. Baştan desenize yavrum, yardımcı olurdum ben size.
1: Süper taşımacılık sepetleriyle taşları her yere taşıdık anne.
0: Aferin size.
3: Yarın işleri büyütmeye karar verdik. Daha çok araçla, daha çok taşıma hizmeti yapacağız.
2: Başka sektörlere yatırım yapın bence. Zaten taşınacak ne kaldı ki?
0: Baban haklı. Hadi bakalım, taşları ait olduğu yere götürün.
4: Olmaz.
0: Neden?
3: Bunlar bizim en sevdiklerimiz.
0: Çok mu sevdiniz?
4: Evet, çok.
0: Tamam o zaman, madem sevdiniz kalsın.
4: Yaşasın.
1: Şimdi bu taşlarla ne yapacağız?
0: Sanırım bir fikrim var.
3: Ha?
1: Ayşe Sultan nasıl olmuş?
3: Sultan mı?
1: Evet, baksana tacı var.
3: Doğru. Ben tacını görmemişim. Daha büyük çizsen kesin görürdüm.
1: Olmaz. Ayşe Sultan taç takmaktan pek hoşlanmıyor.
3: Bugün neden takmış peki?
1: Sultanlar günü olduğu için takmak zorunda kaldı.
3: Sultanlar günün kutlu olsun Ayşe Sultan.
0: Oo, kutlama mı var? Hayırdır?
1: Evet, bugün Sultanlar günü olduğu için Ayşe Sultan'ı kutladık. Hı?
0: Ne güzel.
3: Elindeki ne anne?
0: Masal kesesi.
1: İçinde ne var?
0: Ben diyeyim masal, siz deyin oyun.
3: Yaşasın oyun.
0: Oynayalım mı?
4: Evet.
0: O zaman ortalığı biraz toparlayalım. Şimdi sıra geldi oyuna. Masal kesesi açılsın.
4: Açılsın.
0: Masal kesesinin içinde masal olmak isteyen taşlar var. İçinden 3 tane taş seçerek bir masal anlatacaksınız. Anlaştık mı?
4: Evet.
0: Kim başlamak ister?
4: Ben.
0: Anlaşılan taş, kağıt, makas zamanı. Hadi bakalım.
4: Taş, kağıt, makas.
1: Kağıt taşı sarar kardeşim, ben başlıyorum. Şabada, şubada, bam.
3: Ne çıktı?
1: İlk taşım bir deniz.
3: Oo, çok dalgalı.
1: Şimdi ikinciye geçiyorum. Zip, zap, zumba.
3: İkinci taş hayvanlar.
1: Bak.
3: Oo, fil, aslan.
1: Zürafa bile var anne.
3: Çok güzel çizmişsin anne, maşallah sana.
0: Teşekkür ederim canım.
1: Ve son olarak labada, lubada, lup. Bir gemi.
3: Bakayım.
1: Bak. Aa, ben bu gemiyi biliyorum anne. Bir tane peygamberimizin gemisi.
0: Hay maşallah benim kızıma. Hatırlamana çok sevindim.
1: Adı neydi?
0: Hazreti Nuh aleyhisselam.
1: Evet, Nuh peygamber.
3: Ne anlatacaksın, çok merak ettim.
1: Başlıyorum.
3: Evet, yaşasın.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir tane peygamberimiz varmış. Adı da Nuh peygambermiş. Allah'ımız ona bir gemi yapmasını emretmiş. O da hemen bir gemi yapmaya başlamış. Bakın.
3: Evet, gemi.
1: Sonra bir gün çok yağmurlar yağmaya başlamış. O kadar çok yağmış ki her yer suyla dolmuş.
3: Oo, deniz gibi olmuş. Sonra ne olmuş?
1: Nuh peygamberimiz yaptığı gemiye tüm inananları ve hayvanları doldurup sulardan kurtarmış.
3: Yaşasın.
1: Bu masal da burada bitmiş.
0: Çok güzel anlattın. Öyle değil mi Eren?
3: Çok beğendim. Öğretmenimiz gibi aynı. Aferin sana.
1: Sağ ol canım kardeşim. Belki de büyüyünce öğretmen olurum.
3: Ben uçak olacağım.
1: Uçak olunmaz akıllım.
0: Daha ne olacağınıza karar vermek için önünüzde çok uzun zamanınız var. Ama mutfaktaki aşureyi yemek için fazla zamanınız kalmamış olabilir. Babanızı mutfağa doğru giderken gördüm.
4: Aşure!
0: Evet, yetişen alıyor. Hadi bakalım doğru mutfağa.

0: Hayırlı sabahlar Karaka canım.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendi.
1: Baba, çok gezen mi çok okuyan mı bilir?
0: İkisinin de yeri ayrı evlat. Hem çok gezen hem de çok okuyan bilir diyelim.
1: Okumak güzel de en çok gezmeyi seviyorum ben.
0: O zaman seninle gezelim bugün.
1: Sahiden mi?
0: Anan balık istedi. Göle gidip biraz balık tutalım.
1: Oo, tabiat muhteşem.
0: Selamun aleyküm Deli Kadri.
2: Aleyküm selam. Da, hoca bu ne iş?
0: Hayırdır efendi, ne iş?
2: Hocam sen yürürsün.
0: Evet.
2: Çocuk da yürür.
0: Öyle görünüyor.
2: Bu eşek de yürür.
0: Hı? Uçamadığından eminim.
2: Konuşabiliyor mu? Yani hocam demek istediğim bu hayvan üzerine binilmesi için değil mi?
0: Evet öyle.
2: O zaman neden binmiyorsun? Boşa mı para verdin bu eşeğe?
0: Deli efendi sürekli eşeğe mi binilir?
2: Evet, hiç boş bırakmamak lazım hocam.
0: Yahu Kadri, yürümek, spor yapmak, vücudu hareketlendirmek hoştur, şifadır. Günde en az 4 kilometre yürümek gerekir. Ben spor yapmazsam neşem kaçar, ömrüm kısalır ve bir de seninkine benzer böyle nur topu gibi bir göbeğim olur.

0: Kara kaçana bin öyleyse sen. Öyle devam edelim.
1: Zevkle.
2: Hocam. Hocam. Hocam.
0: Değirmenci, değirmenci, değirmenci.
2: Hocam sen alem adamsın. Koca kavuklu, koca adam. Sen yürüyor, şu küçücük çocuk ise eşeğe biniyor.
0: Evet, biniyor. Ne olmuş?
2: Koca kavuklu, muhterem bir hoca dururken eşeğe bir çocuk hiç biner mi?
0: Hmm, demek öyle. Niyazi Efendi, eğer mesele kabuktaysa işte sana çözüm. Hadi sen işine, biz yolumuza.
1: Baba, ben dinlendim. İstersen biraz da sen bin eşeğe.
0: Madem dinlendin, değişelim o zaman.

0: Aa, şunlara bak Hatice.
1: Üstüme iyilik sağlık. Hocam sen ne yapıyorsun?
2: Üstüne iyilik sağlık. Hatun ben ne yapıyorum?
1: Senin gibi kelli felli, alleme gulleme bir hoca efendi. Şu eşeğe biniyor da şu küçücük çocuğu yanında yürütüyor ha?
2: Ne olmuş?
1: Nasıl ne olmuş? Hiç acımıyor musun evladına hoca? Kafasına kavuk geçirmişsin bir de. Çocuk o. Nasıl yürütürsün bir çocuğu kelli felli, alleme gulleme halinle?
2: Bak hatun, ben eğer kelli felli bir adamsa, üstüne de alleme gulleme bir halim varsa, üstüne üstlük bir de hocaysam, onun da en üstünde çocuğun öz be öz babasıysam, sen hiç o güzel kafanı yorma. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorumdur. Hadi selametle. Dikkat edin de takılıp testiyi kırmayın.
3: Hoca! Hoca! Allah'tan korkmaz mısın sen? Hem sen hem oğlum binmişsiniz zavallı hayvanın üstüne. Yazıktır, günahtır hayvana.
2: Sorun yok. Kara kaçana yemini verdikten sonra ses çıkartmaz. Eşek gibi güçlüdür o. Rahat tartar bizi, merak etme efendi.
3: Öyle dersin tabii hoca. Eşeğin dili olsaydı da söyleseydi şimdi neler çektiğini.
2: Eşeğin dili var elbette.
3: Yani öyle değil. Konuşabilse demek istedim.
2: Ben onun dilinden anlarım, sen hiç merak etme.
3: Anlarsın demek. Külahımı anlat.
2: Oy, uğraştıracaklar beni yine. Kara kaçanım, eğer evet diyorsan bir kere anır. Hayır diyorsan da iki kere anır. Mesela şimdi iki kere anır. Kara kaçanım, ben seni zorluyor muyum? Yani beni seviyor musun? Hadi ama, nazlanmanın sırası değil. Peki ben seni seviyor muyum dersin? Tabii ki seviyorum. Peki sana kötü davrandığım oldu mu hiç? Peki, ben ve evladım senin üzerindeyken rahatça yürüyebiliyor musun?
3: Ula bu eşek konuşabiliydi ha.
2: O halde bize müsaade et Cemal Efendi. Balık tutmaya geldik. Evet, dönme vakti geldi.
4: Bu kez ne şekilde dönelim baba? Sen mi binersin, ben mi binerim kara kaçana?
2: Benim daha farklı bir fikrim var.
3: Huh?

0: İşte böyle evlat. Umarım bu geziden bir şeyler öğrenebilmişsindir.
1: Evet baba. Ne yaparsan yap insanları memnun etmek hiç kolay değil.
0: Onun için doğru bildiğinden şaşmayacaksın. Varsın her kafadan bir ses çıksın.
1: Kavuk da işe yaramıyor. Ve bir de eşek konuşabiliyor.

0: Videoyu açıyorum arkadaşlar. Sessizlik.
1: Her gün sen bir şamata. Her

0: sağlıklı yiyecekler tüketmeliyiz.
1: Hop.

0: Ay. Ah. Ay.
1: Ha?
0: Karnım. Soda. Soda. Gel.

0: Danke! Oh, oh! Filo, Filo!
1: Oh, Mann! Ah! Jeter!
0: Filo?
1: Jeter! Was?
0: Bak bak. Sağlık.
1: Oy tamam. Tamam.
0: Sağlık.

Acaba düşünce aklına meraklı Hafiye bir tane. Çok gezen, çok okuyanla gezgin Çelebi bir tane. İşler karara varınca haklı karınca bir tane. Her bölüm apayrı oyunla heybeli tiyatro bir tane. Yumburlop topu yumurta, yumurcalılar bir tane. Hepimize örnek dostlukla aslan parçası bir tane. Atasözleri bin bir mana, tatlı gugular bir tane. İki kuş apayrı dallarda, ayrı telden bir tane. Çıktık kutsal bir yola, fülfül hac yolunda bir tane. Hıfzedi böğren uygula, ov küçük hafız bir tane. Tabii tabii.

0: Devleti Diyanet Çocuk bir tane.
1: Merhaba yeni bir güne, sevimli sabahlar bir tane. Kulak ver bana iyi dinle, dikkat balonu bir tane. Afiyet olsun herkese, işte şeflina bir tane. Mini mini bir kuş bir fille, mimi mimi kolar bir tane. Bir şef yedi.

0: Devlete Diyanet Çocuk bir tane.
1: Çizgiden gelen bilmece, karayla keçe bir tane. Hurdalıktaki hazine, geri dön çufi bir tane. Evcilik oynanır evlerde, miş miş mış mış bir tane. Evvel zaman içinde, düşler fırçası bir tane.

0: dakika arkadaşlar. Siz üç kişisiniz, biz iki kişiyiz. Haksızlık oluyor.
1: Tamam, zaten ayakta duramıyorum. Ozan ve Can, Ece ve Deniz'e karşı.
2: Bir, iki, üç.
3: Harikasın Ece. Biz iyi bir ekibiz.
1: Ozan, Can, dayanın.
0: Kayıyoruz.
4: Hadi, hadi. Ayaklarım kayıyor.
0: Yer çok kaygan. Bu şekilde oynamak çok zor.
5: Çünkü kar yağdı. Kayarak oynayabileceğiniz bir oyun bulmalısınız.
1: Evet, çok mantıklı. Mesela ne olabilir?
0: Benim bir fikrim var. Çuvallar.
3: Çuvallar mı? Anladım. Evet, çuvallar harika olur. Hem de şu tepeden.
6: Hay Allah, küre küre bitmedi.
7: Ne oluyor? Üşüdüm. Ninem derdi ki uyuyanın üstüne kar yağarmış. E doğruymuş. Hem yem yem. Aa, kar mı yağmış? Silkelense bir iyi olacak.
6: Kar yağmış, kar yağmış. Mirmir batmış çıkmış. Soğuk. Rrr. Ama yumuşacık. Mirmir, hadi bat ve çık. Hı? Kardan aç.
7: ne oldu şimdi? Ha,
6: çok eğlenceli. Kardan adam mı o? Ne tuhaf bir kardan adam bu. Sevimli olmuş ama. Çocuklar yaptı herhalde. Kardan adam hareket ediyor.
8: Olamaz. Yine mi? Neler oluyor yukarıda? Yo, Mirmir yine mi?
7: Bu kargaşa nereden çıktı bu ara?
6: Samadem!
8: Yuvama kar atıyorsun. Bir de kocaman vücuduna girmeye çalışıyorsun. Neden böyle garip davranıyorsun?
6: Özür dilerim dostum. Demin kardan adam hareket etti. Şimdi beni yakaladı.
7: Kurtaracağım seni dostum.
6: Bırak beni. Bırak! Bırak! Kes kes! Yardım!
7: Mirmir, iyi misin? Seni kurtardım.
6: O kardan adam değildi. Sendin.
8: İlahi Mirmir, hiç kardan adam hareket eder mi yahu?
6: Zaten çok da korkmadım.
7: Tabii.

0: 사람이니 간디스러워.
1: 어떻게 해, 란젤리?
2: 우주여라. 뭘 거여라.
3: 자.
1: Çok eğlenceliydi.
2: Çuval yeterince dayanıklı değil. Kaymak için başka bir çözüm bulmalıyız.
4: İlahi çocuklar. Madem kaymak istiyorsunuz, bunun daha güvenli ve eğlenceli bir yolu daha var.
1: Sahi mi nene? Nedir?
4: Beni takip edin. Değirmene gidiyoruz.
5: Yaşasın!

0: Bu gezinti fikrini sevmedim. Ne güzel dinleniyordum.
1: Yeterince dinlendin Temtem. Mis gibi dağ havası. Oo!
2: Her yer bembeyaz. Gözlerini aç ve bak Temtem. Bak Temtem.
0: Anladım neden iki kere söylüyorsun ki baktım.
1: Hey! Hey! Şşş! Sesimiz yankı yapıyor.
2: Bu çok eğlenceli. Merhaba, ben Mirmir. Ben Mirmir.
3: İşte burada.
4: Değirmen de işimize yarayacak. Ne olabilir ki?
3: İşte sandık.
4: Vay. İşte şimdi oldu.
2: Mirmir, sen harikasın dostum. Duydunuz mu? Bana diyor harikasın diyor.
1: Çünkü sesin yankılanıyor da ondan. Bu sözleri sen söylüyorsun.
2: Bu kadar gerçekçi olmak zorunda mısın? Biraz hayalperest ol. Tıpkı benim gibi. Mirmir, hayaller kurar. Hayaller kurar.
0: Kar topu.
1: Temtem, ne diyorsun? Kar topu mu oynayalım? Ha?
2: Kaçan!
1: Temtem çok yavaş.
2: Koş Temtem.
1: Hadi Temtem hadi.
4: Çekilin yoldan. Geliyor Ozan.
5: Ozan, Efe, benimle gelin. Gel bakalım buraya.
4: Sen de benimle geliyorsun Köstebek.
1: Yavaş, yavaş. Duymuyor ki beni.
2: Allah'ım, sen kurtar beni Allah'ım. Allah'ım, sana şükürler olsun.
5: İşte oldu. Şimdi kızaklarınızla kayarak yarış yapabilirsiniz.
4: Su tutun dostum.
6: Mirmir, hazır mısın dostum? Ben de soruyorum. Sanki cevap verecekmişsin gibi.
0: Yem yem yem yem.
2: Temtem. Hey, uyan Temtem.
7: Biz kazanacağız. Elbette.
5: Ve başlayın.
0: Çok soğuk. Yem yem yem yem.
7: Aç. Başardık.
6: Olamaz. Ece.
7: Bizi geçemezsiniz.
1: Çekilin.
7: Yetiştik.
6: Olamaz.
7: Olamaz.
5: Ama aynı anda.
7: Aynı anda.
5: Kazanan.
2: Biz kazandık bence.
1: Yo, bence biz.
5: Şey,

0: Eğlendiniz mi bakalım?
1: Hem de çok. Pekmez mi o?
0: Tertemiz karın üzerine pekmez. Pekmez kış aylarında içinizi ısıtır. Hadi bakalım.
2: Bize de verirler mi acaba?
3: Şöyle bak, şöyle.
0: Alın bakalım.
3: Dedim sana, bu bakış hep bir işe yarar.
4: Yarışı kim kazandı?
3: Günaydın Temtem. Yine tüm macerayı kaçırdım.

0: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
1: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
0: Evet Muhtar Bey.
1: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
0: Biz anne hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
2: Allah! Ne güzel.
3: Garip abi.
0: Ay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmıyor.

0: Kibim. Evet benim sevgili ve duyarlı dostlarım. Bugün size çok gizemli bir haberim var. Merak ettiniz değil mi? Öyleyse size bir ipucu vereyim. Sağda solda koşuşan kargalar desem?
1: Kestik.
0: Yine ne var ya?
1: Karga koşuşmaz tilki, uçuşur.
0: Ayağı yok mu bunların?
1: Var.
0: Ayaklarıyla koşuşuyor olamazlar mı?
1: Direnme tilki, saçma oldu işte.
0: Of, tamam ya, başa alalım.
1: Gerek yok, ben o kısmı montajda keserim. Biz şimdi olay yerine gidelim.
0: İşte o biraz zor.
1: Neden?
0: Haberciden gelen habere göre haberin geldiği yer haber verilen yerden
1: uzatma tilki.
0: Uzakmış.
1: Canım ne var? Uçu veririz.
0: Uçu mu veririz?
1: Aa doğru ya. Senin kanadın yok.
0: Bilerek yaptığını biliyordum.
1: Tabii.
0: Kamerayı taşımana yardım etmeyeceğim.
1: Hey, bu haksızlık.
0: Bence eşitlendik.
1: Hey, gel buraya. Bataryaları al bari.
0: İşte bir karga.
1: Sor bakalım, neden koşuşuyormuş sağa sola?
0: Ne komik. Sen sorsana. Nasılsa aynı tür sayılırsınız.
1: Sorarım. Çekil kenara. Ay, ah.
0: Ha, ne yaptın teleskop?
1: Dedim sana, çok ağır bunlar, yardım et diye. Of ya, inşallah kırılmamıştır. Oh, çalışıyor.
0: İyi bari, hadi kargayla konuş şimdi. Ha? Gitmiş.
1: Gider tabii, bu kadar gürültüden sonra.
0: Nasıl öğreneceğiz?
1: Öğrendim!
0: Senin neden sürekli bu şekilde geldiğini de öğrenmek isterdim.
1: Ben de. Boş verin beni şimdi. Durum ciddi.
0: Neymiş?
1: Yaklaşın. Tüm kargaları korkutan şey ormanda bulunan... O zaman beni iyi dinleyin. Anlatıyorum. Elimde bir kroki olsa gösterebilirdim.
0: İşte bu gerçekten ilginç. Bunu kesinlikle öğrenmemiz lazım.
1: Öncelikle gideceğimiz yeri tam olarak bilmemiz lazım. Bir kroki olsaydı elimizde.
0: Bir kroki.
1: Aklından neler geçiyor tilki?
0: Evet duyarlı dostlar. Acaba bu tilkinin aklından ne geçiyor dediğinizi duyar gibiyim. Öğrenmek mi istiyorsunuz? Öyleyse takipte kalın.
2: Bu rüzgarda nasıl kroki çizeyim ben? Anlamıyorum ki.
1: Ben bilmem kurye. Siz istediniz bunu.
2: Eyvah!
1: Kurye ya!
2: Yapacak bir şey yok haberci. Dönelim.
1: Kroki ne olacak?
2: Gerek yok. Aklımda tuttum ben güzergahı.
0: Sevgili dup duyarlı, duş duyarlı can dostlarım. Sizler için haberci ve kurye havadan gözlem yapmaya gittiler. Ve birazdan kargaların koşuştuğu...
1: Uçuştuğu
0: yerin koordinatlarını bize...
3: Bu ne hız?
2: Yürüyün gidiyoruz.

0: tahminimden de hızlı.
1: Beni bekleyin.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırız.

0: da Lady Curie.
1: Yukarıdan insana benziyordu. Ama şimdi ne olduğunu ben de anlamadım.
0: Haberci ve teleskop uçup gittiler.
1: Şaşırmadım. Sonuçta onlar da kuş türü.
0: Aslında kanadım olsa ben de uçardım.
1: Kanadımız yok ama ayaklarımız var. Kaçsak mı?
0: Olmaz. Bunu çözmemiz lazım. Bak bakalım kamera kayıt yapmış mı?
1: Bakayım.
0: Neymiş kurye?
1: Daha önce görmüştüm ama ismini bilmiyorum.
0: Öyleyse gidip diğerleriyle konuşalım.
1: Tabii bulursak.
0: Buluruz, buluruz. Bir kutuya saklanmışlardır.
1: Gidelim.
0: Bir saniye. Evet sevgili duyarlı dostlar. Bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen söylesin. Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Sakın.
2: Ama.
0: Sakın dedim.
2: Tilki haklı haberci. Kaçtık. Bunun başka bir söyleme şekli yok. Üzgünüm çocuklar. Çok korktuk.
1: Aslında sizin suçunuz yok. Şuna baksanıza. Kim olsa kaçardı.
0: Peki bu ne?
3: Korkuluk bu.
0: Korkuluk merdivenlerde olur teleskop. Düşmeyelim diye.
3: Bu da korkuluk. Bazı çiftçiler ürünlerini kuşlar yemesin diye onları korkutmak için kullanırlar. Bu yüzden adı korkuluk.
2: Aa, insan sanıp kaçsınlar diye mi?
1: Evet haberci. Ama siz kaçarken muhtemelen başka bir şey sandınız.
3: Ne yalan söyleyeyim, vahşi bir hayvan sandım.
0: Bunu buraya kim koydu acaba? Tarla yok, ürün yok.
1: Kesinlikle burada olmaması gerekiyor.
0: Öyleyse kaldıralım.
2: Ben de gidip kargalara durumu anlatayım. Boşuna korkmuşlar.
0: Evet benim sevgili, duyarlı, canım, canım, canım dostlarım. Bir gizemi daha çözdük. Bir güzelliğe daha imza attık. Şu arkamda görmüş olduğunuz korkuluğun olmaması gereken yerde bulunmasından dolayı korku içinde yaşayan zavallı kargalar artık huzur içinde uçup o güzel sesleriyle cıvıl cıvıl ötebilecekler.

0: sabah sana birbirinden güzel hikayeler anlatacağım.
1: Ben hikayeyi dinlemeyi çok severim.
2: Sevimli sabahlar.
1: Kuralsız yaşamak hiç de eğlenceli değilmiş. Sen bu güzel hikayeleri kimden öğreniyorsun? O sıcacık tebessümüm ile hepinize selam.

0: Annecik bugün de gelmemiş.
1: Bir şey mi oldu canım?
0: Bunlar ne anne?
1: Anneannen memleketten baharatlar, kurutulmuş bitkiler yollamış. Onları yerleştiriyorum.
0: Bunları yemeklere mi koyacaksın?
1: Bazılarını yemeklere, bazılarını da çaylara. Hepsi birbirinden faydalı otlar.
0: Bunları anneannem mi yapmış?
1: Hı hı. Bazılarını. Bir kısmını da aktardan almış.
0: Aktar mı?
1: Evet canım. Kurutulmuş otlar ve baharatlar satan dükkana aktar denir.
0: Bu ne kadar güzel kokuyor.
1: O karanfil.
0: Çiçek olan mı?
1: Hayır canım. Bu güzel kokulu bir bitki. Ferahlatır. Ağız kokusunu gidermek için de kullanılır.
0: Ben de çiçek olan karanfil sandım.
1: Ama bak burada bir çiçek var.
0: Aa, papatya.
1: Evet, papatya kurusu.
0: Nasıl yani? Papatyayı yiyor muyuz?
1: Çayını yapıyoruz. Çok faydalıdır. Bu bitkilerin hepsi birbirinden faydalı canım. Allah'ın hikmeti işte. Hepsini faydaları için yaratmış. Yeter ki kullanmayı bil. Bak, bu kuş burnu. Tadı vişneye benzer.
0: Kuş burnu mu? Adı komikmiş. Anne, minicik günlerdir ortada yok. Onun için koyduğum ekmek kırıntılarını da yememiş. Başına kötü bir şey mi geldi acaba?
1: Aa, duyarlı kızım benim. Merak etme canım, iyidir. Sadece kış geldi.
0: Ha?
1: Minicik göçmen bir kuş. Yani soğuk havada yaşayamaz. O da bütün göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere göçmüş olmalı.
0: Ha, demek gitti.
1: Hı. Evet, bahar geldiğinde geri döner.
0: Peki nereye gitmiştir?
1: Onu sadece Allah bilir. Ama buradan daha sıcak bir yer olduğuna eminim.
0: Minicik kışı sevmiyor. Kutup ayıları da yazı sevmiyor. Ben bütün mevsimleri çok seviyorum.
1: Yüce Allah'ım her mevsimi ayrı güzel yaratmış.
0: Anne, biz çok şanslıyız değil mi? Hem sıcakta hem de soğukta yaşayabiliyoruz.
1: Evet güzel kızım. Ama yine de çok soğuktan ve çok sıcaktan korunmak zorundayız. Yoksa hasta oluruz. Hava iyice soğudu. Kardeşin epeydir dışarıda.
0: Bahçedeydi, çağırdım ama gelmedi. Mahallenin en büyük kardan adamını yapacakmış.
2: En büyük ve en şık.
1: Oğlum bu ne hal? Montun nerede?
2: Kardan adama giydirdim. Aa, amca!
1: Oğlum bu soğukta mont çıkarılır mı?
2: Aman kara orat.
0: Ne diyor?
2: Ama kardan adamım hasta olmasın diye.
0: Kardan adamlar hasta olmaz.
1: Ama insanlar olur. Olmamak için de dikkat ederler. Değil mi oğlum? Oh, çok şükür ki ateşin yok. Hemen içini ısıtacak bir şeyler hazırlayayım. Bana güçlendirecek bir şey. Çabuk toparlansın diye kış çayı yapacağım.
0: Çay mı? Ama çocuklar çay içmez diyordun.
1: Bu bildiğimiz çaylardan değil canım. Şifa veren doğal bir ilaç.
2: İlaç mı? Ben iyi. Amca!
1: Hemen hazırlayayım.

0: Merhaba arkadaşlar. Şef Lina'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün kardeşim Tuna için kış çayı yapıyoruz. Çünkü hasta oldu.
1: Hasta değilim.
0: Çok yaşa.
2: Sağlıklı yaşa.
0: Arkadaşlar, bu çay kışın soğuk havalarda içebileceğiniz çok güzel bir çay. Değil mi sultanım?
2: Evet canım. Pek çok faydası var. Özellikle soğuk algınlığına iyi gelir.
0: Bu kadar faydalı bir tarifi sizler de öğrenin istedim. Hadi elleri yıkayalım ve tarife başlayalım.

0: hazırlarken siz de malzemeleri yazın. Hazırsanız başlıyoruz.
1: Önce karışımı hazırlayacağız. Ben malzemeleri sayayım, sen de bu kaba onları koy. Olur mu şefim?
0: Anlaştık şefim.
1: 2 yemek kaşığı kuşburnu.
2: Kuşun burnunu içmem.
1: Kuşburnu bir bitki oğlum.
2: Ha, tamam o zaman. 1, 2.
0: Kuşburnu tamam. Sırada ne var?
1: 3 yemek kaşığı ıhlamur.
2: Ihlamur
0: işte burada.
2: 1, 2.
0: Bu da 3. Ihlamur tamamdır.
1: 1 kaşık ada çayı.
0: İşte oldu.
1: 1 tarçın.
0: Bu da tamam.
1: 4-5 tane karanfil.
0: Karanfiller de tamam.
1: 1 tutam papatya. Biraz zencefil.
0: İşte burada. O da tamam. Başka?
1: Son olarak birkaç dilim elma.
0: 1, 2, 3 dilim elma.
1: İyice karıştırıyoruz.
0: Ben hallederim. Bu kadar mı?
1: Evet canım. Kış çayımız demlenmeye hazır. Bir demliğe 1 kaşık bu karışımdan koyuyoruz. Üstüne de sıcak su ekliyoruz. 5 dakika sonra kış çayını içebiliriz.
0: Çok güzel kokuyor.
2: İnşallah tadı da güzeldir.
0: Onu montunu kardan adama giydirmeden önce düşünecektin canım.
2: Acıysa içmem, bana ne?
0: Anne, bu tarifi kim bulmuş?
1: Lokman Hekim'in tarifi canım.
0: He? Lokman Hekim mi? O da kim?
1: Doktorların atası sayılır. Çok eski zamanlarda yaşamış, bilge olduğu söylenir.
0: Her şeyi biliyor muymuş?
1: Tabii ki hayır. Mutlaka bilmediği şeyler vardır. Lokman Hekim, bitkilerin, baharatların faydalarını çözmüş. Ve onları karıştırarak şifalı tarifler hazırlamış. Hastalar, dertliler ona gider, şifa bulurlarmış.
0: Ya, o zaman çok önemli biriymiş. Değil mi sultanım?
1: Evet canım. Hükümdarlar bile önünde eğilirmiş. Bir gün hükümdarın annesi kötü bir hastalığa yakalanmış. Kimseler çaresini bulamamış. Zavallı kadın bir türlü yataktan kalkamıyormuş. Lokman Hekim öyle bir karışım hazırlamış ki kadın içer içmez iyileşmiş.
0: Vay canına! Arkadaşlar duydunuz mu? İnşallah bizim yaptığımız karışım da Tuna'yı iyileştirecek.
1: Evet, kış çayı hazır. Hastamız ne durumda?
2: Hasta değilim ki.
0: Sağlıklı yaşa.
1: Bu çay seni iyileştirecek, merak etme. Eğer hasta değilsen de olmanı engelleyecek.
0: Çok güzel kokuyor Tuna. Eminim tadı da nefistir.
1: Öyle tabii. Hem son dokunuşu yapmadık henüz.

0: bal mı?
1: Hı hı. Evet. Biraz da bal ekleyeceğiz.
0: Oley! Şimdi oldu.
1: Hadi bakalım, afiyet olsun. Sen içmeye başla.
0: Tadı çok güzelmiş. Siz de mi içeceksiniz?
1: Tabii ki. Hasta olmamak için biz de içeceğiz.
2: Arkadaşlar, hasta olmak istemiyorsanız siz de evinizde bu çayı yapıp içebilirsiniz. Sağlıklı kalın ve şimdilik hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Güzelmiş.
1: Isındın mı bakalım?
2: Evet. Artık kardan adamın gibi sen de üşümezsin.
1: Daha iyi misin oğlum?
0: İyiyim.
1: İçtikten sonra biraz yatıp dinlenirsin.
0: Anne, çayın yanına kurabiye yok mu?
2: Anne, bu iyileşmiş.
1: Haklısın galiba.

0: İşte bu kadar daha lazım.
1: Ama burada hiç para yok ki.
0: Dikkat balonuna binmek için para vermene gerek yok da ondan küçüğüm.
2: Hadi geçin bakalım da başlasın macera. Bir yandan bu eşsiz manzaranın tadını çıkartın, bir yandan da beni dinlemeyi ihmal etmeyin, değil mi çocuklar?
1: Anlatılan her şeyi çok iyi dinleyin. Sonra sorular sorulacak.
2: Bugün size Haklı Hakkı'nın hikayesini anlatacağım çocuklar.
0: Geçelim mi yarışmamıza? Bakalım en dikkatli kim dinlemiş?
2: Kaybedeni olmayan bu yarışın kazananı olduğun için bu maket senin oldu.
0: Sizler de hem rozet kazandınız hem de bu eşsiz manzaranın keyfini sürdünüz.

0: Dikkat balonu her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
3: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
3: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
3: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
3: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
3: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
3: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
3: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse geziyorsan kendi kendine.
3: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Geri dönüşüm tesisi.
1: Profesör! Profesör!
2: Ne oldu yama? Sakin ol.
1: Şişmiş.
2: Ne pişmiş?
1: Hayır, pişmemiş. Şişmiş.
2: Ne şişmiş, balon mu? Civan, ne olmuş Yaman'a? Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum.
3: Ben de anlamadım ki.
2: Yaman'cığım, derin bir nefes al ve sakinleş, öyle konuş. Ne şişmiş?
1: Babam söyledi profesör. Dalağım şişmiş.
2: İlahi Yaman, korkuttun beni.
1: Profesör, beni hemen iyileştirin lütfen.
2: Sakin ol Yaman'cığım. Panik yapmana gerek yok. Çok koştuğun için dalağı şişmiş. Biraz dinlenirsen normale döner zaten.
1: Aa, cidden mi?
2: Elbette. Endişe etmene gerek yok.
1: Oh, rahatladım.
3: Peki profesör, dalak ne işe yarıyor?
2: Çok işe yarıyor, çok.
3: Ne mesela?
2: Bunun cevabını...
3: Simülasyonda görelim.
2: Kaşif!

0: dalak, vücudumuzun sol tarafında, diyaframın altında ve midenin arkasında bulunur.
1: Evet, onun yerini en iyi ben bilirim. Hala acıyor. Demek acılarımın sebebi sensin. Bir işe yarasan iyi edersin.
0: Ne işe yaradığını öğrenince çok şaşıracaksın.
1: Lütfen anlatın profesör. Çok merak ettim.
0: Dalağımız bir geri dönüşüm tesisi gibi çalışır.
1: Aa, atık kağıt mı topluyor?
0: Yamancığım, hayır tabii ki.
1: Neyi dönüştürüyor peki?
0: Dalağımız yaşlanmış ve artık işe yaramayan kırmızı kan hücrelerini toplar ve bu hücrelerin içindeki faydalı maddeleri geri kazandırır. Dalak böylece kanımızın temiz kalmasına ve vücudumuzun sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
1: Çok güzel. Aferin dalağa.
2: Peki geri dönüştürdüğü başka şeyler de var mı?
0: Elbette. Dalak vücudumuzdaki eski kırmızı kan hücrelerinden demiri alır ve tekrar kullanmamıza yardımcı olur.
1: Aa, vücudumuzda demir de mi var?
0: Elbette. Kanımızda da demir bulunur.
1: Vay be, demir gibi güçlüymüşüm desenize.
2: Peki profesör, dalağımız bu kırmızı kan hücrelerini ve demiri geri dönüştürmezse ne olur?
0: Eğer hücrelerimiz temizlenmezse damarlar tıkanır, kan akışımız bozulur ve bu da bizi hasta edebilir.
2: İyi ki dalağımız var.
1: Peki başka ne işe yarıyor dalak?
0: Dalağımız ayrıca bağışıklık sistemimizi de güçlendirir.
1: Bağışıklık sistemi mi? O da ne?
0: Yani bizi mikroplardan koruyan sistem.
2: Yani dalağımız olmazsa daha mı kolay mikrop kaparız?
0: Evet, mikroplara karşı daha savunmasız oluruz ve enfeksiyon kapma riskimiz artar.
2: O zaman gerçekten mucizevi bir organmış.
0: Evet Civan'cığım. Rabbimiz her organımızı mucizevi özelliklerle donatmıştır. Dalak da bunlardan biridir.
1: Canım dalağım, seni çok seviyorum. Rabbimiz seni ne güzel yaratmış. Profesör.
0: Efendim Yaman?
1: Dalağın alt kısmına bir şey olmuş. O nedir?
3: Alt kısmına bir şey mi olmuş? Öyle bir şey olmaması lazım.
2: Yakından bakalım.
0: Evet, bakalım neymiş. Eyvah!
2: Ne oldu profesör?
0: Dalakta çatlak var. Simülasyon için koyduğum kırmızı sıvı sızıyor. Simülasyonu inşa ederken sorun yoktu. Sonradan bir şeyler oldu demek ki.
2: Aa, amma da akıyor.
1: Akar akar durur. Ne olacak? Sanki çok mu kırmızı sıvı var dalakta?
3: Vücutta dalağın bir görevi de kan depolamaktır.
2: Niye depoluyor ki kanı?
0: Vücut ihtiyacı olduğu acil durumlarda kullanabilsin diye.
2: Ne yapacağız peki?
0: Çatlağı tamir etmemiz lazım.
2: Yapabilecek misiniz?
0: Tek başıma yapamam ama yardım ederseniz olur.
2: Öderiz tabii.
1: Yardım bizim işimiz.
2: Ne yapıyoruz şimdi?
0: Ben çatlağın üzerine metal bir kapak yerleştireceğim. Siz de kaşifin kaynak kollarını kullanarak sabitleyeceksiniz.
1: İşte eğlenceli iş diye buna derim.
0: Civan, sen sağ kolu kullan. Yaman, sen de sol kolu.
1: Emredersiniz profesör.
0: Kaynak makinesi. Kaşif, robot kollar. Metal kapak. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
2: Ben de.
0: Şimdi. Kapağı yerleştiriyorum. Hızlıca kaynak yapın.
1: Nasıl gidiyoruz profesör?
0: Aferin, çok iyi.
1: Çok güzelmiş bu iş.
0: Devam edin. Tamamını kaynak yapın.
1: Az kaldı. İşte bu kadar.
0: Artık dönebiliriz.
1: Spor yaparken dalağımızın şişmemesi için ne yapmalıyız?
0: Aslında çok basit. Spordan önce fazla yemek yememeli ve çok su içmemelisin.
1: Başka?
0: Mesela spora da hemen başlamayacaksınız. Önce vücudu ısınma hareketleriyle hazırlayacaksınız.
1: Böyle mi?
0: Evet, aynen öyle.

0: Koordinatlar ne durumda? Rotamızda sorun var mı?
1: Olumsuz. Her şey planlandığı gibi.
0: Güzel. Rahat bir yolculuk olacak. Saman yolunu geçtik mi gerisi rahat. Bilgisayar. Ne oluyor?
1: Göktaşı yağmuru. Hızla yaklaşıyor. Çarpışmaya 10 saniye. 9.
0: Çaresi
1: 8,
0: yok. Kumandayı 7, ben almalıyım. Otomatik pilot. Devre dışı.

0: pew, pew. Whoa.
1: Allah'ım sen sonumuzu hayreyle.
2: Ne yapıyoruz Meto, Allah aşkına bir açıklar mısın?
0: Ya dedim ya, amcam bu oyunu her hafta sonu oynadığına göre eğlenceli bir yanı olmalı.
2: Bir saattir burada dikiliyoruz.
3: Amacımız ne bari, onu söyle Meto.
0: İşte bu sopalarla topa vurup çocuk parkına kazmış olduğumuz çukura sokmak. En az vuruşta sokan kazanacak. Kazanana yemek ısmarlayacağız.
2: Şimdi anlaşıldı.
1: Bunu burada oynamak doğru mu acaba? Normalde golf için ayrı parklar olmuyor mu?
2: Aman canım. Baştan amacı söyleseydin ya Meto. Açıl da bu iş nasıl yapılır göstereyim sana.
0: O kadar da kolay değilmiş değil mi?
2: Dur bakalım. Birkaç hakkım var demedin mi?
1: Dur abi, biliyorsun böyle destursuz işe koyulunca.
0: Hayır.
1: Böyle bir şey olacağı belliydi.
2: Nereden belliymiş?
1: Ne zaman ipleri eline alsa sonunda böyle bir şey oluyor.
4: Selamünaleyküm küçük dostum. Sanırım oyuncağının kırılmasına biz

0: sebep olduk. İzin ver, senin için bu durumu düzeltmeye çalışalım.
1: Belli ki oyuncağını bayağı seviyordu.
2: Deme ya.

0: Hurdalı! İşte fena olmadı.
1: Evet, bunları görünce Barış kırılan oyuncağını kesinlikle unutacak.
0: Ha, işte bakın geliyor. Selamun aleyküm kardeşim.
2: Aleyküm selam.
0: Bak, senden özür dilemek için yaptık bunları. Hepsi senin. Dilediğin gibi oyna.
2: Özür dilemenize gerek yok abi. Bir hatadır oldu. Hatasız kul olmaz. Ama maalesef ben bu hediyeleri kabul edemeyeceğim. Teşekkür ederim uğraştığınız için.
0: Daha iyisini yapabiliriz. Evet. Öyle bir şey yapalım ki Barış eski oyuncağını hatırlamasın bile. Hadi bismillah. Küçük arkadaşımızı harika mekiklerle şaşırtmalıyız. Hadi iş başına.

0: tekrar selam küçük dostum. Bak, senin için biraz daha çalıştık.
1: Hem bu seferkiler gerçekten uçuyor. Uzaktan kumandayla çalışıyorlar. Abi, sağ olun cidden. Ama boşuna uğraşmayın. Benim asıl sevdiğim kendi oyuncağımla oynamaktı. Canınız sağ olsun. Emeğinize sağlık.
2: Allah Allah. Şu oyuncakları hangi çocuk görse hayran olurdu yahu.
0: Pes etmeyelim arkadaşlar. Daha iyisini yapabiliriz.

0: İnsanlık için büyük, bizim için küçük bir adım.
1: Senin için de epey büyük bir adım oldu abicim.
2: Anlamıyorum. Nerede yanlış yaptık? Bundan iyisi gerçek bir uzay mekiği olurdu.
3: Selamün aleyküm çocuklar.
4: Selamünaleyküm.
3: Bir süredir sizi izliyorum çocuklar. Bence mesele sizin yaptığınız mekiğin ne kadar iyi olduğu değil.
2: Daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum zaten.
3: Mesele onun kendi yaptığı oyuncağa bağlı olması. Tıpkı sen ve Çufi gibi. Düşünsene, onu ilk kaybettiğinde birisi gelip sana son model bitiren oyuncağı verseydi.
2: Hiçbir şey değişmezdi. Onunla oynamak istemezdim. Çünkü Çufi ile bizim yaşanmış maceralarımız vardı.
3: Evet.
0: O zaman bizim de bu arkadaşımıza kullanılmış bir mekik mi bulmalıyız, yaşanmışlığı olan?
1: Biraz düz mantık oldu.
3: Benim anladığım kadarıyla Barış bu oyuncağı kendi yapmıştı.
2: Anladım. Başından beri yanlış yapıyoruz. Ona kırdığımız mekiğin yerine yeni bir oyuncak vermek yerine bir oyuncak yapmasına yardımcı olabiliriz.
0: Balık vermek yerine balık tutmayı öğretelim diyorsun.
2: Kardeş, bekle biraz.
5: Balık dedin de birden canım nasıl balık ekmek çekti anlatamam.
0: Hayırdır inşallah. Hiç de boğazını...

0: Düşkün değilsindir normalde. Abi, gerçekten sorun yok. Lütfen artık bana daha fazla mekik oyuncağı yapmayı bırakın. Allah razı olsun ama hiçbiri benimkinin yerini alama... Ha?
1: Haklısın Barış kardeşim. Hiçbiri oyuncağının yerini alamaz. Ama yenisini birisi yapacak olsa bunu en iyi kim yapardı sence?
0: Kim? Ben mi? Hı? Böyle hurda parçalarından oyuncak olur mu ki?
2: Olmaz olur mu Barış? Hı? Bir etrafına bak istersen. Buradaki çoğu şey hurda parçalarından yapıldı.
1: Hadi Barış, sen şimdi çalışmaya koyul. Biz karışmıyoruz. Ama bir şeye ihtiyacın olursa söylemeyi de ihmal etme bak.
0: Her şeyi kullanabilir miyim?
3: Senin hayal gücün sınırı oluşturacak Barış.
2: Çabuk öğreniyor değil mi? Ben de ilk gününde aynı böyleydim.
1: Aman İsmail, senin ilk gününü hiç hatırlatma şimdi.

0: Nefis. Oo, Kara, Göçe, geldiniz mi?
1: Ben de tam sizi bekliyordum. Biliyorsunuz, dış ses olarak konuya çok iyi hazırlanıyorum. Konumuz sofra adabı. O sebeple yemek yemeden programa çıkamazdım. Ben de iyice doydum yani. Aman, iyice hazırlanmış oldum. Hazırsanız başlayalım mı? Hayır mı? Aa, daha neler? Çok şaşkınım. Siz hep hazır olurdunuz. Peki, şimdi hazır mısınız? Nasıl hazır olursunuz acaba? Sizin için ne yapabilirim? Ah, çok haklısınız çocuklar. Beni görünce canınız çekti tabii. Lütfen kusura bakmayın. Hemen size de söylüyorum. Anladım. Programdan sonra diyorsunuz. Haklısınız, tamam. Bu kadar kişi bize bakarken yemek yemek istememeniz çok güzel. O zaman anlaştık. Başlayalım mı? O zaman Kara, seninle başlayalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir banyo sanırım. Yemekten önce yıkanmayacaksın değil mi? Tam da tahmin ettiğim gibi. Çok iyi başladık Kara. Yemekten önce mutlaka ellerimizi yıkamalıyız. Ve hatta bitirince de ellerimizi yıkamalıyız. Bu peygamberimizin sünneti. Hem de bize tavsiyesidir. Devam edelim. Keçe, hazır mısın? Hadi bakalım Keçe. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Nefis görünüyor. Hadi hemen yiyelim. Neden ama? Her şey hazır görünüyor. Tabii ya. Nasıl da unuttum. Bir şey yiyip içmeden önce mutlaka besmele çekmemiz gerekir. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Kara, senden bir çizim daha gelir mi? O zaman açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Bir sofra. En sevdiğim. Yemek zamanı bütün ailenin bir arada olması ne kadar güzel. İşte bu da çok önemli. Yiyebileceğimiz kadar yemek almak sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biridir. Kararında yemeli, fazla ya da çok az yiyerek bedenimize eziyet etmemeliyiz. Çok güzel şeylere dikkat çektiniz çocuklar. Aferin. Devam edelim mi? O zaman Keçe, buyur bakalım. Açılsın yeni sayfa. Bekliyoruz merakla. Şemsiye mi? Sofra da mı? Bir yanlışlık olmasın Keçe. Allah iyiliğini versin. Çok haklısın. Ağzımız doluyken konuşmamalıyız. Yoksa herkesi rahatsız etmiş oluruz. Teşekkür ederim çocuklar. Yine harika bir iş çıkardınız. Daha bitmedi mi? Merak ettim ama şimdi. O zaman son bir tane daha. Aferin. Tabağında yemek bırakmayan bir çocuk. Hemen de bildim. Yaklaştım ama bilemedim demek. Yemek bitmiş. Çocuk bir şey diyor. Tabii ya. Bunu söylemeden program bitmemeliydi gerçekten. Yiyip içtikten sonra nimetleri veren Allah'a şükretmek için elhamdülillah demeyi unutmuyoruz çocuklar. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: 유물전화.
1: 스스로를 못하고 꽤 날 수 있네. 정수시오에라 할 때 헤매는 선이 오르고

0: Hazreti Diyanet Çocuk'ta.
1: Allah yaşlılara hürmet edeni sever.
2: Yahu tele öyle pat diye konulur mu? Az daha aşağı düşürüyordun beni.
3: Bu hayli yaşlı bir kuş.
2: Sana çok önemli bir şey anlatacağım.
4: Anlatırsın. Önce yapman gerekeni doğruca yap, sonra lafını anlatırsın.
2: Yuvada yapılacak işlerinizi yapmanıza yardım ederiz.
4: Ha şöyle aslan kardeşim benim.
2: Fikri hala duruyor musun? Çekirdekleri kaçırmak mı istiyorsun?
4: Kaçırmak istemem ama dün annene pazar alışverişine yardımcı olacağına söz vermedin mi?
2: Verdim, verdim.
4: Sözünde dur. Anne ve babanı üzme. Olmaz mı? İyilik eden iyilik bulur.
2: Doğru ya. Hayırdır? Küs müyüz?
4: Biz bugün dallardan kayısılar kopartıp boş arazilere onları atmayacak mıydık?
2: Sahi yapacaktık da niye yapacaktık? Aman diyeyim.
4: Ya Rabbi sen koru.
2: Peki sen bunca şeyi nasıl biliyorsun?
4: Araştırıyorum. Dur yahu. Deminden beri fır fır dönüyorsun. Başım döndü. Çok şükür. İki kanadımız da sağlam.
2: Sağlığın yerindeyse yetiyorsan kendi kendine.
4: Ben de bunu diyorum işte sana kardeşim.
2: Dişim çok fikri tutma beni.

0: Ayrı Tel'den her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Profesör! Hı? Dünyadaki en önemli spor hangisi? Ben de göremiyorum.
2: Faydalı bakterileri üretip bağırsaklara tekrar yerleştirmemiz lazım.

mucize, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.

0: bizlik bir haber mi? Kıtalar arası hayır takımı şimdi de Bulgaristan'da görüldü. 700 aileye yardım paketi bırakıp sırra kadem bastı.
1: Yine aynı izler mi var?
2: Yine onlar. Yine her yerdeler.
3: Dostum, kim bunlar?
4: Nasıl her yere ulaşıyorlar?
0: Acaba kaç kişiler?
1: Benim asıl merak ettiğim bunlar kim ve kaç kişiler? Bu amca bize nasıl yardım edecek?
4: Mehmet söyledi ya, dedektifmiş.
3: Ama artık emekli olmuş.
1: Ne? Amca emekliyor muymuş?
3: Ha, emekliyormuş mu? Yakında da konuşmayı söker diyorlar. Hayırlısıyla yürümeyi öğrenirse bize yardım edecek. Tövbe tövbe.
4: Çocuklar, didişmeyi bırakın, işe odaklanın.
0: İşte geldik, burası.
1: Evet çocuklar, hadi size hayırlı işler. Selamlar, saygılar.
3: Nereye dostum?
1: Benim biraz işim var.
4: Mo, ne oldu şimdi? Gerçi biraz ürpertici ama.
1: Biraz mı? Issız sarmaşıklarla kaplanmış, etrafından baykuş sesleri gelen, korku filmlerinden fırlamış bu eve emekleyen bir amcayla konuşmak için girmeyeceğim dostum.
0: Çocuklar, size bir sır vereyim. Bu eve hep birlikte giriyoruz ve amcayla konuşuyoruz.
1: İlla diyorsun yani. 4'te 3'ümüz girse? Bu işi bana bırak dostum. Kendimi feda ediyorum ve siz içerideyken bu ıssız yerde nöbet tutuyorum. Beni merak etmeyin. Yeter ki siz iyi olun. Tutmadı mı? Belli. Tutmamış.
0: Hadi çocuklar.
1: Dostum, son kez söylüyorum. Buradan şimdi çekip gideriz, evi bulamadık deriz. Bu sırrı ölene dek saklarız ve normal hayatlarımıza devam ederiz.
0: Mo, abartma.
4: Acaba sonra mı gelsek?
5: Kim o?
0: Sırrı amcayı arıyoruz. Biz iyilik habercileriyiz.
5: Ne istiyorsunuz?
1: Estağfurullah amcacığım, ne haddimize? Biz sizi rahatsız etmeyelim demeye gelmiştik. Şimdi de gidiyoruz.
6: Buyurun çocuklar, geçin bakalım.
1: Amca bildiğin yürüyor.
6: Söyleyin bakalım çocuklar, bu hayır takımını bulmak niye bu kadar önemli?
4: Biz iyilikleri yaymak istiyoruz. Çünkü ancak böyle iyiliği çoğaltabiliriz.
1: Ama sizi de çok yormayalım tabii.
6: Yorulmam evlat, yorulmam da korkarım size yardım edemeyeceğim.
0: En azından bize yol gösterseniz.
1: Ben yolu biliyorum. Biz geldiğimiz gibi döneriz amcacığım.
3: Sırrı amca, sen iz sürmede bir efsaneymişsin. Bize başka kimse yardım edemez.
6: Peki çocuklar, peki. O zaman yarını sizi vereceğim adrese bekliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz amcacığım. Biz kalkalım. Yarın görüşürüz.
4: Acaba nasıl yardım edecek?
3: Bence bizi onlara götürecek.
0: Yarın ola, hayrola.
6: Evet çocuklar, hadi gidelim.
4: Buyurun Sırrı Bey, hoş geldiniz.
1: Dostum, neredesiniz? Hadi beni izleyin.

Yok, bu böyle olmayacak. Mantıklı.

0: Vay dostum, hayır takımının imzası.
1: Siz de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsunuz?
0: Paketler dolusu sandviç.
2: Ciltlerce kitap.
3: Turnike kapıya asılmış, yavaş geçiniz tabelası.
2: Sen ne düşünmüştün ki Mehmet?
1: Aradığımız hayır takımını bulduk diyecektim.

0: en başından anlamıştım da sessiz kalmayı tercih ettim.
1: Tabii tabii Mo, muhakkak.
2: Sırrı amcanın hayır takımı lideri zengin bir hayırsever olduğu kimin aklına gelirdi ki?
0: Ne? Sırrı amca hayır takımı lideri miymiş?
3: Dostum, en başından anlamıştın hani.
0: Ben turnikeden yavaş geçmek gerektiğinden bahsediyordum.
4: Video tamamdır arkadaşlar.
5: Kıtaları dolaşan gizemli hayır takımını bulduk. Lakabı Sırrı olan hayırsever Abdullah amcanın yönetim binasındayız. Söz Abdullah amcada.
6: Bütün kıtalarda ekibimle kapı kapı geziyoruz. Bugüne kadar gizlendik. Fakat iyilik habercileri iyiliği yaymak için öyle bir emek veriyorlar ki onların ısrarıyla karşınızdayım. Artık her yere ulaşamıyoruz. Hayırseverlerin de desteğini bekliyorum.

0: Kira borçlarımı hayır takımı ödemiş. Artık hep Doğan'dalar.
1: Biz yoksul çocukları okutuyoruz. Her sene okulumuza hayır takımı yardım gönderir.
2: Sevgili seyirciler, hayır takımları kurmak için siz de elinizi taşın altına koyun. İyilikleri çoğaltalım.
3: Efendim?
4: Ne?
3: Hayır, biz dokunmadık. Peki, teşekkürler.
4: Kötü bir haber mi?
3: Hayır takımından aradılar. Depodaki bütün kolilerin tabelaları değişmiş. Ve hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekiyormuş. Siz dokundunuz mu diye sordu.
5: Yok canım, bizden kim dokunacak?

0: Emrine hazırız Abdullah amca.
1: Çocuklar, keşke siz zahmet etmeseydiniz.
0: Sorumlusu biziz. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.
1: Peki o zaman. Hadi depoya inelim. Bu kolilerin tek tek açılması, yanlış yerde olanların doğru yere koyulması ve gruplandırılması lazım.
2: Bu işi bize bırak amcacığım.
3: Kangi ve Badem'e bir çift sözüm olacak.

0: Allah razı olsun çocuklar. Çok yoruldunuz.
1: Ne demek? Ne zaman ihtiyacınız olursa bizi arayın lütfen.
2: Biz artık gidelim Abdullah amca.
3: Mo ve diğerleri nerede?

0: Mercan ya, her gün TRT Diyanet Çocuk'ta.
1: Eşyalar yerleşti, tekerlerin sağlam, her şey hazır çok şükür. Hadi bakalım, yolcu yolunda gerek.
2: Demek İstanbul'da uzunca süre tiyatro yaptıktan sonra daha sakin bir hayat sürmek için Muğla'ya yerleştiniz.
1: Evet Muhtar Bey.
2: Ama biz zengin bir köy değiliz. Bilet alacak gücümüz de yok.
1: Biz amme hizmeti yapıyoruz. Allah rızası için yani.
3: Allah! Ne güzel.
4: Garip abi.
1: Hay hak! Perde kurduk, ışık yaktık. Anlatalım gerçek hayal. Bu sahne gerçeğin aynasıdır. Sanılmayan...